Bütün insanları sever ama sevdiklerini de cehennemden kurtarmaz. O zaman arkasında nasıl bir hakikat var? Hak etme. Bir insan efaliyle yani fiilleriyle neyi hak ederse onun mükafatını görecektir. Bu dünyada da cennette de. Gene efaliyle fiilleriyle neyi kaybetmişse onun cezasını ödeyecektir. Bu dünyada mutsuz olarak ahirette de cehennemde olarak. Ve bu cennetle cehennem arasındaki o kıldan ince, kılıçtan keskin farklılık sadece bir dilektir sevgili kardeşlerim. Bir insanı cehennemden cennete iletecek olan kainatın en keskin, en sağlam çizelgesi Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Çizgi buradan başlar. Bu çizgi, bu trend yukarıya doğrudur. Hem grafik yukarıya doğrudur hem de trend. Grafik dalgalanarak yükselir. Ama trend bunun orta çizgisidir. Ve kişi yukarıya doğru seyreder. Nereye kadar? O kişi mürşidine ulaşır, trend yukarıya doğru devam eder. O kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır, 7 tane gök katını aşacaktır, trend her seferinde yukarıya doğru devam eder. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir, trend yukarıya doğru devam eder. Ve 7. alemde kadar zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra sitrat-ı müntihaya ulaşacak, dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ne olmuştur? Kişi Allah'ın kendisine verdiği sözü gerçekleştirmesine vasıta olmuştur. Allah'ın sözü mü var? Elbette. Allah Teala diyor ki: Allahu yeşte bi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer.

Ve onlardan, yani insanlardan. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah'ı Allah yeşlevi seçer, ileyhi ona kendisine. Men kişiyi yeşayı, dilediği kişiyi kendisine seçer. Bu seçtikleri insanların %90'ından fazladır, %95'inden fazladır. Herkesi seçer. Kimi seçmez? Sadece bir tek grup sevgili kardeşlerim. Kim? Allah'a ulaşmayı dilemeyip de bununla kalmayarak başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olursa, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Böyle bir saçmalıkla meşgul olmayın diye insanlara fetva verirse, işte onlar seçilmezler. Fetvadan muradım çok geniş kapasiteli bir şey. Fetva verenlerden bahsetmiyoruz. Yani resmi olarak fetva vermek yetkisinde olanlardan bahsetmiyoruz. Buradaki ifademiz bunu söyleyen herkes. Öyle insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur be kardeşim. Seni aldatmışlar. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Bunu hepimiz biliyoruz gibi safsatalarla insanları asırlar boyunca Allah'a ulaşmaktan men eden bir İslam alemi biliyoruz. İşte dünyanın en mütekamil merkezi İslam alemi iken bu karanlık düşünce İslam'a girdikten sonra İslam her şeyini kaybetmiştir. Unutmayın ki Avrupa'ya medeniyeti götüren, ilmi götüren Tarık bin Ziyad kumandasındaki Müslümanlardır. İlmi oradan Endülüs'ten bütün Avrupa'ya öğrettiler. Ondan evvel Avrupa bir korkunç dizayn içinde yaşamaktaydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insan adı verilen bu mahluk bütün kainat içerisinde, kainat deyince neyi kastettiğimizi biliyorsunuz. Yapılan kesin incelemeler göstermiştir ki 100 milyar çevresinde galaksi var. Bu 100 milyar galaksinin her birinde ortalama 100 milyar yıldız var. Sevgili kardeşlerim, 100 rakamından sonra 18 tane sıfır koyacaksınız. Bizim dünyamız bu galaksilerden sadece bir tanesinin içindeki bir nokta. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı ve onun ihtişamını düşündüğünüz zaman evvela onu ondan hoşlanacaksınız, sonra onu seveceksiniz, sonra aşık olacaksınız ve onun size verdiği lütuf buyurduğu fizik ötesi nimetleri Allah Teala size bir hiç karşılığı teslim ettikçe ona sadece hayran olmayacaksınız. Şükranınız artacak. O kadar çok hamd edeceksiniz, o kadar çok şükredeceksiniz ki size fiziğin ötesini öğrettiği için. Bir gün iradenizi de Allah'a teslim etmeyi başarırsanız ki Allah'ın yardımıyla başarabilirsiniz. Başardığınız zaman
Onu göreceksiniz. O zaman hayranlığınız kat kat artacak. Rüyetullah noktasına ulaşmış birisi olarak ona hayran olmanın en üst boyutlarında olacaksınız. Allah'ın zatını kalp gözüyle görebilmek, bu kainatın verdiğimiz bu sonsuz sistemin en büyük mükafatıdır. Herkes bu konuda gerekli kapasitenin sahibi kılınmıştır. İnsanlar sadece kendilerine düşeni yapmadıkları için bu muhteşem dizaynı göremeden, ona ulaşamadan bu dünyayı hep terk ederler. Bir kısmı tamamen dinden uzak, Allah'ın standartlarında bataklıklarda yaşayanlardır. Kendilerine en çok yazık eden, dinin dışında kalan. Daha öteye geçelim. Hatta şeytanın kumandasına giren zavallılardır. Sonra Allah'a inanmakla beraber emirlerini yerine getirmeyerek hiçe sayanlar gelir. Bunların adım adım yukarıya doğru giden kademelerinde Allah'a ulaşmayı dilemek, sıfır noktasının ötesine, üst tarafa geçmek demektir. Apsisli ordinat eksenlerini çizin. Ordinatın sıfır noktası olduğunu düşünün. Sıfır noktasını ne zaman aşar kişi? Bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu apsisi ordinatın kestiği noktanın altı cehennemdir. Üstü cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci kat cennetin sahipleri olurlar. Yedi sekiz ayda üçüncü mertebeye ulaşacaklardır. Yani mürşitlerine tabi olacaklardır evvela. Ondan sonraki devrede 7-8 aylık bir zaman parçasında 7 tane gök katını ruhları mürşitlerine tabi olacaklardır. Ve bu noktadan itibaren, mürşitlerine tabi oldukları noktadan itibaren ruhları 7 tane gök katını nefslerinin kalbindeki afet azalmasına paralel olarak aşacaklardır. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri birer birer aşılacaktır. Yedinci kata çıkılacaktır. Yedinci katta kader yüceleri, ümmül kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin ve zikir hücrelerini aşan kişi, oradaki bütün işlevleri gerçekleştirerek aşan kişi, Allah'a ulaşmak üzere dikey bir yolculukla Allah'a doğru yolculuğunu yapar. Sitretin müntahadan yukarıya doğru ve yoklukta sonsuz uzaklıktaki Allah'ın zatına mutlaka ulaşır. Bin yıllık bir mesafeden bahsediyor Allah Teala. O hızla uçanlar için bin yıllık bir mesafe. Sevgili kardeşlerim, Allah hiç unutmayın. Hepinizi seviyor. Ve istiyor ki hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin. İstiyor ki hepiniz ruhunuzu mutlaka Allah'a ulaştırın. Ve size bir garanti de veriyor. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Benim söylediğimiz ayetin dışında Allah Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Ama dalalette olanlar var ya diyor. Onlardan kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben
onları kendime ulaştırırım. Ben onları kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse biz insanlara düşen vazife neymiş? Bir tek dilek. Ya Rabbi, ey Yüce Allah'ım, ne olur beni de zatına ulaştır. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ne zaman söyleyeceğiz? En güzeli gece yarısından sonra, yani şimdiki saatle gece birden sonra. Ne yapacağız? Boy abdesti alacağız. Ve de dört rekatlık namazımızı kılacağız. Hacet namazını. Birinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Affedersiniz, birinci rekatta Fatiha'dan sonra Ayetel Kürsi 3 tane. İkinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Teşebbüs, miktarı oturmak. Üçüncü rekat ve dördüncü rekatta da Fatiha, İhlas, Felak, Nas okunacak. Sonra da ey Yüce Allah'ım, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu kalbimle, bütün gönlümle istediğimi görüyorsun Yüce Allah'ım. Çok istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. İşte bu kadar. Sevgili kardeşlerim, bu konunun üzerinde çok duruyoruz. Her ayet-i kerime bunu çağrıştırıyor. Neden? Acaba neden? Neden Allah-u Teala bize bu konuyu bu kadar çok işlettiriyor? Biz bir vasıtayız sevgili kardeşlerim. Biz bir hiçiz. Biz kendiliğimizden bir şey söylemek yetkisinin sahibi değiliz. Allah bize ne söyletirse, biz ne söylersek değil. Allah bize ne söyletirse, biz sadece onu söyleyebiliriz. Tasarruf altına alındıktan bu tarafa geçen bütün ömrümüzde sadece bu olmuştur. Biz onun tasarrufundayız. Belki de onun için bu dünyadaki en mutlu insan biziz. Kendimizden hiçbir şeyi yapmak yetkisinin sahibi olmadığımız için. Şu anda da biz konuşuyor görüneniz. Yani siz bizim ağzımızdan duyuyorsunuz neyi? Allah'ın sizlere ulaştırdıklarını. Bu konuyu iyice düşünün, yerli yerine oturtmaya çalışın. İrşat makamının bütün sahipleri, yani kim ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse, İradesinin Allah'a tesliminin hemen akabinde, arkasında Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılandığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olma yetkisini verir. Biz de üniversitenin ilahiyat fakültesini bitirenler kendilerini irşat makamının sahibi olarak görürler. Böyle başa böyle tıraş. Onlar da öyle devam etsinler inşallah. Sevgili kardeşlerim, üniversitelerimiz çok ciddi ilim merkezleridir. Orada gerçek anlamda fıkıh öğrenilir. Orada gerçek anlamda kelam öğretilir, öğrenilir ve öğretilir. Orada öğretilir, onlar da orada öğrenirler. Ve bugün İslami standartların, bizim anlattıklarımızın dışında kalan bütün safhaları, bütün ilimler orada öğretilir. Ve her biri gerçek anlamda birer ilimdir. İşte konunun
Can alıcı ve en çok hüzün verici tablosu burada ortaya çıkar. Çünkü üniversitelerimizde insanlar sadece ilim öğrenebilirler. İrfan öğrenemezler. Sevgili kardeşlerim, irfan bir öğretinin ötesindeki bir olaydır. Kişisel değişimin tabii sonucundan çıkan bir ilmin ötesini öğrenebilme sanatı ve yetkisidir. İrfan dediğiniz zaman orada sadece kulağın duyması, dilin söylemesi yoktur. Orada bir başka faktör devreye girer. Kalp. Kalbin devreye girmesi, kalbin Allah'tan öğrenmesi ve dilin kalbinden geleni söylemesi. Allah'ı kalp gözüyle görmek bu makamda tahakkuk eder. Allah'ın emrini işitmek, irşada memur ve mezun kılındın cümlesini işitmek bu makamda insana müyesser olur. Burası bir insan için Allah'a en yakın olmak şerefinin sahiplerinden birisi olmak demektir. İrşada memur ve mezun kılınsın cümlesine muhatap olan her kalbin sahibi olan o fizik vücut Allah Teala tarafından irşat makamının sahibi kılınmıştır. Şimdi bizim sevgili din adamlarımız üniversiteleri bitiriyorlar, ilahiyat fakültelerini ve diyorlar irşat edenler biziz. Hatta irşat kademeleri kuruyorlar kendi aralarında. Heyetleri kuruyorlar. Bu irşadın fizik bölümü. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bunları ifade eder. Ama bunlar bir insanı cehennemden kurtaramaz. İslam'ın beş şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. 7 yaşından 70 yaşına kadar bir insan İslam'ın beş şartıyla meşgul olsun, hiç bırakmasın. Hepsini gerçekleştirsin tam olarak. Bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Hiçbir şekilde cennete girmesi mümkün değildir. İslam beş şarttan ibaret değildir. Kur'an-ı Kerim 7 rakam üzerine kurulmuştur. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı, dünyanın etrafında 7 atmosfer, dünyanın iç tarafında 7 tabaka, hep 7'lerle devam eden bir sistemi Allah Teala vücuda getirmiş. İşte insanın da 7 tane safhayı aşması lazım. Nefs açısından emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Ruhu Allah'a ulaştı. Son mu? Hayır değil. Ondan sonra nefs teskiyesi tamamlanmıştır. Nefs yarıya kadar aydınlanmıştır %51. %49'unun da aydınlanacağı yeni bir kesim başlar. Bu normalin, insanlarımızın ulaşabildiği kademenin daha ötesidir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Allah'a mülaki olmayı kalpten dileyen herkes bu noktaya ulaşır. Yani Allah Teala kim bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız sözünü verdiği cihetle Allah'a ulaşmayı kalpten dileyen herkes mutlaka ruhu Allah'a ulaşan birisi olacaktır. Neyi kazanır? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti, 14. basamakta mürşidine tabi olur, ikinci kat cenneti, ruhunu Allah'a ulaştırır, üçüncü kat cenneti kazanır. Ve eğer o noktaya ulaştığı seviyede olan yaklaşık günde 3 saatlik
en çok günde, affedersiniz, 3-4 saatlik bir zikri devam ettirebilirse kişi 3 saatte yeterli oluyor. Bir ömür boyu bu dünya mutluluğunun yarısını yaşayabilir ve mutlaka üçüncü kat cennete girer. Ama öyle olmuyor. Allah'a ulaşana kadar Allah'ın koruyucu kalkanı devam ettiği için kişi de vuslattan sonra bu koruyucu kalkan kalktığı için şeytan insanların çok büyük bir kısmını yoldan yeniden çıkartıyor ve kendisiyle beraber cehenneme giden bir hüviyete sokuyor. İşte devam edebilenler, bu seviyede de devam ettirebilseler, üçüncü kat cenneti mutlaka sahipleri olarak ölürler. Böyle bir şey için altıncı şart zikirdir. Yedinci şart Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Başlangıç şartı bu zaten. Yoksa yok. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kurtaramaz. Ne yapmış şeytan? Sakın böyle bir şey yapmayın. Çünkü ruhunuz vücudunuzdan ayrılırsa hafazanallah ölürsünüz ha demişler. Ve de bütün alimler buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, çıldırmamak işten değil. Nasıl oluyor bu kadar çok Kur'an-ı Kerim unutuluyor? Kur'an-ı Kerim tamamen devre dışı kalıyor. İnsanların yazdığı o baştan aşağı yanlışlarla dolu el yazması kitaplar duruma hakim oluyor ve bütün İslam alemi çöküyor. Artık İslam aleminde hakimiyet İslam'ın beş şartında. Yedi Safa, dört tane teslim, ruhun ve için nefsin iradenin teslimi. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından yaşandığı halde, daha 4 asırla devam ettiği halde, sonradan her şeyin sıfıra müncer olduğunu görüyoruz. İslam alemi engeli ülkeleri oluşturuyor. Arkasında sadece şeytanın dünyanın en ileri mertebesinde olan İslam alemini İslam'ın beş şartı tuzağıyla sıfırlamasıyla oluşmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte burada Hazreti İbrahim'in Ali İmran 67'de teslim oluşu, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim olmak, teslim etmekle noktalanan bir muhteşem bütündü. O elbette peygamberdi, elbette bunu gerçekleştirecekti. Ama bütün insanlara bu kapılar ardına kadar açıktır ve de Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, Allah Teala tarafından üstlenilmiş ve kim sadece Allah'a ulaşmayı dilerse bir tek dileği üzerine mutlaka gerçekleştirilmesi Allah Teala tarafından tahakkuk edecek olan bir husustur. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Ey beni dinleyenler, bu sözlerimizi dikkate alın. Sizi aldatanların aldatmasına, öğrendikleri yanlış ilimlerle sizleri geri bırakmasına müsaade etmeyin. Onlara sizlere öğrettiğimiz ayetleri söyleyin bakalım cevap verebilecekler mi? Onları da kurtarın. Size karşı gelenlere sakın kızmayın. Öğrendikleri ilim onları öyle davranmaya itiyor. Ama siz Allah'ın dostusunuz. Bunlar sizi yıldırmamalı. Sizin ilminiz şu anda dünya üzerinde artık kaybolmuş bir ilim. Hep. Evvelce mürşitler varmış. Evvelce gerçekten onlara tabi olunca ruh Allah'a ulaşıyormuş. Birçok şey oluyormuş artık kalmadı diyenlere sakın inanmayın.
Mürşitler hiçbir devirde yok olmayacaktır. Bugün de var, yarın da var olacaklardır. Ta ki kıyamete kadar. Ve dünyanın kabuk değiştirme sürecine yakın bir gelecekte ulaşacağız. Şu anda uluslararası anlaşmazlıklar, harfler dünyayı kırıp geçirmektedir. Ama sevgili kardeşlerim, yakın gelecekte bütün dünya insanı hidayeti öğrenecektir. Bir olmayı, birlik olmayı, bu dünyada şerefle yaşamayı öğreneceklerdir. Öğrendiklerini göreceksiniz. Ve de bu dünyada şeytan ne kadar mani olmaya çalışırsa çalışsın, sulh ve sükun mutlaka bizim elimizle kurulacaktır. Sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükür ederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bir defa daha Allah için olmanın, Allah'ın ülkesinde yaşamanın, biliyorsunuz Allah'ın sohbetini yaptığı anda herkes Allah'ın ülkesindedir, şeytanın ülkesinden kendisini kurtarmıştır. Çünkü Allah sohbeti yapıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın sohbetini yapmak üzere hepimiz hamdolsun ki beraberiz. Konumuz ölüm ve kıyamet. İnsanlar doğarlar, büyürler ve ölürler. Eğer doğumunuzu esas alırsanız, doğumunuz yevmül evveldir, ölümünüz yevmül ahirdir. Eğer kainatın yaratılmasını ele alırsanız, yaratılmak yevmül evveldir, kıyamet yevmül ahirdir. Eğer ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı esas alırsanız, mürşidinize tabi olduğunuz an, 10 tane insanla tabi olduğunuz an, yani ruhunuzun sizden ayrıldığı an Allah'a doğru yola çıkmak üzere yevmül evveldir. Allah'a ulaştığınız gün ise yevmül ahirdir. Ya da birisi evveldir, öteki ahirdir. Yevm kelimesi kullanmadan da sonuca gidebiliriz. Öyleyse ölüm bir son mudur? Hayır, son değildir. Kim ölürse o kişinin fizik vücudu toprağın altına girer. Ne zamana kadar o kişi ölü olarak kalacaktır? Kıyamet gününe kadar. Kıyamet gününde zaman geriye döndüğünde o kişinin hayatta olduğu noktaya geri geldiği an kişi hayatta olacaktır. Çünkü zaman oraya geri dönmüştür. Ve o sırada orada yer çekimi kuvveti olmadığı için o ceset oradan canlanmış olarak yükselecek ve mahşer meydanında herkes birlikte olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir hayatı kim yaşamak isterse o Allah'ın yolundayken bunu yaşayabilir. Bütün problemlerinizin çözüldüğü, nefsinizde hiç afet kalmadığı bir güne ulaşabilirseniz mutluluğun ne olduğunu o zaman başkalarından öğrenmezsiniz. Kendiniz yaşarsınız. Mutluluğun tamamlanacağı gün, ekmel olduğu gün o gündür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşama, nefsinizdeki bütün afetleri yok ettiğiniz gün gerçekleşir. Mutluluk oradadır.
Öyleyse hayat doğuşumuzdan itibaren Allah'ın tayin ettiği güne kadar devam eder. Ölüm hem zaman koordinatları hem de mekan koordinatları belli olan bir olaydır. Bir gün bir noktada bir enlem ve boylamın kesiştiği noktada koordinatlar enlem ve boylam ve bir gün o yılın o ayının o gününde ve o saatinde o dakikasında hatta belki o saniyesinde ölüm söz konusudur. Öyleyse bütün koordinatlar bellidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinize dikkatle bakın ki her güzel şey sizin içindir. Ölüm hiç de korkulacak bir şey değildir. İlk tayi mekanı yaşadığınız zaman dışarıdan kendinize bakın. Bu ölümü yaşamaktır. Çünkü vücudunuzun içinde olmayacaksınız. Öldüğünüz zaman da nefsiniz gene ayrılacak ve düşünce sisteminiz nefsinize geçecektir. Aynı şey. Uykuya girmenizle ölüm arasında sizin açınızdan hiçbir farklılık yoktur. Çünkü artık fizik vücudunuzun içinde değilsiniz. Fizik vücudunuz ölmüş olsa da, hayatta olsa da sizin aklınız nefsinize kumanda ediyor. Öyleyse ölüm müessesesi bir insan için mutlak bir sondur. Başka bir alternatif yok. Bir gün herkes bir yerde zamanı ve mekanı tespit edilmiş bir standart içinde mutlaka ölecektir. Hani aklımıza Allah-u Teala'nın iki ayet-i kerimesi geliyor. Birinde her nefis ölümü tadacaktır diyor. Diğerinde de her nefis ölecektir diyor. Birincisinde nefsi nefs olarak kullanıyor. Fizik vücudun ölümünü tadacak nefs. İkincisinde nefsi fizik vücut olarak kullanıyor Allah-u Teala ve o fizik vücut ölecektir diyor. Bütün fizik vücutlar ölür ama nefsler ölmez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Sizin hayat hikayeniz, bizim hayat hikayemiz bir gün mutlaka sona erecek bu dünyada. Ama bu bir son değil. Bu hayatın sona erişi ve kıyamet günü tekrar canlanışımız. Kıyamet günü canlanan insanlara sorduğunuz zaman ne kadar aradan zaman geçti diye ölüşünden bu tarafa birkaç saat veya birkaç dakika cevabını verecek herkes. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kesintisiz yaşayan fizik vücut değildir. Fizik vücudun yaşantısı o kişinin öldüğü günden kıyamet gününe kadar kesilmiştir. O kişi bir ölüdür o süreç içerisinde. Ama nefs için aynı şey söz konusu değildir. Nefs, biz bu dünyada yaşadıkça bizim iç bünyemizde yaşantısını devam ettirir. Biz şuurluyken, uyumuyorken, her uykuya geçtiğimizde nefs vücudumuzdan ayrılır, kendi hayatını yaşar.
Akıl artık fizik vücuda kumanda etmez. Nefse kumanda eder. Ve nefs her gün uyandığı zaman, onun uyandığı an sizin fizik vücudunuzun uyuduğu andır. Fizik vücudunuzun uyuduğu andan uyandığı zaman, uyandığı ana kadar geçen zaman parçasında nefsiniz kendi aleminde, kendi hayatını yaşar. Hayatta kaldığınız sürece hayatınız ikiye bölünmüştür. Bir nefsinizin hayatı yaşarsınız, bir de fizik vücudunuzun hayatı yaşarsınız. Fizik vücudunuzun hayatını bu dünyada yaşarsınız, nefsinizin hayatını berzah aleminde yaşarsınız. İkisi de hayattır. Biri uykuya daldığı zaman öteki başlar, diğer uykuya daldığı zaman birincisi başlar. Nefsiniz de göreceksiniz ki uyur, rüya da görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin hayatı devamlıdır. Ne zamandan itibaren? Öldüğünüz andan itibaren nefsiniz yaşantısını serbest olarak devam ettirir. Yani bir fizik vücuda artık girmeyecektir. Ne zamana kadar? Kıyamet gününe kadar girmeyecektir. Berzah aleminde o güne kadar olan yaşantısını devam ettirecektir. Yani fizik vücudunuz ölse de siz yaşamaya devam edeceksiniz. Nefs olarak, kıyamete kadar. Kıyamet günü fizik vücudunuz canlandığında aklınız fizik vücudunuza kumanda edecek ve nefsiniz kıyamet günü fizik vücudunuzun içine tekrar girecektir. Nefsler birleştiği zaman diyor Allah Teala bu olaya. Nefsiniz ve fizik vücudunuz birleşecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda ölüm için Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ne söylediğine beraberce bakalım. Ölüm bir insanın küçük kıyametidir diyor. Neden öyle söylüyor? Çünkü kıyamet günü nasıl hayat filmini size gösterilecekse öldüğünüz zaman da gösterilir. Her günahınızın karşılığında size azap edilir. Her sevabınızın karşılığında da ferahlık duyarsınız. Hayat filminiz öldüğünüz zaman mutlaka gösterilecektir. Bütün hayatınız bir defa daha yaşanacaktır. Çok hızlı bir şekilde. 40 günlük bir zaman parçasında bütün hayatınız görünür ve her biri için ya bir sıkıntı, bir azap veya bir ferahlık yaşarsınız. Bir insan öldüğü zaman nefsi onun üzerinde fizik vücudu ile beraberdir. Mezara kadar beraber gider. Yaklaşık olarak onun üzerinde 1,5 metre falan yükseklikte, yere yatay bir vaziyette onunla beraberdir. Ve başındaki bir kordondan fizik vücudun başına bağlıdır. Bu kordon sonsuza kadar uzanabilir. Ve nefs kimlerin geldiğini, kimlerin başucunda Kur'an-ı Kerim okuduklarını hepsini görür. Mezar seremonisini de görür. Mezarda okunan duayı, kendisiyle yapılan konuşmayı nefs hep dinler. Nefs

Ama aklınız nefsinize kumanda ediyor. Ve dilediğiniz yere bir anda ulaşabildiğinizi göreceksiniz. Orayı düşünmeniz yeterli. Uçabildiğinizi göreceksiniz. Güzel olaylar yaşayacaksınız. Allah'a çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Size bu güzelliği yaşattığı için. Ölüm olayı söylediğimiz gibi bir son değildir. Kıyamet günü canlanmak kesin. Sanki birkaç saat uyumuş gibi canlanacaksınız hepiniz. Öyleyse fizik vücutlar için de, nefsler için de bir devamlılık söz konusu. Ama fizik vücudun devamlılığında bir inkıta var. Nereden? Ölüm gününüzden kıyamet gününe kadar geçen süreç içerisinde. Ölümün eceli değişmez. Yani vadesi değişmez. Allah Teala tarafından önceden kararlaştırılmıştır. O günden, o saatten, o dakikadan ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra ölemezsiniz. O dakika öleceksiniz. Yer de bellidir. Onun için Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na iştirak etmeseler de ölmeyeceklerdi diyen münafıklara Allah Teala'nın bir cevabı var. Hayır öyle değil diyor. Siz sürüklene sürüklene oraya gidecektiniz diyor Allah Teala. Ve onlar sürüklene sürüklene oraya gideceklerdi ve orada öldükleri yerde ve aynı dakikada öleceklerdi diyor. Ne zaman koordinatı değişiyor ne de mekan koordinatı kişinin. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki ölüm sizi kıyamete bağlayan ama kıyamette mutlaka tekrar canlanacağınız bir özelliği ifade ediyor. Öyleyse ölüm müessesesi kıyamet günü tekrar dirilmekle noktalanacaktır. Buna ba'su ba'del mevt diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ölümden sonra tekrar ba'su edilmek demek, hayata getirilmek demek. Kıyamet günü herkes mutlaka yeniden hayata getirilecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Kıyamet günü herkes yeniden canlanacak. Sura birinci üfürüşünde olay şöyle cereyan edecek. Evvela niçin sura üfürülecek? Bunu açıklayabilmek için yaratılışa gitmemiz lazım. Allah Teala bir noktada bulunan bütün uzaysız kainatı bir enerjiden ibaret bulunan kainatı bir nokta kadar küçülmüş olan kainatı patlatarak mekanlarından koparıyor ve dağıtıyor. Ve bütün partiküller, enerji partikülleri kainatın gezegenlerini birer birer yaratmak üzere oraya gidiyorlar. Vücuda getirecekleri galaksilerin içindeki o gezegenlere sonsuz bir hızla gidiş söz konusu. Vardıkları yerde enerji partikülleri elektron

ve karşıt elektronları oluşturuyor. Nötrinolar elektronları karşıt nötrinolarda karşıt elektronlar oluşturuyor ve böylece madde oluşuyor. Bu böylece maddenin oluşması için bir noktada patlayan ve o noktadan o vücuda getirecekleri yere kadar sonsuz hızla hareket eden nötrinolar söz konusu. Hareket burada bitmiyor. Bir noktadan ayrılma gene devam ediyor. Bütün yıldızlara, bütün gezegenlere Allah-u Teala'nın verdiği bir kinetik enerji var. O yıldızların devamlı birbirinden ayrılmasını temin ediyor. Devamlı yıldızlar birbirinden ayrıldıkça kainat da devamlı büyüyor. Kainat tam bir insan vücudu şeklinde vücuda getirilmiş, cinsiyetsiz bir insan vücudu. Ve bu vücut devamlı büyüme halinde. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu bilgiler geleceğin bütün sırlarını içinde bulunduruyor. Kıyametin nasıl kopacağı bütün detaylarıyla belli. İşte öyle bir gün gelecek ki Allah'ın bütün gezegenlere verdiği, onları birbirinden ayıran kinetik enerji tükenecek, sıfırlanacak. Ne zaman sıfırlanırsa, itiş enerjisi sona ererse büyümesi duracak kainatın. Büyümesi durunca artık kinetik enerjiyle birbirinden ayrılamayan gezegenler ve güneş sistemleri gravitasyon başladığı için büyük kütlelerin küçük kütleleri kendilerine çekme kuvveti. Güneş dünyayı çekecek ama daha evvel dünya ayı kendisine çekmiş olacak. Dünya ile ay birleşecek, sonra da ayı kendisine çekmiş olan dünya da güneşle birleşecek. Sonra güneş sisteminin bütün yıldızları güneşle birleşecek, bütün gezegenleri. Sonra güneş sistemleri birbirleriyle birleşecek. Sonra galaksilerin birbirine birleşmesi söz konusu. Ve uzaylar yok oldukça küçülecek, küçülecek, küçülecek kainat. İşte kinetik enerjinin bittiği ve büyümenin durduğu an sura birinci defa üfürüldüğü andır. Ne olur? Kıyamet günü yaşamakta olan bütün insanlar ölür. Kıyamet günü yaşamakta olan bütün insanların ölmesi söz konusu. Allah-u Teala bu hususu açık bir şekilde anlatıyor. O gün yaşamakta olan bütün insanlar ölür diyor. Sonra ne olur? Bir başka olay başlar. Kinetik enerjinin bittiği noktada büyümenin durduğu, her şeyin hareketsiz kaldığı bir an var. Büyüme durmuş ama küçülme daha başlamamıştır. İşte o durma noktasında sura birinci defa üfürülmüştür. Arkasından küçülme başlayacaktır. Çünkü gravitasyon sebebiyle büyük kitleler küçükleri çekecektir. Bunun manası nedir? Bir noktadan ayrılan ve zamanı başlatan sistem kıyamete kadar yürümüştür. Kıyamet günü durmuştur. Sonra tekrar aslına rücu etmeye başlamıştır. Merkeze doğru dönüş başlamıştır. Bu dönüş sebebiyle zamanda tersine çalışmaya başlayacaktır. Tersine çalışmaya başlayan zaman hemen birkaç saniye içerisinde, birkaç dakika içerisinde o gün kıyamet günü ölmüş olan
O gün ölen insanları evvela diriltecektir. Zaman geriye doğru döndüğünde, o kişilerin hayatta olduğu noktaya geldiğinde herkes canlanmış olacaktır. Zaman durmayacaktır, geriye doğru devamlı yürüyecektir. Ve nesiller, çağlar boyunca herkesin yaşadığı devre, zaman geri döndüğünde herkes canlanacaktır. Allah Teala diyor ki o zaman diyor canlananlar diyor Allah'a doğru süzülerek mahşer meydanına doğru diyor süzülerek uçacaklardır. Yani toplanacakları yer mahşer meydanıdır. Zamanın başlangıcına kadar geçen zaman devresinde ne kadar insan yaşamışsa hepsi canlanacaktır. Hepsi mahşer meydanında toplanacaktır. Sonsuz bir meydanda sonsuz sayıda insan. Ne oldu? Sura birinci defa üfürüldü. Ve bütün insanlar evvela öldüler. Sonra zaman geriye doğru gidince kıyamet günü olanlardan başlayarak zaman içerisinde geriye doğru giden zaman parçalarındaki bütün insanlar canlandı. Hepsi de mahşer meydanına ulaştılar. Kıyamet günü ölen ve dirilen insanların da hepsi mahşer meydanına bulundukları dünyalardan mahşer meydanına ulaşacaklar. Böylece mahşer meydanında geçmişten geleceğe uzayan bütün zaman parçalarında yaşamış olan bütün insanlar canlanacaklardır. Her biri ölmüştü. Kimisi geçmiş zamanlarda, kimisi de kıyamet günü. Çok az bir kısmı da kıyamet günü ölmüştü. Ama hepsi birden canlandı. Ve canlanan bu insanların canlanma işlemi tamamlandıktan sonra sura ikinci defa üfleniyor. İsrafil Aleyhisselam tarafından. Ve ikinci defa üfürülen surla bütün insanlar hayata gelip de mahşer meydanına ulaşan bütün insanlar ikinci defa ölüyorlar. Hepsi ikinci defa ölüyor. Ve bu ölen insanlar sura üçüncü defa üfürüldüğünde hepsi canlanıyor. Hepsi aynı yaşta olarak canlanıyor. Birinci özellik ve hepsi enerji bedenlerle canlanıyorlar. Hepsi aynı yaşta, hepsi enerji bedenli. Bu enerji bedenlerin özelliği cennet veya cehennem hayatını yaşayacak olan bedenler olması, artık bir daha yaşlanmak diye bir olayın hiçbir zaman cereyan etmemesi, sonsuza kadar aynı yaştaki halleriyle cennet veya cehennem hayatını, cennet veya cehennem hayatını yaşayacak insanlar. Peki sonra ne olacak? Bu canlanma tamamlandıktan sonra herkes elektronik sistemlerle bir yerlere gidecek. Ama gitmeden önce berzah alemi de yok olacağı için oradaki bütün nefsler mahşer meydanına ulaşıp o fizik vücutların içine giriyorlar. Nasıl dünya hayatını yaşarken nefsler ve fizik vücutlar bütün suçları beraberce işlemişlerse, bütün güzellikleri de beraberce yaşamışlarsa, kazandıkları derecelerde, kaybettikleri derecelerde ikisinin birden eseri. Hem fizik vücudun hem nefsin. Bu sebeple mükafat veya cezayı
nefsle fizik vücut beraberce muhatap olarak yüklenecekler. İşte bunun için bir mahkeme-i kübra olayı var. Hayatınız boyunca kiramen katibin melekleri hayatınızın her saniyesini hem düşünce sisteminiz olarak hem de fiilleriniz olarak filme almıştır. Bu filmler üç boyutludur. Bu filmler üç boyutludur. Hologram usulüdür ve bir perdeye ihtiyaç göstermez. Mahkeme-i kübranız herkese açıktır. Bu sebeple Allah-u Teala diyor ki, o gün hiç kimsenin kimseden gizlisi kalmaz diyor. O gün hayat filmlerinizin sahipleri olan kiramen katibin melekleri şahitlik edecekler. O gün bütün mürşitler şahitlik edecekler. O gün bütün resuller şahitlik edecekler. O gün bütün huzur namazının imamları şahitlik edecekler. Her devirde yaşamış olanların birbirine şahitliği söz konusu. Devirler boyunca yaşamış olan insanlar birbirlerine şahitlik edecekler. Öyleyse böyle bir dizayndaki en yakın şahidiniz kiramen katibin melekleridir. Sonra mürşidiniz size şahittir. Bütün mürşitlere her ülkedeki resuller şahittir. Bütün resullere devrin imamları şahittir. Öyleyse şehadet müessesesi bir dizayn içerisinde geçiyor. Öyleyse hayat filminizin başına otomatik sistemler sizi ulaştırır. Hiç kimsenin hayat filmini seyredecek o sistemi ne gözden kaçırması mümkündür, ne de oraya ulaşamaması mümkündür. Otomatik sistemler, elektronik sistemler sizi oraya götürecektir, ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde bir insanın kıyamet günündeki durumu hayat filmini seyretmesiyle devam eder. Hayat filminizi hazırlayanlar kiramen katibin melekleridir. İki grup vardır. Sağ taraftakiler kazandığınız dereceleri kaydederler. Sol taraftakiler kaybettiğiniz dereceleri kaydederler. Sağdaki dereceler zahit derecelerdir, artı derecelerdir, yeşil derecelerdir. Kaybettiğiniz dereceler nakıs derecelerdir, negatif derecelerdir ve kırmızı rakamlarla ifade edilir. Ve iki tarafında son rakamı bellidir. Çünkü bütün sistemler kümülatiftir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayn içerisinde bütün insanlar için Allah herkesin kendi filmlerini seyretmek suretiyle kesin kanaat etmesini istiyor ki, kesin bir kanaata sahip olmasını istiyor ki o kişiye hiçbir şekilde zulmedilmemiştir. Nereden alacak kişi kendisine zulmedilip edilmeyeceğini? Oraya ulaştığı zaman kendisine
gösterilecek olan mizandan anlayacak. Mizan, insanların yapabileceği bütün yanlışları ve doğruları ihtiva eden, hepsine taammüt durumuna göre, yani kişinin tasarımına göre suç işlemişse, o suça onu götürecek olan düşünce yapısına göre, kararlara göre tayin eder. Kişi isteyerek, bilerek başkalarına kötülük etmişse derecat kaybeder. Başkasına bir zarar vermiş ama bunun farkına varmamışsa, yani kasıt yoksa, taammüt yoksa, o zaman kişi başkasına zarar verdiği için birinci standarttaki gibi derecat kaybetmez. Sadece tedbirsizliğinin, dikkatsizliğinin kaybettirmesi lazım, gelen derecatı kaybeder. Yoksa işlediği suçla kabil kıyas olmaz aldığı ceza. Öyleyse Allah Teala'nın bu dizaynında her şeyin farklı sonuçlara ulaştığını görüyoruz. Kişi hayat filmini seyrediyor. Allah Teala diyor ki, o gün ağzınızı mühürleriz diyor. Uzuvlarınız yaptıklarına şahit olurlar diyor. Uzuvlarınız gösterirler diyor yaptıklarını. Nasıl oluyor? Yani hayat filminiz size gösteriliyor. Hayat filminde neler, hangi işlemleri yaptıysanız, hangi fiilleri işlemişsiniz, siz konuşup da kendinizi müdafaa etmiyorsunuz. Bu imkan verilmiyor. Zaten müdafaa etseniz de neticeyi değiştiremezsiniz. Çünkü orada hiç kimsenin bir şey söylemesi mümkün değildir, ama mümkün olsa neticeyi yine değiştirmez. Çünkü hayat filminizin esası düşüncelerinizin de orada olması, dolayısıyla en ufak bir haksızlığa meydan verilmesi mümkün değildir. Mizan, kainattaki bütün negatif ve pozitif fiilleri muhtevasını alır ve bu dizayn içerisinde kişinin düşünceleri de göründüğü için mizanın yanlış yapması, en küçük bir derecat kaybını veya kazancını kaydetmesi mümkün değildir. Taammüt dereceleri, kasıtlar %100 yerlerine oturtularak dereceler tespit edilir mizan tarafından. Elektronik sistem muhteşem bir süratle çalışır. Ve görürsünüz ki hayat filmimizdeki bütün rakamlar aynen mizanımızdaki rakamlardır. İnceleyip sık dokuyan, trilyonda bir bile hata yapmayan bir sistem, mizan, sizin bütün hareketlerinizin düşünce sisteminizle karşılaştırmasını yaparak neticeleri oraya kaydeder. Ve aldığınız her derecenin tam olması lazım gelen dereceler olduğundan emin olursunuz. Eğer sağ tarafınızdaki rakamlar yüksekse, o zaman kitabınız, Allah Teala buna rakamlı kitap deniyor. Bu kitabınız size sağdan verilir, hayat filminiz size teslim edilir, boynunuza bağlanır. Sağ tarafınızda. Eğer kaybettiğiniz dereceler fazlaysa, o zaman hayat filminiz size soldan verilir. İşte böyle bir dizayn içinde hayal filminizin sonuna ulaşırsınız. Kiramen Katibi melekleri de ayrıca şahitlik edeceklerdir ki bütün sistemler bütünüyle yerlerine oturmuştur. En ufak bir haksızlık, en ufak bir zulüm yapılmamıştır. Öyleyse netice ne olur? İki grup insanda, kitapları soldan verilenler de, sağdan verilenler de, bu kitaplar rakamlı kitaplardır.
hayat filmleri bitince oradan ayrılırlar. Bu kitaben merkumen dediği Allah-u Teala'nın rakamlı kitaplar, kıyamet günü Allah'a göre yaşanmıştır. O yaşanan zamandan hayat filmleriniz alınmıştır mahşer meydanından, daha doğrusu indi ilahiden ve ikiye ayrılmıştır. Rakamlar belli olduğu için kimin cennete gireceği, kimin cehenneme gideceği bellidir. Onun için Mutaffifin suresinin 10 ve 18. ayetlerinde Allah-u Teala bir dizaynı ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Allah-u Teala orada Mutaffifin suresinin 10 ve 18. ayetlerinde diyor ki, Ebrar'ın rakamlı kitapları, yani hayat filmleri, illiğindedir zemin kattan 7 kat yukarıda, 7. gök katının 1. alemi kader hücrelerindedir. Ve Füccar'ın kader hücreleri ise zemin kattan 7 kat aşağıda sicindedir diyor Allah-u Teala. İlliğin ve sicin. Demek ki hayat filmleri kıyamet günü sadece bir yerde indi ilahide olduğu halde bütün insanlar için ve oradan alınıp neticeler belli olduğu cihetle kimin cennete, kimin cehenneme gideceği, cennete gideceklerinki 7 kat yukarıda illiğinde. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala size ihlas makamındayken mutlaka 7 gök katını gösterecektir. 7 gök katının 7.sinde kendi hayat filminizi şekillendirecek olan kader hücrelerinizi göreceksiniz. Altıgen olarak önünüzde sonsuza kadar uzar. Her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder. Nasıl göreceksiniz? Evvela nasıl oraya ulaştığınızı gösterecek Allah-u Teala. Nasıl evliya olduğunuz zaman oraya nasıl ulaştığınızı gösterecek. Yedinci kata ulaştığınız zaman o altın kapıyı gösterecek. Altında 7 tane mermer, beyaz mermerden basamak bulunan ve 2 trabzanı birbirine altın bir zincirle bağlı olan, arkasında da o tek kanatlı, üzeri baklava dilimli olan altın kapıyı gösterecek. Bu levh-i mahfuzun 7. gök katının girişidir. Fetih kapısıdır. Elinizdeki kılıçla nasıl oraya vurduğunuzu, altın zincire vurduğunuzu, altın zincirin nasıl ikiye ayrıldığını orada göreceksiniz. Sonra arkadaki altın kapının otomatik olarak nasıl açıldığını, sizin de uçarak o kapıdan içeriye nasıl girdiğinizi göreceksiniz. Tavandan yukarıya çıkartacak Allah-u Teala. Çıktığınız zaman göreceksiniz ki sol tarafınızda bir duvar var. Bu duvarda sıva yok. Taşların üst üste konmasıyla, husuyla gelen 2 metre, belki daha biraz yüksek bir duvar. Bu duvar solunuzda kalıyor. Oraya 7. gök katına çıktığınız zaman sadece zamanın o saniyesinde çıkarsınız. Geçmişiniz duvarla örülür, sol tarafınızda kalır. Sağa döndüğünüz zaman önünüzde sonsuza kadar uzanan altıgen kader hücrelerini görürsünüz. Yaklaşık 80 santim veya 1 metre genişliğinde altıgen kader hücreleri. Sizinkiler
bir sıra takip eder önünüzde, sonsuza kadar uzanır. Sizi Ümmül Kitab'a götürecek olan sistem odur. Onun üzerinden uçarak Ümmül Kitab'a ulaşabilirsiniz. İşte bunlar kader hücreleridir. Bütün cennete gidecek olanların kader hücreleri oradadır. Herkesin kader hücreleri ayrı bir sıra oluşturur. Yani hayatınızın her günü neler yaptıysanız orada mevcuttur. Bu standart içinde hayat filminiz size verildikten sonra bütün insanlar, ister cennet ehli olsunlar, ister cehennem ehli olsunlar, hepsi önce cehenneme giderler. Cehennemin şeffaf kapıları cennete girecek olanlar için geçirgenlik gösterir. Yani oraya uçarak ulaşan cennet ehli uçarak şeffaf kapılardan içeri girerler. Kapı vardır, bir cam gibidir ama içinden uçarak girmelerine bir engel göstermez o kapılar. Cennete girecek olan herkes için cehennem girişi böyledir. Kapılar açılmaz ama içinden uçarak geçen kişi geçip uçarak girebilir içeriye. Kapı gene durur ama aynı kapılar cehenneme girecek olanlar için onları asla içeri geçirmez. Mutlaka kapının alttan biraz yükseltilmesi gerekir. Ve cehennem bekçileri onlara söyleyerek buraya sizin geleceğinizi söylemediler mi? Sizin devrinizde yaşamış olan sizin aranızdaki nezir söylemedi mi size buraya cehenneme geleceğinizi? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi diye sorar. Ve kapıyı o kadar az kaldırırlar ki cehenneme girecek olan, cehennemde kalacak olanlar burunları yere sürtülerek cehenneme girmek mecburiyetindedirler. İki giriş arasında büyük farklılık var. Cennet ehli uçarak girer kapılardan, kapılar hiçbir tutuklama yapmazlar ve kapıdan içeri uçarak girenler cehennemin bütün katlarını gezmek imkanının sahibidirler. Ve her katta biraz daha fazla Allah-u Teala'ya hamd ve şükrederler ki Allah onları cehennemine atmadı diye. Cehennemin kapıları kişinin gözlerindeki ekinete göre, kulaklarındaki vakraya göre, kalplerindeki ekinete göre dizayn edilmişlerdir. Elektronik sistemler bunlar mevcut olan insanları orada alıkoyar. Değilse onlar mutlaka Allah'ın cennetinden içeri, cehennemden içeri gireceklerdir engellenmeden. Ve cehennemi bir bütün olarak dolaştıktan sonra, her yerde yapılan o korkunç işlemleri gördükten sonra Allah'a sonsuz şükürler olarak cehennemin dışına gene uçarak çıkacaklardır. Ve ondan sonra cennetlere dağılacaklardır. Ama içeri giren, cehennemde kalacak olanlar hiçbir zaman o kapıların dışına bir daha çıkmayacaklardır. Sonsuza kadar orada cehennemde kalacaklardır. Sevgili öğrenciler, sevgili dinleyenler, izleyenler, unutmayın. Cehenneme girenler ebediyen cehennemde kalırlar. Ama kıyamet günü cehenneme girip de cennete girecek olanlar aynı gün cehennemin tamamını gördükten sonra sonsuz şükürlerle cehennemi terk ederler. Kapılar hiçbir engel göstermez onlara. Sanki kapı yokmuş gibi uçarak oradan dışarıya çıkarlar. Ve cennetin ait oldukları katlarına doğru
yola çıkıp hemen oraya ulaşırlar. Sonsuz hızla hareket edeceklerdir. Böylece şunu görüyoruz. Cennete girenler de ebediyen cennette kalacaklardır. Asla oradan çıkıp da cehenneme girmeyeceklerdir. Öyleyse cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Ve sonu olmayan bir zaman, sonsuz bir zamanda insanlar cennet veya cehennem hayatını yaşayacaklardır. En sonunda ne olacaktır? Düşünemeyeceğimiz kadar sonsuz bir zaman parçası Allah-u Teala tarafından tamam görülünce cennette, cehennemde içindeki insanlar da enerji haline dönüşecekler ve Allah-u Teala enerjiyi nasıl yarattıysa, yoktan enerjiyi yaratmışsa tekrar enerjiyi yokluğa çevirecektir. Allah Teala buyuruyor ki her şey fani olacaktır. Yalnız senin Zülcelali ve İkram olan Rabbinin zatı baki kalacaktır diyor Allah Teala. Evvelce kainat yoktu. Sadece Allah vardı ve Allah yokluktaydı. Sonra Allah-u Teala kainatı yaratmayı dedi, yarattı. Sonra kainatı yok ettiği zaman gene Allah yaşamaya devam edecek ama kainat yok olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet veya cehennem hayatı bir sonsuzdur. Düşünemeyeceğimiz kadar, bizim aklımızın alamayacağı kadar sonsuz bir zaman parçası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'dan dileriz ki hepinizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırsın. Aslında biliyorsunuz cenneti kazanmak zor bir şey değil. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cennetin sahibi olur. İblis insanları öyle tuzaklara düşürmüş ki Kur'an gerçeklerinin asıl önemli olanların hepsini unutturmuş insanlara ve insanlar sadece bir dilekle cennete girebilecekleri halde bu gerçekten artık asırlar sonra haberleri yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah bu akşam da sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizlerin mutlu olmasını. Başka hiçbir talebi yoktur. İnsan adı verilen mahluk Allah Teala'nın katında en kıymetli, en üst seviyede mahluktur. İnsanı en çok sever. Bütün mahlukatı arasında en çok sevdiği, en çok değer verdiği mahluk insandır. Nereden anlıyoruz böyle olduğunu? Çünkü yarattığı bütün mahlukatın içinde ruha, Allah'ın ruhunu kendisinde taşıyan başka hiçbir mahluk mevcut değildir. Sadece insan Allah'ın ruhuyla mücehiz kılınmıştır, cihazlandırılmıştır. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz diyor onun insanın içine ruhumuzdan üfürdük. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlardan onların sadece mutlu olmasını ister. Bu mutluluğu sağlaması ise Allah'a ait olan ruhu Allah'a geri göndermesiyle yarıya kadar Allah o kişiye sağlar. İnsanlar doğuşlarından itibaren bir denge içindedirler. Hem nefs vermiştir Allah-u Teala insanoğluna, hem de ruh. Ruh öyle bir yapıdadır ki, tamamen hasletlerden oluşur. Bu hasletler, Allah-u Teala'nın bütün güzelliklerini muhtevasına almıştır. Sevgi, hoşgörü, şefkat, dostluk, kardeşlik. Bütün güzellikler ruhun hasletleri arasında mevcuttur. 19 tane haslete mukabil, ruhumuzun kalbindeki 19 haslete mukabil, nefsimizin kalbinde 19 grup negatif faktör yer alır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, emrettiği hiçbir şeyi ise yapmak istemeyen bir yapı nefsimizin kalbinde şekillenmiştir. Öfke, buna karşılık ruhta sükunet var. Nefsimizde öfke var. Kin, bu kine karşılık ruhumuzda kin tutmamak var. Hoşgörü var. Kıskançlık, nefsimizin bir büyük afeti. Ruhta kıskançlık olayı yoktur. Karşılığında dostluk ve paylaşma müessesesi hakimdir. Haset, başka birinin yaptıklarını çekememek, onun başarılarını kendisini gölgeleyen bir şey olarak görmek ve başkalarının başarılarının
olmamasını iş dünyasında talep etmek haseti oluşturur. Ruhumuz da başarı kazananları teşvik etmek ister. O kişinin de aynı güzellikleri yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, başlangıçtaki denge %100 afetlerle dolu olan bir ruha karşı, nefse karşılık %100 hasletlerle donatılmış bir ruhun varlığıdır. Denge ikisinde de vardır. Karar merci akıldır. Ama karara tesir eden faktörler nefsin afetleriyle ruhun hasletleridir. Sevgili kardeşlerim, ikisi de birbirine zıt iki mahluk olduğundan, ruh bütün Allah'ın güzelliklerini işlemek isteyen, yasak etiklerini yapmak istemeyen bir hüviyet taşımasına karşılık, nefs Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir özellik taşır. Bu sebeple anlaşamayan iki varlık, ruhla nefs, içinizdedir. Allah Teala nefsinizdeki afetleri yok etmenizi ister. Bu ise Allah'ın yoluna girmekle mümkündür. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, bu dilek o kişiyi birçok hedefe birden götürür. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mutluluğu yakalamış bir insandır. Çünkü burada Allah Teala o kişiye çok özel şeyler ikram eder. Allah'a mülaki olmayı dilemek, yani ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemek, Allah'ın mutlaka yardımını gerektirir. Neden acaba? Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi Allah'a ruhunu ilka etmez, ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Olay buysa, Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaksa, o zaman kişiden istediği şey nedir? Bir dilektir. O kişi Allah'a mülaki olmayı dileyecektir. Böyle bir ortamda o kişi için söz konusu olan şey, bir dilektir. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ne olur dilerse? Dilerse Allah Teala bu talebi işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da harekete geçer. Her anında işitir, bilir ve görür, derhal harekete geçer. Ne yapacaktır Allah Teala? Allah Teala o kişiye sayısız yardımda bulunacaktır. Allah'a mülaki olmayı dilemesi, Allah'ın yardımlarına kişinin kafa açması demektir. Ne yapar? Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbini Allah'a çevirir. O kişinin İrşad makamını herhangi bir kişi gibi görmesine mani olur. İrşad makamını artık o kişi irşad makamı olarak değerlendirecektir. Sevgili kardeşlerimiz,
kişinin böyle bir noktaya ulaşması, o kişinin görme, işitme ve idrak hastalarına Allah Teala'nın yardımı neticesinde olur. Artık o kişi irşad makamını başka insanlardan ayırır. Onu irşad makamı olarak görmeye başlar. Sözlerini işitip manasına ulaşmaya başlar. Ve gördüklerini ve işittiklerini kalbine indirip kendisine mal etmeye başlar. Burada çok müstesna bir olgu vardır ki Allah Teala bu kişiyle direkt olarak artık ilişkisini kurmuştur. O kişinin kalbine ulaşan, kalbini kendisine çeviren, Allah'a çeviren Allah Teala onun daha üst hedefe çıkabilmesini temin etmek için göğsünü yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a yani Allah'a teslim olmaya açar. Teslim kalpten başlayan bir işlemdir. Ve kişinin mutluluğu için temel şarttır. Sonra Allah Teala bu kişiyle olan ilişkilerinde

O kişinin zikir yapması halinde onun kalbine evvela rahmet nuru gönderir. %2 rahmet nuru o kişinin kalbine girer. Bu sadece %2'yi oluşturabilir ve Rahman esmasının bir simgesi olarak herkesin kalbine %2 rahmeti Allah-u Teala o kişiye Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka ulaştırır. Bir gayrete sahip olmasını gerektirmez. Kişi zikir yaparsa o kişinin kalbine Allah-u Teala mutlaka mürşidine daha ulaşmadan %2 rahmeti ulaştırır. Ama nefs tezkiyesini gerçekleştirecek olan daha %49 nur mürşide ulaşmadan o kişinin kalbine giremez. Öyleyse o kişinin kalbini Allah-u Teala %2 rahmet nuruyla doldurduğu zaman o kişi huşuya ulaşır. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın gönderdiği ruhla, nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Nurlarla demiyor. Nurla diyor, bir tek nur. Rahmet nuru o kişinin kalbine giriyor ve kişiyi huşu sahibi yapıyor. Ne olur? Huşu sahibi yapması çok önemli bir konu. Çünkü kişinin huşu sahibi olması halinde ne olacaktır? Mutlaka irşat makamını Allah-u Teala'dan isteme talebi Allah-u Teala tarafından o kişiye ulaştırılacak. O kişiyi Allah'a ulaşma talebine Allah sahip kılacaktır. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiş olan bu kişi bunun ancak bir mürşitle mümkün olacağını idrak edecektir. Ve hacet namazını kılıp mürşidini mutlaka Allah'tan soracaktır. Bu bir sonuca götürecektir kişiyi. O kişi mutlaka hacet namazını kılacak, mürşidini Allah'tan soracaktır. Ve de ona ulaşacaktır. Bu tabiyetin gerçekleşmesi sonunda o kişinin kalbindeki %2 rahmetle artık nefs tezkiyesinin asli bölümüne geçmesi söz konusu olacaktır. Kişinin tabiyetinden sonraki ilk %7 nur birikimiyle ruh birinci gökyüzüne ulaşır. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci katta. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimlerinde ruh 7 tane gök katını birer birer aşacak. Neticede 7. gök katında 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. Böyle bir hususun gerçekleşebilmesi için kişinin nefsinin kalbinde
%51 nur birikimi oluşacaktır. Kim mürşidine ulaşırsa, Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşırsa, mürşidine tabi olduğu zaman o kişinin ruhunu Allah vücudundan ayırır ve ana dergaha ulaştırır. Ne olmuştur şimdi denge? Denge bozulmuştur. O kişinin o güne kadar nefsinin kalbinde %100 afetler vardı. Ama aynı şekilde ruhu da gene %100 hasletlerle doluydu. Bu sebeple eşitlik sağlanmıştı. Sıfırın ne kadar solunda afetler varsa o kadar da sağında hasletler yer alır. Ve aralarında bir mücadele olur ama eşitlik olduğu için davranış biçimleri bir devamlı kavgayı gerektiren bir şekilde devam eder ama taraflardan biri mutlak hakimiyet sağlayamaz ama büyük ölçüde bir taraf hakim gelebilir. Bu insanın iyi insan veya kötü insan olmasını aydınlığa çıkaran bir davranış biçimleri dizisidir. Kimin nefsinin afetleri ağır basarsa o başka insanların sevmediği, onlara kötülük yapan ve

Nefsini tezkiye ettiği zaman nefsin afetlerinin karşılığında %100 nefsin afetlerle dolu olan bir kişi bu noktada nefsinin kalbinde %51 Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemeyen nur birikimi gerçekleşmiştir. Ve nefsinin kalbinde afetler %100'den %49'a düşmüştür. Bu nokta yeni bir denge noktasıdır. Afetlerle hasletler dengede gibidir. Artık kişinin nefsi ve ruhu arasındaki denge değil, kişinin yalnız nefsindeki afetlerle fazıllar arasındaki denge kurulmuştur. Burası bu nokta, ruhun Allah'a ulaştığı nokta gene bir denge noktasıdır. Ruh, nefsin kalbinde %49 fazıl, 7 defa %7 fazıl, %49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru ile beraber sonuç %51'lik bir nur birikimidir. Burası kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadır. Ve Allah'ın o kişi üzerindeki koruyucu statüsü bu noktada sona erer. Ve Allah Teala kişiyi dik yokuşta serbest bırakır. Dik yokuş fizik vücudun teslimine açılan bir yokuştur. O noktaya kadar günde 2 saat, 2,5 saat zikirle ruhunu Allah'a rahatça ulaştırmış olan kişi Allah'ın yardımıyla yapmıştır bu işi. Bu noktadan sonra nefsinin kalbindeki nurları %80'den öteye geçirmedikçe fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Böyle bir dizaynda kişinin mutluluğu nefsin kalbindeki fazıllarla oranlı olarak artacaktır. Ama bir insan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah-u Teala'dan devamlı yardım almıştır. Allah-u Teala çünkü söz vermiştir kişiye. Sen bana ulaşmayı dilersen ben mutlaka seni kendime ulaştıracağım diyor Allah-u Teala. Sözünü şartlar ne olursa olsun tutar. Ve kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'i bulduğu zaman gerçekten ruh Allah'a ulaşır ve kişi bu noktada yeni bir devreye ulaşır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar mürşidine tabi olduğu noktadan ta Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar Allah Teala tarafından o kişinin mutsuz olması engellenir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bu dileğin sahibi olduğundan itibaren Allah yolunda mutlu bir insandır. O noktadan itibaren Allah idareyi ele almıştır. O kişiye mürşit sevgisi verecek olan, mürşidine ulaştıracak olan, tabiyetini yaptıracak olan ve ruhunu, o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak olan Allah'tır.

Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar kişi dünyadaki büyük bir mutluluğu yaşayacaktır. 7-8 aylık bir devre o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Çünkü Allah Teala o kişinin şeytan tarafından rahatsız edilmesine hiçbir şekilde müsaade etmeyecektir. Böyle olduğu için, böyle bir müsaade iblise verilmediği için iblis o kişiyi hiçbir zaman rahatsız edemez. Ta ki o kişinin ruhu Allah'a ulaşsın. Allah'a ulaşsın ve Allah'ın zatında yok olsun. İşte bu noktadan sonra tehlike başlar. Çünkü Allah'ın koruyucu kalkanı devre dışı kalmıştır. Şeytan o kişiyle direkt olarak karşı karşıya gelmiştir. Ve bütün fırsatlardan yararlanarak o kişiyi ulaştığı yerden düşürmek için şeytan her türlü hilesini, fendini kullanır. Ve çoğu zaman da başarı kazanır. Vuslat boyunca Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar insanların yaşadığı büyük mutluluktan sonra birçok insanın tekrar geriye dönmesi boşuna değildir. Şeytanın gayretleriyle bu sonuç elde edilir şeytan tarafından. Şeytan o kişiye diş bilemektedir. Şeytana rağmen Allah şeytanla ilişkisini kestiği için o kişinin ruhu Allah'ın özel şekilde yardımı sebebiyle Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin kalbi de %50 bir nurla dolmuştur. O kişinin davranışları yarı yarıya doğru ve güzeldir. Ama şeytan artık Allah'ın koruyucu kalkanı olmadığı için o kişiye çok daha rahat bir şekilde tesir edebileceği gibi o kişi şeytan için en büyük düşmandır. Mutlaka onu ulaştığı yerden düşürmek için şeytan şiddetli bir savaş açar o kişiye karşı. Onu zikirden vazgeçirmek için her türlü hileyi kullanır. O kişinin düşmesi zikrinin günden güne azalmasıyla kendisini gösterir. İşte bu noktayı Allah Teala anlatıyor. Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati. Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Tağut da bu noktadan sonra harekete geçer ve aynı kişileri nurdan zulmete ulaştırır. Onlar tağutun dostudurlar. Tağut da onları nurdan zulmete ulaştırır. Yani nefslerinin kalbinde birikmiş olan o %51 nuru yok etmek için tağut, insan ve cin şeytanlar harekete geçmiştir ve bunu başarmışlardır. Böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey, vuslata ulaştıktan sonra ruhu Allah'a ulaştıktan sonra zikrini aşağı düşürmemektir. Kim zikrini aynı seviyede tutabilirse
O kişi bir ömür boyu dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. Neden yarısını? Çünkü nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. %49 karanlık kalmıştır. O zaman karanlıkla aydınlıklar dengededir. Öyleyse kişi gün boyunca yaptığı davranışların bir kısmını yarıya çok yakın bir kısmını yanlış davranışlar olarak yapacak. Bunlardan huzursuzluk duyacaktır. Bir kısmını da az daha büyük bir kısmını da doğru davranışlar olarak gerçekleştirecek. Arkasından büyük mutluluk yaşayacaktır. Kim Allah'ın emrettiği bir şeyi yaparsa mutluluk duyar. Yasak ettiği bir şeyi yapmamayı başarırsa gene mutluluk duyar. Ama kim Allah'ın emrettiği şeyi yapmazsa ve yasak ettiği şeyi yaparsa her ikisinden de mutsuzluk duyacaktır. Allah ona mutlaka huzursuzluk verir. Ruh da nefse huzursuzluk verir. Allah kişiyi azap eder, ruh da nefse huzursuzluk verir. Kim de Allah'ın emrettiği bir şey yapmışsa içinde bir ferahlık duyar. Allah o kişiye ferahlık vermiştir, huzur vermiştir. Ruh da nefse huzur verir. Allah kişiye mutluluğu ulaştırır. Her güzel olaydan sonra kişiyi Allah-u Teala mutlu kılar. Ruh da nefse huzur verir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir ortam, bu noktadan çok daha üst boyutlarda sergilenir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman dünya mutluluğunun %80'ine sahip olursunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman bu rakam %100'e ulaşır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Kalmadığı için Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek talebi içinizden gelmeyecektir. Emrettiği şeyleri yapmaksa iş talebiniz mutlaka bunları ister. İş dünyanız Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Herkese yardım etmek ister. Zikir, daimi zikre ulaşmak ister. Bir insan daimi zikre ulaştığı zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan birisi olacaktır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için o mutluluğu tam olarak değerlendirecektir. Öyleyse bu kişi iç dünyasında mutlu olacaktır. Çünkü nefsinde afetler yoktur. İç dünyası Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir yapının sahibi olduğu cihetle bu kişi iç dünyasında nefsinin kalbindeki fazlalar o kalbi %100 kaplamış bir durumda olan birisidir. Daimi zikre ulaştığı noktadaki durum budur. Bu sebeple kişi hep mutludur. İç dünyasında nefsiyle %100 nurlarla kaplanmış olan nefsi karşısında afetler bulunmadığı için hiçbir düşmanla karşılaşmayacaktır. Allah'ın emrettiklerini yapacaktır, yasak ettiklerini işlemeyecektir. Mutluluğu bütün boyutlarda yaşayacaktır. Kişinin Allah ile olan ilişkileri o kişinin bütün ibadetlerini severek, isteyerek yapmasını sağlayacak hüviyettedir. Kişi o noktada İslam'ın 5 şartının ötesinde namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek onun ötesinde
daimi zikrin sahibidir. Ve muhteşem bir mutluluğu yaşayan bir insan olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bir insanın kalbi tamamen nurlarla dolmuşsa, o kişi bir saadet halkası içinde yaşar. O başka insanları sever. Onlara kötülük yapması mümkün değildir. Onlar kendisine kötülük yapabilirler. Ama bu onun diğerlerine kin duymasına sebebiyet vermez. Kişi dış dünyasında başkalarıyla olan kavgayı bitirmiştir. Bu kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Yanlış davrananları ikaz edecektir ama onlara düşman olması mümkün değildir. O Allah'ın indinde nefsini kalbindeki afetler yok olduğu cihetle başkalarına da sadece mutluluk veren birisi olmakla devam edecektir. Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın en çok sevdiklerinden biri olacaktır. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için bütün davranışları başkalarına mutluluk verecek istikamette olacak. Allah Teala ona hep güzel şeyler yapmasını tavsiye edecektir, emredecektir. Bu kişi daimi zikirde Allah için yaşayan birisi olacaktır. Ve de nefsinin bütün afetleri yok olduğu için negatif istikamette bir dünya artık o kişi için söz konusu olmaz. Allah için yaşar ve mutlu olur. Huzur ve mutluluk O'nundur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iç dünyanızda mutluluk nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle oluşur. Dış dünyanızdaki mutluluk sizinle diğer insanlar arasındaki kavganın bitmesiyle oluşur. Allah ile olan ilişkilerin mutluluğu, daimi zikirde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen birisi olduğunuz zaman bütünüyle halledilir. En güzele döner. Bu iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk demektir. İşte mutluluğun Kur'an'daki reçetesi budur. Tatbik edene ne mutlu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi mineşşeytanirracim. Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâirel mağdûbi aleyhim ve lezzâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle beraber olmak Allah-u Teala'nın bir lütfu keremi. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk bizim için sizlere hitap edebilmek, sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek, sizleri davet edebilmek Allah'ın güzelliklerine. Davet bizden ama karar merceği sizsiniz. Herkes kendi iradesinden sorumlu. İşte bu akşamki sohbetimiz irşat müessesesi, irşat. Nedir irşat? Hidayete erdirme prosedürü. Hidayete erdirme fenomeni. Hidayete ermek bir fenomendir. Kişinin devamlı istihaleler, yani değişiklikler geçirmesi gerekir. 28 basamaklık bir dizayn içerisinde kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Birinci safha. Sonra mürşidine ulaşıp tabi olur. İkinci safha. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eder. Üçüncü safha. Dördüncü safhada bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Beşinci safhada nefsini Allah'a teslim edecektir. Altıncı safhada irşada ulaşacaktır. Yedinci safhada bu kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. İşte böylece yedi safhalık bir dizayn. İrşad nerede başlar? Üçüncü basamakta başlar. Nereye kadar devam eder? Sekizinci basamağın dördüncü mertebesine kadar devam eder. Mürşidin irşadı sekizinci basamağın dördüncü mertebesinde biter. Beşinci mertebe değil, kademe demek daha doğru. 28. basamağın veya velayetin 7. makamı olan salah makamının 4. kademesinde irşat müessesesi, mürşidin irşat müessesesi sona erer. Bundan sonraki irşat Allah'ın irşadıdır. Ve İhlas Salah makamının 1., 2., 3., 4. basamaklarındaki
irşat da aslında hikmetin ötesidir. Ve devrin imamına ait bir irşat müessesesi ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakalım. Acaba irşatla hidayet arasında ne gibi bir ilişki var? İrşada ulaşmak 28. basamağın 4. mertebesindedir. Ama ondan evvel kişi daima irşad edilendir. İrşada ulaştığı zaman artık irşad etmek için Allah'ın iradesine bağlanması kalmıştır bu kişinin. Çünkü hikmetin ötesinde eğitim görmüştür. Behr-i Mum'un eğitimini almıştır. Ve irşada ulaşan kişi iradesini Allah'a teslim etmek için hazır noktaya gelmiştir. Burası dördüncü hidayete geçiş noktasıdır. Öyleyse irşada ulaşan kişi daha evvel üç tane hidayete ermiştir. Ruhunu, beçini, nefsini Allah'a teslim etmiştir. İrşada ulaşması dördüncü hidayeti gerçekleştirmek üzeredir. Öyleyse irşada ulaşmakla hidayet arasında farklı bir seyir söz konusu. İrşada ulaşan kişi üç tane hidayeti aşarak irşada ulaşıyor. Dördüncü hidayeti irşada ulaşan kişinin irşada ulaştıktan sonraki hidayetidir. Öyleyse İrşad, hidayete erdirmenin vasıflarını muhtevasına alır. Hidayete erdirmenin standartlarını. Öyleyse mürşit, hidayetçinin adıdır. Kademe kademe hidayetçiler var. Hidayete erdirmeye vesile olanlar, devrin imamı hariç bütün irşat makamı, bütün kavimlerdeki Resuller de dahil olmak üzere, hidayete erdirmeye vesiledirler. Hidayete erdirense devrin imamıdır. Bütün bunların ötesinde asıl hidayete erdiren sadece Allah'tır. Çünkü Allah-u Teala eğer o kişinin kalbine rahmetini, fazlını, salavatını göndermese, Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü açıp içindeki küfür kelimesini alıp içine imanı yazmasa, o kişi hiçbir zaman hidayete eremez. Hidayete erdiren, bütün bu sistemleri kuran ve
kendisine ait olan kapılar kapalıyken onları açan ve o kişiye rahmeti, fazlı ve rahmeti, salavatı o kişinin kalbine gönderendir. Allah-u Teala o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmese gene işlemez sistem. Göğsünden kalbine nur yolunu açmasa sistem gene işlemez. Öyleyse devrin imamının hidayete erdiren vasfı nereden kaynaklanıyor? İki açıdan kaynaklanıyor. Birincisi, başlangıç kademesinde hidayetin, fiziki hidayetin başlangıç noktasında devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelmedikçe Allah o kişinin kalbine imanı yazmıyor. Öyleyse devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi, yerleşmesi o kişinin ruhunun vücuttan ayrılması için temel şarttır. Eğer devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine ulaşmasaydı, ona Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi, sana Allah'tan aldığım emri tebliğ ediyorum, ben bununla vazifelendirildim, sen vücudu terk et, Allah'a geri dönme zamanın, Allah'a mülaki olma zamanın artık geldi demesi üzerine ruh vücuttan ayrılabilir. Ayrılamasaydı ne olacaktı? Ayrılamasaydı hidayete ermek söz konusu olmayacaktı. Çünkü ruhun hidayeti ruhun Allah'a ulaşmasıyla tahakkuk eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda demek ki Allah-u Teala devrin imamını hidayete erdirmekle vazifeli kılıyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde size Allah'ın ayetlerini tilavet etmekle vazifelidir diyor. Bir. İkincisi, sizin nefsinizi tezkiye etmekle vazifelidir diyor. Tezkiye etmeye vesile olmakla vazifelidir demiyor. Tezkiye etmekle vazifelidir diyor. Öyleyse devrin imamı yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nefs tezkiyesini yaptırandır. Öyleyse onun dışında kalanlar hidayete vesile olanlardır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki vebtegu ileyhil vesilete, ona ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin emri Allah Teala'nın bir açıklaması, demek ki hidayete erdirmeye vesile olanlar var. En küçük müşritten bütün kavimlerdeki resullere kadar herkes hidayete erdirmeye vesile olandır. Ama devrin imamı vesile olan değildir, hidayete erdirendir. Asıl hidayete erdiren elbette Allah'tır. Ama görüyorsunuz ki Allah'ın vazifeli kıldığı devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gidip ona tebligatını yapmasa Allah'ın emriyle, o kişinin ruhunun vücuttan ayrılması mümkün değil. Böylece o kişi için bir sonuç çıkıyor ortaya. Kişi devrin imamının ruhu başının üzerine geldiği için ruhu vücudundan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Gene aynı zamanda devrin imamının ruhu başının üzerine geldiği için o kişinin kalbine Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince iman yazılıyor. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Nasıl bir ifade kullanmış?
onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla yedidilirler, desteklenirler ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Öyleyse insanların kalplerinin içine Allah'ın imanı yazması gene o ruhun o insanların başının üzerine yerleşmesiyle söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan meseleye baktığımız zaman irşat makamı hidayetçidir. Allah-u Teala birçok ayette hidayetçi kelimesini kullanıyor. Bazı ayetlerde mürşit kelimesini kullanıyor. Bazı ayetlerde irşat kelimesini kullanıyor. İrşat görevin adıdır. Mürşit bu görevi, irşat görevini gerçekleştirendir. Hidayetçi gene irşat görevini gerçekleştirendir. İrşat hidayete erdirme öğretisinin adıdır. Sadece öğreti değil, öğretisinin ve tatbikatının. Öğretmenle irşat makamı arasındaki fark burada ortaya çıkar. Öğretmen öğretir. İrşat makamı sadece öğretmez, ulaştırır. Allah'a ulaştırır, kişiyi hidayete erdirir. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmesinde methaldardır. Daha ötede de söz sahibidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, irşat üçüncü basamaktan 28. basamağın dördüncü kademesine kadar süren bir fenomendir. Ve İrşat müessesesi Allah-u Teala'nın vazifelileri tarafından, görevlendirdikleri tarafından gerçekleştirilen bir dizayndır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse hidayetle irşat bir görevi ihata ediyor. Bu görev hidayetçinin ve mürşidin insanların Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini teslim etmelerini sağlıyor. İradenin teslimi safhasında sadece devrin imamı var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, basamaklar itibariyle muhtevaya bakalım. Ne zaman irşat makamı devrede? Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. İrşat makamı devrede. Ama o kişiye sadece kıraat edebiliyor. Yani kişinin gözlerinde hicab-ı mestire var, kulaklarında vakra var, kalbinde ekinnet var. İrşat makamının söylediklerini, hidayet makamının söylediklerini işitmiyor. Söylediklerinin manasına varamıyor. Bakıyor, alelade bir adam görüyor karşısında. İrşat makamı olarak değerlendiremiyor onu. Sonra bu istikamette kişinin gayreti var.
Bu dizayn içerisinde irşat makamının kıraati nereye kadar geliyor? Yani sadece söz bazında bir öğreti, davet, kıraat daveti ifade eder. İrşat makamının birinci görevi kıraattır. Hidayet makamının birinci görevi kıraattır. Yani kulakları kapalı, gözleri kapalı, kalbi kapalı olan bir insanın bu hedeflere ulaşabilmesi, gözlerinin Allah-u Teala tarafından açılması, kulaklarının Allah-u Teala tarafından açılması, kalbinin Allah-u Teala tarafından açılması için kişilere davet, irşat makamının birinci görevi, birinci ve ikinci basamaklarda geçerlidir. İnsanlar olayları yaşar, olayları değerlendirir, irşat makamının söylediklerine kulak açabilenler henüz onu işitmezler ama arkasında bir şeyler olduğunu sezinlerler. Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olan bir şeyler kıpıldadığını hissederler işlerinde. İşte onlar kıraati dinleyenlerdir. Evet, hala gözleri kapalıdır, kulakları kapalıdır, kalpleri kapalıdır ama bir şeyler sezmişler. Bu sezginin merkezindeki fikri anlayanlar Allah'a ulaşma dileğini irşat makamının kendilerine söylediği insanlardan kurtuluş için bunun şart olduğunu anlayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemenin temelinde kıraat var. Kalp gözü, kalp kulağı baş gözü, baş kulağı kapalı olan insanlar, kalplerinde ikinet olan insanlar, oradan bir şeyler sezinleyebilirlerse Allah-u Teala'nın yolunda bir değerleri söz konusu olur. Allah'ın yoluna girerler Allah'a ulaşmayı dileyerek. İşte irşat makamının asıl fonksiyonu bundan sonra başlayacaktır. Çünkü o insan artık işitiyor. Davete icabet edenler sadece işitenlerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse davet nedir? İrşat makamının daveti, hidayetçinin daveti, hidayetçiye tabi olmaktır. Öyleyse tabiyet gerçekleştiği zaman olay tamamlanacaktır. Tabiyetin tahakkuku ise mutlaka tabiyet konusunda o kişiye davette bulunmayı, tebliği gerektirir. Öyleyse irşat makamı, hidayet makamı, tebliğ makamıdır. Asli görevi tebliğ etmektir. İnsanlar kendi iradelerini kullanacaklardır. Tebliğe ya uyacaklardır ya da uymayacaklardır. Herkes kendi davranışından mesuldür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cennettir, cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ise gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse burası bir yol ayrımı. Bir yol cehenneme götürüyor. Kişinin içinde hala bulunduğu yol cehenneme götürüyor. Ama kim o yoldan hidayet yoluna girerse, dalalet yolundan ayrılıp hidayet yoluna girerse, o zaman o kişi kurtuluşa ulaşır. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Hiç kimse bunun dışında değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte insanların hidayete adım atması, hidayetçilerin
Allah'a davetiyle şekillenir. Hidayetçiler Allah'a davet edeceklerdir. Bu davetin neticesinde insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ancak diledikten sonra tilavet başlar. Yani onların manevi gelişmelerini temin edecek olan dersler, neler yapılması gerektiği o kişilere sırasıyla birer birer anlatılacak ve yaşatılacaktır. Öğretmenlerin sınıflarında aynı seviyedeki insanlar vardır genel standartlarda. Ama irşat makamının karşısında her sınıf, her seviyeden insan vardır. İrşat makamının karşısında Allah'ın yoluna girmemiş olanlar da vardır. 28 basamağın her birinde olanlar da vardır. Öyleyse İrşat makamı, yani hidayet makamı, insanları hidayete erdiren Allah'ın bir rehberidir. Kur'an-ı Kerim bir rehberdir. Hidayetçi, o rehberin, Kur'an-ı Kerim rehberinin, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir nurdur. Kur'an-ı Kerim'in hidayet rehberinin nuru içerisinde görev yapabilir. O nur, aydınlatıcı faktör, kişilerin nefsinin kalbini adım adım aydınlatacaktır. Öyleyse hidayet o kişiye tebliğ olarak ulaştığı zaman o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde irşat müessesesi faal olarak çalışmaya başlar. Kişi artık hidayet üzeredir. Hidayetin dışında olmak başka şey, hidayetin içinde olmak başka şey, hidayet üzere olmak başka şey. Hidayet üzere olmak, hidayetin dışından kurtulmak ve hidayet içine doğru 10 tane ihsanlık bir yolculuk üzerinde göreve devam etmektir. 10 ihsan kişiyi uzak dalaletten, dalaletten, yakın dalaletten geçirerek hidayete ulaştıracaktır. Hidayete erdirmeyecektir. O ihsan kişiyi hidayetin içine alacaktır. Artık orada o kişi hidayetin içinde olacaktır. Allah-u Teala'nın yaptığı işlevlere baktığımız zaman kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine ona Allah-u Teala'nın 10 tane ihsanda bulunduğunu görüyoruz. Yedinci ihsanı o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmaktı. Sekizinci ihsanı kişinin nefsine rahmetin sızmasıydı. Dokuzuncu ihsanı o kişinin %2 rahmet sızmasıyla nefs tezkiyesinin sahibi olmasıydı. Onuncu ihsanı ise

kişiye mürşidini, irşat makamını, tabi olacağı yeri göstermekti. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar bir yerlerden bilgi edinirler, kitaptan öğrenirler, televizyondan öğrenirler, bilgisayardan öğrenirler ve öğrendiklerinin ışığı altında mürşit arayışına girerler. İrşada ermek için, hidayete ermek için ve yapılır icap eden şey gösterilmiştir. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'ın size göstermesini isteyeceğiniz sistem olan istihaneyi, yani Allah'ın size mürşidinizi göstermesini sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. İşte kişi huşuya ulaşıyor ve Allah'tan mürşidini istiyor. Hidayetçiyi istiyor Allah Teala'dan. Allah'ta sözü var, mutlaka gösterecek. Çünkü huşu sahiplerine zor değildir diyor. Eğer kişinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşmişse o kişi huşu sahibidir. Kalbi Allah'a döndüğü anda da huşu sahibiydi kişi. Kişi mürşidini, irşat makamını görür. 13. basamak, ona ulaşıp tabi olduğu anda tebliğ neticeye ulaşmıştır. Tabiiyet gerçekleşmiştir. Yalnız 10 tane ihsan alabilen, Allah'a ulaşmayı dileyenlerde oluşan bir sonuç söz konusudur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse bu olaylardan hiçbirisi olmamıştır. O zaman bir insana demişler ki sen git bir tane mürşit bul kendine, mürşidi olmayanlar cehenneme gider. O da gitmiş kendisine bir tane mürşit bulmuş. Ve tabi olmuş. Allah'a ulaşmayı dilememişse bu tabiiyet bir değer kazanmıyor. Yani kişi Allah'a ulaşma dileğinin ışığı altında Allah'ın gösterdiği yol üzerinden ona mürşidini göstermesini temin edecek olan bir standarda ulaştığı zaman Allah ona mürşidini gösterir. Mürşidini gösterdiği zaman da ulaştığı mürşid ona mutlaka faydalı olur. Mürşide ulaşıp tabi olduğu anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Birinci nimeti Allah-u Teala'nın. Burası irşat müessesesinin başlangıç noktası. Tabiiyet burada tahakkuk ediyor. Kişi mürşidine, kişi hidayetçiye tabi oluyor.

hidayetçi Allah'ın hidayetçisidir. Mürşid kişilerin mürşididir. Öyleyse hidayetçi dediğimiz zaman Allah'tan aldığı emirle hidayete erdirmekle vazifeli olan kişiyi, yani kişinin Allah-u Teala ile olan ilişkilerinin ağırlık kazandığı bir kişiyi tarif ediyoruz. İnsanlara hidayetçin kim diye sormazlar. Mürşidin kim diye sorarlar. İnsanlar mürşitlerini söylerken benim hidayetçim falancıdır demez. Mürşidim der. Hidayet Allah'ın verdiği bir görevdir. Hidayetçinin Allah'la ilişkisini gösterir. İrşad görevi de Allah'ın verdiği bir görevdir. Ama irşad müessesesi kişiye dönüktür. Hidayet müessesesi Allah'a dönüktür. Mürşit aynı zamanda hidayetçidir. Mürşit Allah'ın hidayetçisidir. Allah'ın hidayetle görevlendirdiği kişidir. Öyleyse insanlara senin hidayetçin kim diye sorulmaz. Böyle bir sualin cevabı da yoktur. Ama bütün hidayetçiler Allah'ın hidayete insanları erdirmekle vazifeli kıldığı kişilerdir. Hidayet kelimesi Allah ile ilişkinin bir simgesidir. Hidayete ermekle irşada ermek bu sebeple aynı şey değildir. Kişinin ruhunu Allah'laştırdığı 21. basamakta ilk hidayeti tahakkuk eder. 25. basamakta ikinci hidayeti, 27. basamakta üçüncü hidayeti, 28. basamağın 5. mertebesinde dördüncü hidayeti tahakkuk eder. Birincisinde ruhunu, ikincisinde fizik vücudunu, üçüncüsünde nefsini, dördüncüsünde iradesini Allah'a teslim etmiştir kişi. Öyleyse ancak dördüncü hidayetin oluşumundan bir evvelki kademede kişi irşada ulaşır. Hidayet dört safhada tahakkuk eder. İrşad dördüncü safhanın hemen başlamasından evvel tamamlanır. Öyleyse hidayet müessesesi ruhun, veçin, nefsin Allah'a teslim olmasıdır. İrşad müessesesinde insan bu sualleri, bu hedefleri yaşarken ruhunu irşad etmiş, fizik vücudunu irşad etmiş, nefsini irşad etmiş olmaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Kişi irşad olur. Ama ruhu Allah'a teslim olur. Veçi Allah'a teslim olur. Nefsi Allah'a teslim olur. İradesi Allah'a teslim olur. Öyleyse irşad müessesesi kişinin bu teslimleri yapacak aydınlığa sahip olmasını mümkün kılar. Ama hidayet müessesesi teslimlerin ta kendisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İrşadla hidayetin kademeleri birbirinden farklılık gösterir. Bir kişi bir defa irşada
erer, irşada ulaşır. Orası 28. basamağın 4. mertebesidir. 4. kademesidir. Ama o kişi daha evvel ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Ruhunu hidayete erdirmiştir. Fizik vücudunu hidayete erdirmiştir. Nefsini hidayete erdirmiştir. Ve ondan 4 kademe ötede irşada ulaşmıştır. İrşada ulaştığı an iradesi hala kendisindedir. İradesini Allah'a henüz teslim etmemiştir. Öyleyse kişi ruhunu Allah'a teslim ederek birinci hidayete erer. Ruhu hidayete erer. Ruhunu hidayete erdiren kişidir o. Ruhunu Allah'a teslim etmekle hidayete eren kişidir. Allah Teala innel hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır.

eğitimdir. İrşad, bu eğitimin adıdır. Hidayetse eğitimin neticesidir. Kişiyi ulaştırdığı teslimlerdir. Her hidayetçi mürşittir. Hidayete vesile olanlar irşada vesile olanlardır. Öyleyse ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman birinci hidayetinize ulaştınız. 21. basamaktasınız. Öyleyse İrşad müessesesi öyle bir eğitimi simgeler ki, başka bir ifadeyle muhtevasına alır ki, o eğitim hidayetleri fizik planda ve metafizik planda oluşturur. Öyleyse hidayetlerin oluşması müessesesi bütün insanlar için mutlak bir gerekliliktir. Bütün insanların üzerine ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmek Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Bu teslimlerden üç tanesinin Allah'a mutlaka teslim edileceğine dair Allah-u Teala bizlerden yemin, misak ve ahd almıştır. Dördüncüsü otomatik olarak gerçekleştiği için yemin, misak, ahd almamıştır bizden veya ona benzer başka bir yemin almamıştır. Ama vasiyetiyle ve Allah'ın ahdiyle onu da üzerimize Allah farz kılmıştır. İşte irşat makamı insanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edebilmelerini sağlayan eğitimi onlara veren kişidir. Öyleyse irşat 28 basamaklık bir eğitim dizaynıdır. Önce maddi standartlarda kişiyi eğitir, sonra kişi fiziğin ötesine geçer. Kim Hulü'l-Elbab makamına gelmiş, daimi zikrin sahibi olmuşsa, o kişinin mutlaka kalp kulağı, kalp yüzü açılmıştır. Kişi hikmet sahibi olmuştur. Artık eğitimin fizik plandan fizik ötesi plana ulaşmış olması söz konusudur. Burada eğitim, irşat makamının eğitiminin ötesine taşar. Allah'ın eğitimi de burada artık başlar. Çünkü kişi daimi zikre ulaşıp da hikmet ehli olduğu zaman Allah-u Teala'dan sormaya başlayacaktır. Mütezekkir olduğu zaman. Ve Allah-u Teala onu artık direkt olarak aydınlatmaya başlayacaktır. O da çevresine Allah'tan aldıklarını söylemeye başlayacaktır. Eğer bu yetki Allah-u Teala tarafından ona verilmişse. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi böyle bir dizaynda insanoğlunun genel hüviyetine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse irşad sadece o insanların üzerine bina edilebilir. Dünya iliminin öğrenilmesi

Kendisi irşatla ilişkili değildir. İrşat kişiye manevi ilmi öğreten bir meşalenin adıdır. Eğitim dizaynının adıdır. Onun için fizik standartları talim eden, öğreten kişiler muallim adıyla anılırlar. Ama irşadı öğreten kişiler mürşit adıyla anılırlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, irşadın vasıflarına baktığımız zaman irşadın gerçekleşebilmesi için irşadı yapacak olan kişinin mutlaka Allah'a ulaşmış, teslim etmiş olmuş olması lazım. Dört vasıfla da ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini mutlaka Allah'a teslim etmiş olması lazım. Eğer Allah'ın tayin ettiği bir mürşitse, bütün sahabe Allah'ın teslim ettiği teslim kıldığı teslime ehil kıldığı mürşitlerdi. Yani Allah'a iradelerini teslim etmiş olanlardı. Tabiinin sahabeye tabi olduğu Kur'an'da Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde kesinleşiyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Birinci özellik kendilerini Allah'a iradeleri de dahil olmak üzere teslim etmeleri. Allah'a teslim olmuş olmaları lazım. Bir, iki, bütün irşat müessesesi Allah'a daveti içerir. İkinci özellik, üçüncü özellik, seyahate, hasenatla mukabele etme özelliği. Öyleyse irşat konusunda rol alan mürşit vasfına Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılınır cümlesiyle tayin ettiği insanlar başka insanlara bu ilmi öğretebilecek olan insanlardır. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde mutlaka Allah'a teslim etmiş olmaları lazım. Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edileceklerse. Öyleyse Allah-u Teala Kehf suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit, evliya mürşit yoktur diyor. Öyleyse mürşidin bir özelliği mutlaka evliya olması. Evliya olmanın birinci mertebesi ruhun teslimi. Buradaki evliyalık dört mertebe öteye ulaşıyor. Nefsin de Allah'a tesliminin ötesinde, iradenin de Allah'a teslim edilmiş olması. Eğer kişi iradesini Allah'a teslim etmiş olmasa, irşat makamının, Allah-u Teala tarafından tayin edilen bir irşat makamının sahibi olamaz. Neden? Çünkü o takdirde Allah'ın iradesine bağlı değilse kişinin iradesi, kişisel taleplerini de kişi yerine getirir, tatbik sahasına koyar. O zaman kişisel irade aklımıza gelmeyen noktalarda Allah'ın iradesine ters düşebilir. Bu tarzda bir insan Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir insan olamaz. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bütün insanlar, bütün mürşitler
Allah'tan sorarak görev yapanlardır. Öyleyse muhtevayı herkesin yerli yerine oturtması lazım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir müesseseye baktığımız zaman Allah Teala'nın irşada ermeye davet ettiğini görüyoruz. Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ucibu davete dahi izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yaşudun. Beni davet ettikleri zaman diyor Allah Teala davet edenin duasına icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet ettikleri takdirde ve amen oldukları takdirde bu geçerlidir diyor. Küfür seviyesinde ise böyle bir şey mümkün değil diyor Allah Teala. Böyle olurlarsa onlar eğer amen olurlarsa umulur ki irşada ererler. Ya da asıl ifade biz herkesin davetine icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Kim amen olur da amen olursa o noktadan itibaren onların davetine icabet ederiz. Ama hedefimiz de onların irşada ulaşmasıdır demiş oluyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizi içerisinde Allah'ın bir müessesesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İrşada ulaşmak Allah'ın bir güzelliğidir. İrşada ulaşanlar irşat makamına getirilmek üzere hazır hale gelmişlerdir. Çünkü onlar iradelerini teslim etme konusunda Allah-u Teala'ya talepte bulundukları an Allah-u Teala talebi mutlaka kabul edecektir. Onları o seviyeye getirmiştir Allah-u Teala. İrşat makamının insanlara sekinet ulaştırması gerekir. Feyz ulaştırması gerekir. Feyz de, sekinet de irşat makamının başının üzerinde bulunması lazım gelen salah nuru vasıtasıyla ulaşır. Ne sekinet ne de feyz mürşidin vücuduna ulaşmaz. Başının üzerindeki salah nuruna ulaşır. Oradan herkesin kalbine dağılır. Allah'ın tayin ettiği irşat makamının bütün sahiplerinde mutlaka salah nuru mevcuttur. Yani hepsi irşada mutlaka ermişlerdir. Salah nurunu almışlardır. Ve Allah'ın sonradan örttüğü günahları da sevaba çevrilmiştir. Ondan sonra irşada ulaşırlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların irşad olmasının kademeleri, 7 tane safayı başka insanlara yaşatabilecek olan bir özelliğin sahibi olan devrin imamının muhtevası içinde gerçekleşir. 7. safa irşada ulaştırma keyfiyeti
devrin imamına has bir hedeftir. Hikmetin ötesi o noktada tahakkuk edecektir. Kişi irşada ehil bir hüviyet kazanacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki irşad hidayeti oluşturan fizik ötesi ve fizik öğretimin standartlarıdır. Ve yalnız öğretinin değil, yaşatmanın da standardını ifade eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi irşada ulaştırmasını, sonra da otomatik olarak iradenizi Allah'a, Allah'ın bağlamasını ve böylece Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilerden olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraber olduk. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve zikirden bahsetmek üzere ve Allah-u Teala'nın güzelliklerini anlatmak üzere. Bu akşamki konumuzun adı kıraat, tilavet ve kıssa. Allah-u Teala din konusunda daima bir öğretimi esas alır. Allah'ın öğrettiklerinin Allah'ın öğrettiği kişiler tarafından başkalarına öğretilmesi üç safa içerir. Kur'an-ı Kerim'deki esaslar bu konunun birincisine kıraat, ikincisine tilavet, üçüncüsüne kıssa diyor. 28 basamaklık bir dizayn söz konusu. Böyle bir dizaynın kıraat acaba neresindedir? Tilavet neresindedir? Kıssa neresindedir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey kıraatle başlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisinde başlangıçta insanların baş gözleri örtülü, kulakları kapalı, kalpleri idraksiz. Böyle bir noktadaki insanlara öğretim metoduna Allah-u Teala kıraat adını vermiş. İsra suresinin 43 ve 44. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim, o Allah'a mülaki olmaya, yani yevmil ahire inanmayanlarla senin aranda bir perde kılarız diyor. Hicabı mesture. Onların gözlerinde hicabı mesture vardır anlamına. Ne zaman diyor sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı kıraat edersen, Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o ahirete, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır diyor. Onların gözlerinde bir gizli perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah-u Teala.
Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle bir takım insanların arasındaki muhtevaya baktığımız zaman bu muhtevanın pek tatlı bir hüviyette olmadığını görüyoruz. İnsanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmiyorlar, nefret ediyorlar ondan ve gözlerinde hicab-ı mestüre var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bakıyorlar ama onu göremiyorlar. Onun söylediklerini işitmiyorlar. Söylediklerinin manasına varmıyorlar, varamıyorlar. Ve söylediklerini idrak etmekten de acizler. Kim bu insanlar? Bu insanlar kendilerine kıraat edilenler. Yani başlangıç daveti kıraat. Kur'an-ı Kerim'in okunması ve gözlerinde hicab-ı mesture, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet olan, yani Allah'ın müdahalesine henüz ulaşamayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilememiş olan insanlar.

Öyleyse kıraat müessesesi davettir. Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Davetin muhtevası kişilerin Allah'a ulaşmayı dilemelerini sağlamak. Dilerlerse ne olacak? Dilerlerse hepsi kurtuluşa ulaşacak. Bütün sahabeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baştan kıraat etmiş. Okumuş, onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmış. Allah'a ulaşmayı dilemelerini istemiş. Dilemeyenlerin kurtuluşa ulaşamayacaklarını ifade etmiş. Öyleyse kıraatin içine neler girer? Kıraatin içine Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetleri mutlaka girer. Diyor ki Allah Teala orada اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا كَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala buyuruyor ki onlar ki bize ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemezler diyor. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar sadece cehenneme giderler. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlara irşat makamının yapacağı ilk şey kıraattir. Kur'an ayetlerini okuyarak onların nerelerde yanlış olduklarını onlara anlatmak ve Allah'a ulaşmayı dilemeye insanları davet etmek. Kıraate ne girer başka? Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse ne olacağını anlatmak girer. Öyleyse Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıraat ettiği şey onlar ki Allah'a mülaki olmayı dilerler. اَلَّذ۪ينَ يَرْجُونَ Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesiyle Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi birbirinin tamamen zıttıdır. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve 8. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ne olacağı var. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde ise dileyenlerin ve men kâne yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu le'at. Kim ki Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a mülaki olmayı diler, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sadece dileyenlerin Allah'a ulaşacaklarını, daha doğrusu Allah'ın onları kendisine ulaştıracağını
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse o seçtiklerinden Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelmek ne demek? Kıraatin muhtevası içinde bu var işte. Allah'a yönelmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Üçüncü basamakta kul Allah'a ulaşmayı diler. 14. basamağa kadar bu dilek devam eder. Kişi Allah'a yönelmiştir. 14. basamakta Allah'a ulaşmak başlar. Öyleyse Allah'a yönelmek başka şey, Allah'a ulaşmak başka şey. Ve Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyip de amen olanların kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar ilk defa ameni olanlardır. Bunların dört temel özelliği vardır. Bir, Allah'a inanırlar. İki, ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasının Kur'an'da yer aldığına inanırlar. Ruhun ölmeden, insan ölmeden Allah'a ulaşmasına inanırlar. İki, üçüncüsü, bunun üzerlerine 12 defa farz olduğuna inanırlar. Dördüncüsü ve Allah'a ulaşmayı dilerler ve Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarından da, daha doğrusu Allah'ın onların ruhlarını kendisine ulaştıracağından emindirler. Yakin hasıl ederek kesin şekilde buna inanırlar. İşte bu insanlar kıraati aşanlar olacaktır. Allah-u Teala kıraat sırasında insanlara bunu söyler. Hud 29'da Hazreti Nuh kavmine dedi ki, diyor Allah-u Teala, ey kavmim, ben bu yanımda olan amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka hidayete ereceklerdir. Allah-u Teala onları mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kıraatin içinde Allah-u Teala yer almasını dediği başka bir sureden daha bahsediyor. Bir sureden bahsediyor. Vel Asr. Vel Asr suresi şöyle başlıyor. Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Yani hüsranda olanların gidecekleri yer cehennemdir. Onların, diyor Allah-u Teala, gidecekleri yer cehennemdir, diyor müminin 103'te. Kimdir hüsranlı olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine amenu, diyor. İkinci ayet-i kerimesi. Ama amenu olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değillerdir. Yani onların gideceği yer cehennem değildir, cennettir, buyuruyor Allah Teala. İşte kıssada bunlar var. Kıssa Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel insanlara bir anlatım biçimi. Allah Teala'nın kullarını
seçmesi de kıssanın içinde yer alıyor. Demin Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde söylediğimiz seçme, kimleri seçer Allah-u Teala? Kendisine seçiyor. Kimleri seçer? Allah'ın ayetlerini tekzip etmeyenleri seçer. Yalanlamayanları. Kimleri seçer? Allah'ın ayetlerini inkar etmeyenleri. Kimleri seçer? Allah'ın ayetlerini gizlemeyenleri, ketmetmeyenleri. Allah'ın Resulleriyle, Allah'ın ayetleriyle alay etmeyenleri. Yeryüzünde fesat çıkarmayanları. Bunlar Allah'ın kalplerinde hayır gördüğü insanlardır. Allah'ın kalplerinde hayır görmediği insanlardır. Bunlar seçilmezler. Bunların dışındakiler seçilirler. İşte birinci basamaktaki insanlar olayları yaşar ve yanlış değerlendirirler. İkinci basamaktaki insanlar olayları değerlendirenlerdir. Bu değerlendirenlerden bir kısmı seçilirler. Ve üçüncü basamakta olay başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği andan itibaren tilavet söz konusudur. İşte Kur'an-ı Kerim tilaveti bazen bu dilekten evvel de gerçekleşiyor. Ama gerçekleşeceği temel nokta burası. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse artık ona tilavet söz konusudur. O bir anda otomatik olarak Allah'ın birçok lütfuna birden muhatap olur. Kendisine tilavet yapıldığı sürece. Bir, Allah-u Teala onun Allah'a ulaşma talebini görmüştür, işitmiştir ve bilmiştir. Kalbine bakmıştır. Her zaman kalbine bakar insanın. Görür, işitir ve bilir kalpte olanı. Arkasından Allah-u Teala o kişiye rahim esmasını tecelliye başlamıştır. Üçüncü basamak ve dördüncü basamak. Bu rahim esmasıyla olan tecelli Allah'ın o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almasına sebebiyet vermiştir. Kulaklarındaki vakrayı almasına sebebiyet vermiştir. Kalbindeki ekinneti almasına sebebiyet vermiştir. Ve kalbine ihbat koymasına sebebiyet vermiştir. Böyle bir müessese Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en güzele ulaştırabilir kullarını. Allah-u Teala bunların her birini verdiğinde bu işlevler birkaç dakika sürer. Birkaç dakikada hepsi gerçekleşir. Her birinde Allah-u Teala kullarına dereceler verir. Ve kullarına verdiği derecelerle onları güzele ulaştırır. Nasıl bir güzellik bu? Kişinin kaybettiği derecelerden daha fazla derecat sağlar o kişiye ki onun cennete girmesini nasip kılsın. Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka cennetine alacaktır. Ama cennetine girecek kişilerin sevaplarının günahlarından fazla olması lazım. Bunun için de Allah-u Teala onlara verdiği her ihsanın karşılığında bunların her biri bir ihsandır. Onların derecatını arttırır. Allah onların kalplerine ulaşır, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Gene derecatını arttırır.
Allah onların göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Gene derecatlarını artırır. Derecatını artırır o kişinin. Ve böylece kişi birkaç dakika içinde kaybettiği derecelerden daha fazla derecenin sahibi olur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah-u Teala onu mutlaka cennetine alacaktır. Ama kişinin de Allah'ın cennetine girilmesi için kazandığı derecelerin kaybettiklerinden fazla olması lazım. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kaybettiği dereceler fazladır. İşte onları kazandığı dereceler fazla hale getirmek için aradaki farkı Allah-u Teala bu ard arda yaptığı insanlara da verdiği derecelerle kapatıyor ve kişinin kazancı kaybettiğinden daha öteye geçiyor. Sonra ne olur? O kişi zikir yapar ve nefsinin kalbine ulaşan rahmetle fazlan rahmet nurları o Allah-u Teala'nın göğsünü yararak göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşır ve rahmet nurları kalbe sızar birazcık. Bu sızma %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Bu muhteva hep tilavet içerisinde anlatılıyor. Sonra kişiyi Allah Teala mürşidini gösterir. Mürşidini gösterir. Mürşid sevgisi verir. Namazın, zikrin, bütün ibadetlerin sevgisi Allah Teala tarafından o kişiye verilir. Kişi ibadetleri sever. Ve Allah ona mürşidini gösterir. 13. basamak, 14. basamakta da kişi mürşidine ulaşır. Ulaştığı noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlayacaktır. Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in görevlerini anlatırken Bakara 151'de diyor ki tıpkı o insanlara verdiğimiz nimet gibi size de bir sizin aranızdan bir Resul gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye sahabeye. Ne zaman başladı tilavet? 3. basamakta başladı. Nereye kadar devam etti? 14. basamağa kadar devam etti. Ondan sonra ne başladı? Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye dedikten sonra sizin nefsinizi tezkiye etsin diye diyor. Sonra size kitap öğretsin diye diyor. Sonra size hikmet öğretsin diye. Sonra da hikmetin ötesini öğretsin diye. Hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri size öğretsin diye diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu minval üzere bir dizayn. Ve tilavet devam ediyor. Nefs tezkiyesi boyunca ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. Nefsin kalbinde %7 nur birikimi, ruh birinci gök katına yükseliyor. Nefsin kalbinde ikinci defa nur birikimi, %7, ruh ikinci kata ulaşıyor. Nefsin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü kata, böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh yedinci gök katına ulaşıyor, yedi tane alemi geçiyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Burada kişinin nefsinin tezkiye olması söz konusu ve tilavet devam ediyor. En geniş öğreti dilimi tilavettir. Tilavet, nefsin tezkiyesini kapsadığı gibi daha sonraki
evrede o kişiye kitabın öğretilmesini de kapsıyor. Yani kişi hidayete ulaştıktan sonra, ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ettikten sonra hidayete ermiştir. Bu ruhun Allah'a teslimiyle kişinin ulaştığı hidayet müessesesi onu Allah'ın evliyası yapar ve ruh Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olur. Burada Allah-u Teala'nın Kur'an'ın ruhunu öğretmesi söz konusudur. Kur'an'ın birinci ruhu, Kur'an'ın ikinci ruhu, Kur'an'ın üçüncü ruhu, Kur'an'ın dördüncü ruhu tilavetin muhtevasında devam eder. İlmel yakin tilavetin vuslata mütalik olan noktasında bitmiştir. Bu söylediğimiz yerler ilmel yakinin ötesidir ama gene tilavet muhtevası içerisinde yer alır. Bakara Suresinin 151. ayet kerimesine bakalım. Diyor ki Allah Teala ve yuallimukumul kitabe. Kitabın talim edilmesi. Öyleyse vuslattan sonra kitabın talim edilmesi söz konusu. Muallim, talim eden demek. Öyleyse tilavetin boyutu nereye kadar ulaşıyor? Yirmi birinci basamakta vuslatın tamamlanmasına kadar. Ondan sonra kitabın tilaveti değil, kitabın talimi öğretilmesi, talim edilmesi.

en büyük muallim, en büyük öğretici Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Eskiden öğretmenlere muallim denirdi. Talim eden, öğreten istikametinde. Öyleyse nefsin tezkiyesinin sonunda

öğretinin dizaynında tezkiye etmek de mevcut. Öyleyse bu kıraat, tilavet, kıssa müessesesinin içine talim de giriyor. Öğretmek. Sonra tezkiye de giriyor. Tezkiye etmek. Ve hikmetin de öğretilmesi, talim edilmesi söz konusu. Allah-u Teala Resulleri için de bu sırayı koymuş. Allah'ın ayetlerinin tilaveti, nefsi tezkiye etmek, kitap öğretmek, hikmet öğretmek, kitabı ve hikmeti talim etmek. Allah-u Teala hikmetin öğretilmesine de, hikmetin ötesinin öğretilmesine de talemun diyor gene. Yuallemiküm alem tekünü talemun. Size bilmediğiniz şeyleri talim eder, öğretir diyor. Lem tekünü talemun. Bilmemiş olduğunuz şeyleri, alim olmadığınız şeyleri. Lem talemun. Öyleyse muallim, talim eden, ilmi öğreten demek. Ve bu bapta tezkiye müessesesi ...21. basamakta tamamlanır. 22, 23, 24 ve 25. basamaklar talimi içeriyor. Ve bu noktadan sonra Allah-u Teala'nın öğretisi gene Bakara 151'de talim olarak geçiyor. Yuallimüküm. Cuma 2'de de aynı şeyleri söylüyor Allah Teala. Yuallimükümül kitabe ve hikmete. Âl-i İmran 164'te de aynı şeyler geçiyor. Yuallimükümül kitabe vel hikme. Öyleyse Allah'ın öğretisi kıraatle başlıyor. Üçüncü basamağa kadar tilavetle devam ediyor. 14. basamağa kadar tezkiye ile devam ediyor. 14. basamaktan 21. basamağa kadar talimle devam ediyor. 21. basamaktan 22. basamağa kadar.
Burada Allah-u Teala'nın salah makamına geçişte kıssa kullandığını görüyoruz. Ayetlerin kıssa edilmesi ve bu kıssa üzerine kişilerin nefslerini ıslah etmeleri, yani salaha ulaşmaları. Öyleyse öğretim programı üzerinde yeni bir müessese ayetlerin kıssa edilmesi. Allah-u Teala buyuruyor, kime Resulümüz gelip de ayetlerimizi kıssa ederse, bunun üzerine tabi olup da kim ıslah olursa onlar felaha ererler diyor Allah-u Teala. Öyleyse kıssa ıslahın işaretini taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynında çeşitli öğretim metotlarının varlığını görüyoruz. Allah'ın Resullerine tabi olunur. Tabi olan dalaletten kurtulur, şaki de olmaz. Öyleyse Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tebliğ et diyor. Tebliğ senin görevin diyor, hesap benim görevim diyor Allah-u Teala. Öyleyse kıraatın içerisinde tebliğ var. Bu müesseseyi

öğretim metotlarının birinci muhtevasında kıraati alakadar eden safhalarda tebliğ olayıyla karşı karşıyayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı emirleri tebliğ ediyor. Tebliğ etmekle görevli. Bu tebliğin sonunda tebliği kabul edenler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. O zaman tilavet söz konusu oluyor. Tebliğde ayetlerin kıraatinden çok, ayetlerin tilavetinden çok kıraat var. Tebliğden sonra öğretim metodu gelişiyor ve tilavet olayı takip ediyor. Sonra tezkiye olayı var. Tezkiyeden sonra talim. Kıraat, tebliğ, kıraat, tilavet, tezkiye, talim, kıssa. Allah Teala'nın bu dizaynı içerisinde kişinin hakkül yakin takvasına ulaşması için bir muhteva ifade etmesi lazım. Burada muhteva bir bütünlük kazanacak. Öyleyse Kur'an öğretisinin 7 safhayı içeren

O zaman Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın diye emrini veriyor. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz onlardan imamlar kıldık. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Allah'ın onları imamlar kılması söz konusu. Ayetlerin öğretilmesinde hakkul yakin kademesinin sahibi oldukları için.

Allah Teala buyuruyor, öyle bir takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takvanın sahiplerinin Allah'a iradelerini de teslim edenler olduğunu görüyoruz.

Allah Teala'nın öğretisi. Bir taraftan insanları eyle, bir taraftan daha üst kademelerde başka şeyleri ihata ediyor. Daha üst boyutta, daha üst boyutta, daha üst boyutta bir öğretim sistemi. Allah Teala kişinin kalp gözünü açınca hem Allah'ın öğretisi giriyor devreye, hem de devrin imamının öğretisi devam ediyor. Allah Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde senden evvel de kendilerine vahyettiğimiz rical gönderdik diyor. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli suallerinin cevabını verenler, irşat makamının sahipleri. Öyleyse orada Allah'la tezekkür var. Bu tezekkürün neticesinde öğreti geliyor. Öyleyse olay tebliğ ile başlıyor. Ve bu tebliğ kıraatle devam ediyor. Tebliğin ötesi kıraat. Sonra kıraatın ötesi tilavet. Tilavetin ötesi tezkiye. Tezkiyenin ötesi talim. Talimin ötesi kıssa. Kıssanın ötesi tezekkür. Yani Allah'tan aldıklarını öğretmek.

suallerin cevaplarını vermek. Tezekkür, kişinin Allah ile olan ilişkisi, ama ehli tezekkürün yaptığı iş, tezekkür adı verilen bir işlemle mümkün. Öğretileri tezekkür değil, öğrenileri tezekkür. Ama tezekkür ehli olan bu insanlar, Allah Teala'nın güzelliklerini öğretiyorlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın bütününü oluşturuyor konu. Her safa ayrı bir hüviyet gösteriyor. Ve kişiler nihayet tezekkürle öğretimin en üst boyutuna yükseliyorlar. Orada artık kendi iradelerinin ötesinde Allah'tan aldıklarını suallerin cevabı olarak ulaştırmak var. O sualleri soranlar da o sualleri devamlı aralarında müzakere edip devamlı sualleri geliştirenler, kafalarında Kur'an olgusu bütünleşenler. Öyleyse öğretim metodu öğrenenlerin seviyesine göre ayrı ayrı kademeler oluşturuyor Kur'an-ı Kerim'de. Her birinin farklı bir ismini koymuş Allah Teala ve çeşitli ayetler bu konuların her birine ayrı ayrı ışık tutuyor. Öyleyse tebliğin, kıraatin, tilavetin, tezkiyenin, talimin, kıssanın ve tezekkürün oluşturduğu 7 safhalık bir öğretim dizaynı. İşte bu Allah'ın İlim öğretisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saatin ne kadar hızlı geçtiğini bir türlü anlayamıyoruz. Allah ile olan ilişkilerinizde en güzele ulaşmak söz konusu. Bu güzeli bütün safhalarda yaşamaya çalışmanızı sağlık veririz. Sonucunda en güzele ulaşmasını dileriz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileriz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Bilelim ki Allah Teala biz bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye yarattığını söylüyor. Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bize kul olsun diye yarattılar, yarattık. İşte Allah'ın yaratışı Allah'a kul olmak. Kul olmaksa mutluluğun ta kendisidir. Ruhumuzu Allah'a teslim olduğumuz zaman, teslim ettiğimiz zaman birinci kulluğu yaşarız. Daha sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. İkinci kulluk. Nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Üçüncü kulluk. İrademizi Allah'a teslim ederiz. Dördüncü kulluk. Arada geçen ara safhaları kattığımız zaman 7 tane safhanın var olduğunu görürüz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yapılan bütün gayretler hep sonucuna varır. Hepimiz Allah için olmalıyız, Allah için yaşamalıyız. Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah'ın bir büyük nimeti sevgili kardeşlerim. Mutluluk denilen müessese, hepinizin mutlaka ulaşması gereken Allah'ın bir temel emridir. Bu emir mutlaka yerine getirilmelidir. İnsanın yaratılmasındaki Allah'ın gayesi Allah'a kul olmaksa, kul olmanın 4 tane teslimi gerçekleştirmek konusunda 7 tane safhası var. Her safha bizi daha mutlu bir hale getirmek için Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Allah-u Teala insan adı verilen kulunu kendisine kul oldukça daha çok, daha çok, daha çok mutlu etmek için yaratmış. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın hepinizden tek istediğidir. Kul olmakla bunu gerçekleştirebilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, tağuta kul olmaktan kurtulursunuz. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulursunuz. Allah'a kul olursunuz. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِي buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediği şu: ve onlar ki, sahabeden bahsediyor, tağuta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki nasıl yapmışlar bu işi?
Allah'a ulaşmayı dilediler, diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele, diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen sahabe, tağuta, insan ve cin şeytanlara, daha kısa ifadesiyle şeytana kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar ve Allah'a kul olmuşlar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. İşte Allah'a kul olmak standartlarının daha birincisinde Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar bütün insanların mutlaka tağutun kulu olduklarını görüyoruz. Tağutun emrinde olduklarını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, şeytan bu konuda büyük bir imtiyazın sahibi. Şimdi sizinle beraber iblisin itiraz gününe, Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı güne dönelim. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı çamurdan şekillendiriyor. Sonra ona ruhundan üfürüyor. Ve diyor ki meleklere, ben bu insanı yeryüzünde halife olsun diye yarattım. Benim yeryüzündeki vekilim olsun diye yarattım. Ona hayat verdim ve ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Ne yapmış Allah Teala? İnsana ruhundan üfürmüş. İşte insanın kendisinden başka yaratılan, kendisinin dışında yaratılan bütün mahluklardan daha üstün bir vasfı var. Allah'ın ruhu sadece insanda var. Bu sebeple Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım, emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün yerlerde Allah'ın yarattığı her şey biz insanlar için yaratılmış. Allah Teala yerlerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Yerler, gökler ve ikisinin arasındaki bütün hayat olan alemler hepsi insan adı verilen bir mahlukla mücehhez. Kur'an-ı Kerim'de tam 17 ayet-i kerime insanın varlığını ifade ediyor. Allah Teala yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve onların ikisinin arasındaki insanlar diye 17 ayet-i kerimede bunu ifade ediyor. Öyleyse bütün gökler, bütün arzlar ve onların ikisi arasındaki bütün gezegenler hepsi insan için yaratılmış. Yetmez, insanın emrine musahhar kılınmış,
insanın emrine verilmiş sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimiz mi? Orada mutluluk var, huzur var. Her açıdan bütün güzellikleri yaşayacağımız bir dünya söz konusu. Ve Allah-u Teala bütün insanları gördük ki Allah'a kul olmaları için yaratmış ve bütün insanlar başlangıçta ne yazık ki ayet-i kerimede gördüğümüz gibi şeytanın, tağutun, insan ve cin şeytanların kulu. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler tağuta kul olmaktan kurtulurlar. Ve bu kurtuluş mutluluğun başlangıç noktasıdır. Kim Allah'a yönelirse, asıl ifadesiyle ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, o mutlaka bu huzuru ve mutluluğu yaşar sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan Allah'ın güzelliklerini yaşamaktır. Herkes mutluluğa hak kazanmıştır ve gördük ki kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor ve Allah'a kul olduğu andan itibaren de mutluluğu yaşamaya başlıyor. Neden? Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kendi kontrolü altına alır. Alırsa ne olur? Alırsa o kişi mutlu olur, mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a kul olma işleminin başladığı yer, madem ki Allah'a ulaşmayı dilemektir, dilediği anda kişi tağuta kul olmaktan kurtuluyor, insan ve cin şeytanları kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Öyleyse bu nokta mutluluğun başlangıç noktasıdır. Neden mutluyuz? Allah'a kul olmayı dileyen herkes, dünya saadetine de, ahiret saadetine de mutlak olarak adım atmıştır. Bu kişi neden mutludur? Çünkü Allah Teala onu mutsuz kılacak olan temel faktörden, yani iblisten, o kişiyi muhteşem bir şekilde kurtarır. Onu koruması altına alır. Her şey bu dizayn içerisinde gerçekleşir. Biz insanları mutsuz kılan şey, şeytanın bizlere olan müdahaleleridir. Her an şeytanlar bütün insanlarla uğraşırlar. Allah Teala diyor ki onlar sizin onları göremeyeceğiniz bir yerden görürler diyor. Ve size tesir ederler. Neticesi çıkıyor ortaya. Bu tesir, şeytanların tesiri mutlaka negatif bir tesirdir. İşte onun için başa gidelim dedik. Adem Aleyhisselam'ı Allah Teala yaratıyor, ona hayat veriyor, arkasından da ruhundan üfürüyor. Bir hususu daha açıklayalım. Ruh insana hayat vermez. Hayatı veren de, alan da Allah'tır diyor Allah Teala. Biz hayat veririz ve hayatı diyor sadece biz sona erdiririz. Sadece biz hayat veririz ve hayatı sadece biz sona erdiririz diyor. Kendisinden başka herhangi bir kuvvet
hayatı vücuda getirmekte veya geriye almakta yetkili kılınmamış. İşte insan adlı bu mahluk ezelde Allah-u Teala tarafından yaratılınca bütün melekler Allah-u Teala secde emri veriyor. Bütün melekler secde ediyorlar. Onların arasında bulunan iblis, cin tayfesinden şeytan secde etmiyor. Allah-u Teala'nın emrine itaat etmiyor. Allah-u Teala diyor ki, ey iblis, emrime rağmen seni bu Adem'e secde etmekten men eden nedir? İblisin cevabı şu, beni azdırmana yemin ederim ki sen beni dumansız ateşten yani enerjiden yarattın ama onu topraktan yarattın. Bu sebeple ben ondan üstünüm diyor iblis. Allah-u Teala da ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyerek bu hedefe yönelik olarak insanı yarattığı cihetle insanı üstün kıldığı açık ve kesin bir hüviyet olarak çıkıyor karşımıza. Bu sebeple diyor ki şeytana huzurumdan kovuldun. Seni cehenneme atacağım. İblis şöyle cevap veriyor. Diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar beyaz et. Hayatımı kıyamet gününe kadar uzat. Ben madem ki Adem Aleyhisselam yüzünden huzurumdan kovuluyorum, cehenneme mahkum ediliyorum, öyleyse ondan intikamımı almak için bana müsaade et. Kıyamet gününe kadar beni yaşat. Ben bütün gücümle o insanları, bunun zürriyetini senden uzaklaştırayım. Onların sırat-ı müstakimlere üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edip sana kul olmalarını engelleyeceğim. Allah-u Teala diyor ki, atlılarınla, yayalarınla sen insanın üzerine saldır. Onlardan kimleri kandırabilirsen onlarla beraber dilediğiniz gibi yaşayın. Ama hepinizi mutlaka cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. Seni ve sana tabi olanların hepsini. Böylece mutsuzlarla mutlular birbirinden ayrılıyor sevgili kardeşlerim. Şeytan hiçbir devirde mutlu olamaz. Onun mutluluk adı verilen bir müessese yaşaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü sadece nefsiyle hareket eder. Sadece insanı huzursuz etmek, mutsuz etmek hedefine göre kendini odaklamıştır. Mutsuzluk hedefine endekslemiştir kendini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytan sizin şu kainattaki en büyük düşmanınızdır. Ve de mutsuzluğunuzun arkasında da o vardır. Allah-u Teala
Diyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yani aynı zamanda şeytanın size münkerle ve fuhuşla emretmesine mani olamazsınız, diyor Allah Teala. Peki biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman nasıl oluyor da şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti sona eriyor? Çünkü Allah Teala ilahi bir tatbikatta bulunuyor. Şeytanın bize tesir etmesini önlüyor sevgili kardeşlerim. Şeytanın bize tesir etmesini Allah Teala önlüyor. Aramıza bir perde, bir kalkan, bir zırh çekiyor. Şeytanın üzerimizde hiçbir tesirinin oluşmasına müsaade etmiyor. Bu mutluluk için yeterli bir sebep. Nefsimizde afetler var ama ve bu afetler Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak, yasak ettiklerini işleyecek hüviyette yaratılmış ama görevlerini o istikamette yapmaları için ya da Allah'ın emirlerine isyan, yasaklarına kapı açmaları için, yasaklarını gerçekleştirmeleri için şeytanın onlara o istikamette telkinde bulunması lazım. Şeytanın telkini önlendiği için nefsin afetleri kişi üzerinde hüküm ferma olamıyor. Şeytanın insanı azdırmasına Allah Teala müsaade etmiyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mümindir, Allah'ın dostudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kafirdir, tağutun dostudur. İnsan ve cin şeytanların dostudur. İşte Allah Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde 257. ayet-i kerimesinde onu söylüyor. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. İki çeşit mümin var, iki grup Allah'a inanan var. Bir, Allah'a inanıp Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kurtuluşları ne yazık ki mümkün değil cehennemden. İki, Allah'a inanıp Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bunların gidecekleri yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların hedefe yürümeleri, ruhlarını Allah'a ulaştırabilmeleri bir dileğe vabeste. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Eğer dilerse hedefine ulaşır. Mutluluk bütün insanların müşterek hedefidir. Ama başka bir yolu yok. Bu yol Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Peki dilemeyenlerin durumu? Dilemeyenlerin durumunu da anlatıyor Allah Teala. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati.
Ellezine keferu ve onlar ki kafirlerdir. Veya da Türkçemizdeki gibi o kafirlere gelince. Onlar da tağutun yani insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Ve tağut onları nurdan zulmete götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o amin olmuştur. Allah onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama kim de Allah'a ulaşmayı dilememişse o mutlaka tağutun dostudur. Veya Allah'a ulaşmayı dilemiş de vuslata ulaşmış ama vuslat olduktan sonra devam ettirememişse Allah ile olan dostluk hüviyetini zikirlerinde azalma düşme olmuşsa ve bu düşme normal haddin altına inmişse o kişi nefsinin kalbi %51 nurla dolmasına rağmen o nurların yavaş yavaş azaldığı bir yeni ortama girer. Tağut ona adım adım insan ve şeytanlar yeniden hakim olmaya başlar. Ve kişi kaybedenlerden olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o Allah hepimizin hep mutlu olmasını istiyor. Ama biz insanlar mutlu olmayı hak etmek mecburiyetindeyiz. İşte bu hak etmek Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar ve Allah Teala şeytanlarımızdaki bütün ilişkileri keser. Kestiği noktadan itibaren bizler 14. basamakta mürşidimize ulaşırız, tabi oluruz. Mutluluğumuz devam eder. 21. basamakta mürşidimize ulaştığımız zaman vücudumuzdan ayrılan ruhumuz 7 tane gök katı aşarak Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Bu noktaya kadar 7-8 aylık bir devre geçecektir. Bu devre çok daha kısa da olabilir. Bu süreç içerisinde o kişinin adım adım hedefine yürüdüğünü görüyoruz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların ruhunu kendisine ulaştıracağına dair garanti veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir hedefi var. İnsanların ruhlarını kendisine ulaştırmak. Bunu Allah-u Teala garanti etmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala mutlaka o kişilerin ruhlarını kendisine ulaştıracak. Öyleyse insanların ruhlarının Allah'a ulaşması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, hepinizin ruhu isteseniz de istemeseniz de sonunda mutlaka Allah'a geri döner. Allah emanetini mutlaka geriye alır. Marifet, o emaneti hayattayken bilerek, isteyerek
Allah'a ulaştırmak, kişinin kendi iradesiyle Allah'a geri döndürerek Allah'a ulaştırması. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Ki Allah bizleri bir sonsuz güzelliğe ulaştırsın. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, gördük ki Allah o kendine seçtiklerinden belki sadece %10'dan daha aşağı bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler ama o dileyenleri de Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bu ulaşmadan sonra kişi Allah'ın yolundan saparsa, tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından saptırılıyor ve kalpleri %51 oranında nurla dolmuş olmasına rağmen vuslata ulaştıkları zaman ruhları Allah'a, bu insanların kalplerindeki nur adım adım yok olur ve kalpleri tekrar eski karanlığına döner. Kişi dalaletten hidayete ulaşmıştır. Ruhu %51 nura kavuşmuştur. Ama sonra bu nur yok olmuştur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tağut, nura ulaşan kalbi nurdan tekrar zulmete geri döndürmüştür. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse, hiçbir kuvvet o kişinin kalbinin %50'den daha fazla nurla dolmasına engel olamaz. O kişi mutluluğu %50'den daha fazla bir oranda, %51 oranında dünya mutluluğunu mutlaka yaşar. Çünkü nefsinin kalbindeki afetler %51 azalmış olur. %49 fazıl, %2 rahmet nuru kişinin kalbini doldurmuştur. Böylece nurların karanlıklara galebe çaldığı bir noktaya ulaşılmıştır. Orası mutluluğun %50'den daha fazla var olduğu bir dünya hayatı sergiler. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor sözü var. Demin söylediğimiz ayet-i kerimede Allah Teala o sözünden bahsettiği gibi Rad 27'de de bahsediyor. Diyor ki dalalette olanları Allah Teala bırakır diyor. Dilediği kişiyi Allah dalalette bırakır. Daha başka bir ifadeyle dalalette kalmayı dileyen kişiyi Allah dalalette bırakır. Ama diyor kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dalalette bıraktıklarından kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın dalalette olanları kendisine ulaştırması söz konusu. Kimler onlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte ulaştırınca kişi %51 mutluluğu mutlak olarak yaşar. Bu noktadan itibaren zikrini arttırarak yoluna devam ederse kişi, daha sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Eğer yoluna devam ederse daimi zikre ulaşacaktır. Nefsini de Allah'a teslim edecektir. Yoluna devam ederse irşad olacaktır. Arkasından da iradesini Allah'a teslim edecektir.
Ve mutlulukların, yaşanabilecek olan mutlulukların en üst boyutunda bir dünya hayatı geçirecektir. Cennetin de en üst katına gidecektir kişi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala o kadar güzel şeyler vaat etmiş ki, sadece sizin gayretinize bağımlı. İnsan bedavadan dünya saadetinin yarısını ve cennet saadetini, üçüncü kat cenneti elde edebilir mi? Elde edebilir. Allah-u Teala insanı o kadar çok seviyor ki, ona diyor ki sen bana ulaşmayı dileyeceksin, ondan sonrasını bana bırak diyor. Senin görevin sadece bir dilek, bana ulaşmayı dile, geri kalanı diyor benim işim. Ben diyor senin ruhunu kendime ulaştıracağım. Bunu diyor sana garanti ediyorum. Senden istediğim bir tek şey var diyor, bana ulaşmayı dile. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Kurtuluşu da hiçbir şekilde yoktur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişinin Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğunun yarısını ona teslim eder. Dünya mutluluğunun yarısı cennetin üçüncü katı. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cenneti, ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere yola çıkaran mürşide tabi olan kişiyi ikinci kat cennete, 14. basamak ve Allah'a ruhunu ulaştıran kişiyi 21. basamak. Allah 3. kat cennetine ulaştırır. Ve bu Allah'ın bir garantisidir. Allah Teala kainatta en çok sevdiği, en çok değer verdiği mahluku, insanı böyle bir mutluluğa mutlaka ulaştırmaya kararlıdır. Kim daimi zikre ulaşırsa, o iç dünyasında da, dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir mutluluğa ulaşır. İç dünyasında kavga bitmiştir. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur daimi zikre ulaştığı zaman. Bu sebeple o kişi sonsuz bir mutluluğu yaşar iç dünyasında. Allah'ın bütün emirlerine riayet etmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir iç dünyası vardır kişinin. Dış dünyasında başka insanlarla o dosttur. Ona düşman olan insan çoktur. Ama o hiçbirisine düşman değildir. Veya Allah ile olan ilişkilerinde büyük mutluluğu yaşar. Çünkü Allah Teala onun en büyük dostu olmuştur. Kişi ruhunu da ve içinde nefsini de iradesinde Allah Teala'ya teslim etmişse o 7. kat cennetin sahibi olur. Adın cennetleri o kişi içindir. Dünyada da nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği için, dünyada da başka insanlarla olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğu yaşar. Ahirette de 7. kat cenneti Allah-u Teala ona nasip etmiştir. Ve bu kişi bunların yarısını, 3. kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını bedavadan elde eder. Sadece bir dilekle, Ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum diyerek mutluluğu gerekli boyutta yaşamak hakkının sahibi olur. Allah-u Teala'nın lütfu keremi sonsuzdur. Bütün insanları
onunla mutlu etmek ister. Ama insanlar Allah-u Teala kendilerinden sadece bir dilekle bunu dilemelerini istemesine, buna karşılık da onlara dünya saadetinin yarısından fazlasını ve üçüncü kat cenneti vaat etmesine rağmen, insanların her devirde çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası asla Allah'a ulaşmayı dilemezler. Çoğu böyle bir konudan haberdar olmadığını bile zannedebilir. Oysa ki hepsine Allah'a ulaşmayı dileyin tebliği mutlaka yapılır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir mutluluğu birlikte yaşamayı Allah-u Teala bize nasip kıldı. Ömür boyu sonsuz mutluluklar içinde bir hayat geçirmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere. Konumuz yemin, misak ve ahd. Allah-u Teala'ya karşı üç tane vücudumuz, üç tane yemin vermiş. Ruhumuz misak vermiş. Ölmeden evvel Allah'a geri dönecek ve Allah'ın zatında yok olacak diye, ifna olacak diye, fena fillah olacak diye. Fizik vücudumuz Allah'a ahd vermiş, Allah'a teslim olacak diye. Nefsimiz ise Allah'a yemin vermiş, o da Allah'a teslim olacak diye. Aslında üçünkü de ruhunda ve içinde nefsinde Allah'a teslimi söz konusu. Yemin, misak ve ahd. Her şey bir ayetle başlıyor. Araf suresinin 172. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Adem Aleyhisselam'ın sırtından onun zürriyetini çıkardı Allah Teala diyor. O zürriyetten de onların zürriyetini çıkardı. Onlardan da onların zürriyetini çıkardı ve bütün insanları huzurunda topladı diyor Allah Teala. Zaman belirtilmiyor. Kuvvetli bir ihtimalle zamandan evvel Allah Teala'nın huzurunda gene muhtemeldir ki herkes aynı yaşta bir toplantı söz konusu. Bütün insanlar orada Allah'ın huzurunda. Allah Teala bütün insanlara soruyor. Elestü bi rabbikum? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Karu dediler ki bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı bela. Evet demişiz Allah-u Teala'ya hepimiz. Sen bizim Rabbimizsin. Ondan sonra ne olmuş? Allah-u Teala nefslerimizi kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesi ihtimaline binaen böyle bir şey söylemesine mani olmak için ruhumuzu ve veçimizi, fizik vücudumuzu nefsimize karşı şahit tutmuş Allah Teala. Ezelde kıyamet günü nefsimiz ben bundan haberdar değildim demesin diye. Haberdar olmak keyfiyetine Allah Teala çok büyük önem veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Tebliğ haberdar etmektir. Tebliğe muhatap olmayan kimse olmayacaktır. Herkes şu dünya hayatını yaşarken mutlaka tebliğe muhatap olacaktır. O tebliğ Allah'a ulaşmayı dile emridir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek zorundasın tarzında bir açıklama yapılması, bütün insanlara bu açıklamanın yapılması farzdır ve hemen arkasından söylenmelidir. Eğer ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsan, bir, takva sahibi değilsin, iki, şirktesin, üç, Allah'ın ayetlerinden gafilsin, dört, gideceğin yer cehennem, beş, hüsrandasın, altı, hidayette değilsin, yedi,
tağutun kulusun, 8 tağutun dostusun. Allah'ın kulu değilsin, Allah'ın dostu değilsin. Kafirsin. 9. Amellerin boşa gitmiştir. 10. Fısktasın. 11. Sevgili kardeşlerim, nasıl bir dizayn bu? Bir de kafirsin ifadesi var. 12. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'a olan ruhunun misakini yerine getirmeyecek demektir. Her şey dilemekle başlıyor. Çünkü dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağına dair söz veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse

ruhumuzdur. Allah'tan gelen bir emanettir. Gideceği yer Allah'tır. Şimdi dönüyoruz Araf 172'ye. Orada gördüğümüz şey zamandan evvel Allah-u Teala'nın bütün insanları bir araya toplaması. Ve de hepimize kalbimizin duyacağı sesle Allah'ın seslenmesi. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimizin birden cevabı bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Allah Teala'nın dizaynı. Neden acaba nefsimizi kıyamet günü ben bundan haberdar değildim diye bir itiraza sebep görüyor Allah Teala? İtiraz edecekmiş gibi görüyor. Çünkü nefsimiz, iç dünyası, kalbi baştan aşağı afetlerle dolu. Elbette Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmeyecektir. Getirmek istemeyecektir. Yasaklarını da mutlaka işlemek isteyecektir. İşte bu suale, ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine hepimizin verdiği cevap bela olduğu için, evet olduğu için, sen bizim Rabbimizsin olduğu için Allah Teala bizlerden bir şeyler istiyor Rabbimiz olduğu için. Ve Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi bunları ifade ediyor. Allah Teala, ben sizin Rabbiniz olduğuma göre o zaman ey nefsler, sizlerden yemin istiyorum. Ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum. Ey fizik vücutlar, ey sizlerden de ahd istiyorum diyor Allah Teala. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde bu anlattığım kesim yok. Ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin, misak ve ahd istiyorum ifadesi oraya girmemiş. Ama sonucu var. O günü hatırlayın ki diyor Allah Teala, işittik ve itaat ettik dediniz. Neyi işitmişiz? Kim işitmiş? Ve kim neye itaat etmiş? İşte bu suallerin cevabı Allah Teala'nın o sözünün arkasında gizli. İşittik ve itaat ettik diyebilmemiz için Allah Teala'nın bize bunları söylemiş olması lazım. Söylemiş ve biz de ona cevap vermişiz. Allah Teala bunu söyledikten sonra ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey ruhlar, ey nefsler, ey fizik vücutlar, sizlerden yemin, misak ve ahd istiyorum. Her birinizden ayrı bir şey istiyorum. Yani bir başka ifadeyle hepinizin bana teslim olmanızı istiyorum diyor Allah Teala. Sonra da bize tasdik ettirmek üzere sözlerimi işittiniz mi diyor. Nasıl orada başlangıçta ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorarak cevap alıyor bizden, tasdik ettiriyor. Evet, sen bizim Rabbimizsin ifadesiyle. Burada da gene aynı cevapları Allah Teala sadece yazdırmış Kur'an-ı Kerim'e. İşittik ve itaat ettik dediniz diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle olduğuna göre Allah Teala bunları söyledikten sonra bizlerden, ruhumuzdan ve içimizden ve nefsimizden yemin, misak ve ahd talebinde bulunduktan sonra diyor ki sözlerimi işittiniz mi diyor. Cevap veriyoruz. Semina, biz işittik diyoruz. Allah Teala diyor ki madem ki işittiniz ve ben madem ki sizin Rabbinizim ve madem ki sözlerimi işittiniz,

Öyleyse emrime itaat edin diyor. Bütün ruhlar Allah'a münaki olacaklarına o kişi hayattayken ölmeden evvel ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşacağına dair Allah o kişiden misak istiyor. O kişinin ruhundan misak istiyor. Fizik vücudunun Allah'a teslim olmasını istiyor. Bunun adı ahd oluyor. Ve nefsten de yemin istiyor. Nefsin de Allah'a teslim olması için. Bunları istedikten sonra soruyor, itaat ettiniz mi? Emrimi yerine getirdiniz mi? Cevap veriyoruz hepimiz. Atana. İtaat ettik. Ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz Allah'a yemin, misak ve ahd veriyor. Bunlar bizim üç vücudumuzun yeminleri. Eymanihim diye geçiyor Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Yeminlerimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada gördüğümüz olay Allah-u Teala'nın ezelde zamanın başlangıcından evvel olduğunu düşünüyoruz. Ve hepimiz Allah-u Teala'nın indinde bu yeminleri vermek üzere yaratılıyoruz. Yeminlerden sonra da tekrar her şey eski haline dönüyor. Fizik vücudumuz ve ruhumuz nefsimize şahit oluyor. Ben bundan haberdar değildim demesin diye neyine şahit oluyor? İşte bu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah'a verdiği yemine şahit oluyor. Hem fizik vücut şahit oluyor, hem de ruh şahit oluyor ki nefs Allah'a yemin vermiş teslim olacağına dair. Yani nefsinin bünyesindeki bütün afetleri temizleyeceğine dair. İşte Allah'a verdiğimiz yeminler, misaklar ve ahdler. Sonra ne oluyor? Sonra ilahi irade, Allah'ın ilahi iradesi, bizim cüz'i irademizden, cüz'i irademizden, kişisel irademizden Allah'ın iradesi Allah'a teslim olmasını istiyor. İlahi irade ile cüz'i irade arasında bir emir ve itaat. Bunun adına da Allah Teala misak diyor. O gün bizden yemin, misak, ahd alan Allah Teala ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz için buna ilave ediyor. İlahi irade Allah'ın iradesi bizim irademizden adına Allah'ın ahdi denen bir ilave alıyor. İrademizi de Allah'a teslim etmemiz emrolunuyor. İlahi irade bizim kişisel irademize bu emri veriyor. Böylece bizden iki tane misak alınmış oluyor. Bir, ruhumuzun Allah'a verdiği misak. İki, irademizin Allah'a verdiği misak. Bu yemin, misak ve ahdin ve en sondaki misakin tahakkuk standartlarına baktığımız zaman 28 basamaklık bir skala üzerinde, bir yelpaze üzerinde
ruhumuzun tesliminin 22. basamakta gerçekleştiğini görüyoruz. Fizik vücudumuzun tesliminin 25. basamakta gerçekleştiğini görüyoruz. Nefsimizin tesliminin 26. basamakta gerçekleştiğini görüyoruz. İrademizin tesliminin de 28. basamakta gerçekleştiğini görüyoruz. Ama bu dört teslimin dördü de üzerimize farz kılınmış. Ve dördüncü teslim, yani irademizin teslimi, diğer teslimler gerçekleşmedikçe mümkün olmadığı cihetle daimi zikre ulaşmamız lazım irademizi teslim için ve günahlarımızın örtülmesi, salah nuruyla mükafatlandırılmamız, evvela tövbe-i nasuha davetimiz, davet edilmemiz lazım. Sonra günahlarımızın örtülmesi gerek, mürşide ulaştıktan sonraki günahlarımızın, sonra salah nurunun verilmesi gerek, sonra da günahlarımızın, mürşide ulaştıktan sonraki günahlarımızın sevaba çevrilmesi söz konusu. Bu dört işlem tamamlandığı zaman, ancak o zaman irademizi Allah'a teslim etmiş oluyoruz. Allah irademizi teslim alıyor. O andan itibaren artık devamlı Allah'tan emir alan ve emirleri yerine getiren insanlar oluyor. Bu yeminleri yerine getirenler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki Allah'a verilen yeminler var, misaklar var, ahdler var. Şimdi Bakara suresinin, affedersiniz, Ali İmran suresinin 76. ayet-i kerimesine geliyoruz. Ne diyor Allah-u Teala 76. ayet-i kerimede? Bela. Hayır, öyle değil diyor Allah-u Teala. Men effa bi ahdihi. O kişi ki ahdini ifa eder. Vetteka ve takva sahibi olursa fe innallâhe yuhibbil muttekin. Allah takva sahiplerini sever. Burada Allah-u Teala ahdimizi yerine getirmekten bahsediyor. Ve takva sahibi olmaktan bahsediyor. Bir hakkın takva. Yani ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini Allah'a teslim ettiğimiz zaman vücuda gelecek bir takvadan bahsediyor Allah-u Teala. Burada bir kişinin kendisine ait olan ahdini yerine getirmesi, bu ahd iradesinin teslimini içeriyor. Buradaki ahdin muhtevasını iyice yerleştirebilmek için bir sonraki ayet-i kerimeye bakıyoruz. 77. ayet-i kerimesinde innellezine yeşterune bi ahdillahi, onlar ki Allah'ın ahdini satarlar ve eymanihim ve yeminlerini. Burada Allah'ın ahdi var ve o kişilerin yeminleri var. Demin yeminlerin ne olduğunu açıklamıştık. Ruhumuzun, veçimizin ve nefsimizin Allah'a teslimini içeren üç yemin. Ruhumuzunki misak, veçimizinki ahd, nefsimizinki yemin. Eymanihim, yeminlerimiz, bu üç tane yemin. Üç vücudumuza ait üç tane yemin. Ama Allah'ın ahdini ve yeminlerini diyor Allah-u Teala, demek oluyor ki Allah-u Teala'nın ahdi, ilahi iradenin bizden aldığı misakla alakalı olan kesim. Eymanihim, bizim yeminlerimizin dışında olması lazım. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmeliyiz ki Allah'ın ahdini yerine getirelim. Yani irademizi Allah'a teslim edebilelim.
Ali İmran suresinin 77. ayet-i kerimesinde Allah Teala iradenin teslimini yeminlerimizin ötesinde Allah'ın ahdi olarak alıyor. Allah'ın ahdi sadece irademizin teslimini içeriyor. Çünkü yeminlerimiz onun dışında kalmış ayet-i kerimede. Bu yeminlerimizin dışındaki Allah'ın ahdi irademizin teslimini içeriyor. Ama irademizi Allah'a teslim edebilmek için önce ruhumuzu, sonra vecimizi, sonra da nefsimizi Allah'a teslim etmeliyiz ki irademizi Allah'a teslim edebilelim. Saydığımız basamak sırasına göre böyle. Öyleyse şimdi 76. ayet-i kerimeye dönelim. Bu hakikatten sonra 76. ayet-i kerimeye dönelim. Allah Teala diyor ki kim, hayır öyle değil, kim Allah'a verdiği ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa, buradaki kişinin ahdi bir bütünün bir parçasını oluşturuyor. Çünkü bir üstteki ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a verilen yeminden ve Allah'ın yeminlerden ve Allah'ın ahdinden bahsediyor. Allah'ın ahdi yeminlerin ötesinde bir şey. Ama eğer söz konusu olan şey bizim ahdimizse, o zaman bizim ahdimiz, yeminlerimiz ayrı değerlendirildiği cihetle bir üstteki ayet-i kerimede, bizim ahdimiz Allah'ın ahdine paralel bir dizayn oluşturuyor. Eğer Bakara Ali İmran suresinin 76 ve 77. ayetlerini birlikte ele alırsak, orada bir yeminlerimiz var. Bizim yeminlerimiz, eymanihim diyor Allah Teala, onların yeminleri. Burada da ahdihi diyor, onların ahdleri. Öyleyse ahdimiz yeminlerin ötesinde bir şey. Bir evvelki ayet-i kerimede yeminlerimiz açık bir şekilde yer aldığına göre Allah'ın ahdiyle birlikte dizayn edilmiş. Burada da yeminlerimiz var. Yeminlerimiz bir evvelki ayete geçmiş ve ondan sonra da ahdimizin edası var. Burada kişinin dizaynında demek ki yeminlerinin dışında kalan bir şey o kişinin ahdi. Öyleyse buradaki Ali İmran 76'daki ahd irademizin teslimini içeriyor. Allah'ın ahdi bizim irademizin teslimini içeriyor. Bizim ahdimiz gene bizim irademizin teslimini içeriyor. Ama bu müessese acaba sadece bizim ahdimizi mi, yani irademizin teslimini mi içeriyor? Buna daha evvel Allah-u Teala demin gördüğümüz ayette bir başka isim vermişti. Allah'ın iradesinin sadece bizim irademizden aldığı, ilahi iradenin bizim irademizden aldığı yeminin adı misak olarak geçiyordu. Burada da ahd olarak geçiyor. Ama bütün ayetleri incelediğimiz zaman ahdin aynı zamanda bütün teslimleri birden kapsadığını da söylemek mümkün. Bizim ahdimiz
daha evvel verdiğimiz nesne misak olduğuna göre, irademizin teslimi misak olarak adlandırıldığına göre, ahdimiz dört tane faktörü birden ihata etmesi lazım. Bu ayeti, Âl-i İmrân Suresinin 76. ayet-i kerimesini bütün olarak ele almamız lazım. 77'ye ondan sonra geçmemiz lazım. Öyleyse ahdimiz, ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmektir. Misakimiz iki istikamette de kullanılıyor. Hem ruhumuzun Allah'a teslimi, hem de irademizin Allah'a teslimi, ikisi de kullanılıyor. Misak olarak kullanılıyor. Şimdi gelin beraberce bir başka ayete ulaşalım. Rad suresi 20, 21 ve 22. ayetler. Allah Teala buyuruyor ki: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak. Ve misaklerini bozmazlar. Allah'ın ahdi neydi? İrademizi Allah'a teslim etmemiz. Ama irademizi teslim etmek için ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi evvelce Allah'a teslim etmemiz lazım. O zaman burada Allah Teala'nın dizayn ettiği ifade son derece açık. Allah'ın ahdiyle bizim misakimizin bozulmaması, yani yerine getirilmesi aynı şey. Allah'ın ahdi irademizi Allah'a teslim etmek, bizim misakimiz gene irademizi Allah'a teslim etmek, ama daha evvelkiler gerçekleşmedikçe irademizin Allah-u Teala'ya teslimi gerçek, mümkün olmuyor. Ama biz burada misakimizi tek olarak ele alırsak, irademizin Allah'a teslimidir. Allah'ın ahdi de gene irademizin Allah'a teslimidir. Ama Allah'ın ahdini yerine getiren kişi önce diğerlerini de yerine getireceği için bütün teslimleri gerçekleştirmiştir. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün teslimleri içeren, ama tek başına bakıldığı zaman irademizin teslimini Allah açısından ahdallahi olarak, bizim açımızdan da misakimiz olarak değerlendiriyor. Ve la yenkudunel misak. Misaklarını bozmazlar diyor Allah-u Teala. Şimdi Rad suresinin bu 20. ayet-i kerime ile 25. ayet-i kerimesini birleştirelim. Farklı bir olayla karşılaşacağız. Allah-u Teala buyuruyor: Ve la yenkudunel misak. Ve onlar misaklarını bozmazlar dedikten sonra وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ diyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Kim bu insanlar? Misaklarını bozmayanlar. O zaman Allah-u Teala'nın misaktan muradının bir başka açıdan da değerlendirildiğini görüyoruz. Onlar misaklarını bozmazlar ifadesi eğer 20. ayet-i kerime ile birlikte ele alınırsa nefsimiz, irademizin Allah'a teslimini içeren bir müessese, gene onlar misaklarını bozmazlar ifadesi 21. ayet-i kerime ile birlikte dikkate alınırsa sadece ruhumuzun Allah'a teslimi ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'a ulaştırılmasını Allah'ın emrettiği, farz kıldığı bir şey var. Ruhumuz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz ve misakimizi yerine getiriyoruz.
devam ediyor Allah Teala ve yuhafune su'el hesab ve yahşemne rabbehum. Onlar kötü hesaptan yani cehenneme gitmekten korkarlar ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabir ibtigaye ve çerabbihum. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Bu ayetin devamında onların fevzül azimin sahipleri olduğu ve kötülüğe yönelikle mukabele ettikleri de ifade ediliyor. An cennetinin sahibi oldukları da. Öyleyse madalyonun öbür ucu iradenin teslimine kadar ulaşıyor. Burada Allah Teala'nın ifadesi son derece ilginç bir ifade. Kötü hesaptan korkarlar, yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceden fazla olmasından ve cehenneme gitmekten korkarlar. Kimin günahları fazlaysa gideceği yer cehennem. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Kimin sevapları fazlaysa onlar da felaha ermiş olanlar. Müminin suresi 102. ayet-i kerime. Ve onlar felaha erenlerdir diyor. Sevapları günahlarından fazla olan için Allah-u Teala. Kurtuluş, cennet onların. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi burada önemli bir konu var. Allah-u Teala ve onlar sabırla Allah'ın veçini dileyenlerdir diyor. Allah'ın veçi iki hüviyette değerlendiriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Allah'ın veçine, zatına ulaşmayı dilemek. Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ali İmran 14. Allahu indehu husnul meab. Ve Allah Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. İşte eğer onlar misaklerini bozmazlar ifadesini 21. ayetle birlikte ele alırsanız, onlar Allah'ın zatını dileyenlerdir ama Allah'ın zatına ulaşmak için Allah'ın zatını dileyenlerdir. Eğer 20. ayet-i kerimeyi tek başına alırsanız, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Allah'ın ahdini yerine getirdikleri zaman ruhların da, veçlerin de, nefslerin de, iradelerini de Allah'a teslim etmiş oluyorlar. Onlar Allah'ın zatını, sadece Allah'ın zatına ulaşmak için değil, Allah'ın zatını görmek için de talep edenlerdir. Öyleyse ifadeler full olarak yerlerine tam manasıyla oturuyor. Allah ayet indirirse böyle indirir. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça, ayetlerini size öğrettikçe, ona hayranlığınız her geçen gün biraz daha artar. Acaba şu dünya üzerinde böyle bir tefsiri yapabilecek olan başka birisi var mı zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer bütün bunları Allah bize öğretmemiş olsaydı biz de bir hiçtik. Hiçbir zaman bu tefsiri yapmamız mümkün olmayacaktı. Ama konunun bu ince noktalarına dikkat edin. Allah bize Kur'an kültürünü öğretti. Hem de başka hiçbir kitabı elletmeden. Neyimiz varsa hepsi sadece onun öğretisidir. Başka hiçbir yerden hiçbir şey gelmedi, kursağımıza girmedi. Beynimizdeki kursağı tabii. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu ayet devreye girdiği zaman iki nevi insan var. Bir, 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler, Allah'ın zatını talep edenler. Niçin talep edenler? Ruhlarını Allah'a ulaştırmak için. Ama sonra kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler ve iradelerini Allah'a teslim edenler geliyor. Allah'ın zatını görmeyi talep edenler, fahazül azimin sahipleri
ve kötülüğe iyilikle mukabele edenler, adın cennetlerine gidenler. Birisi 21. basamakta ulaşıyor, 22. basamakta ruh Allah'a teslim oluyor. Öteki yolun sonu, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan birisi. Şimdi meselenin bir üst boyutuna geçelim hep beraber. Bakalım En'am suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Detayları bir tarafa bırakıp konumuzla alakalı olan kesmini alırsak eğer, Allah Teala buyuruyor ve bi ahdillahi efu ve Allah'ın ahdini ifa edin diyor, yerine getirin. Haza sırat-ı müstakim, En'am 153. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu, öyleyse ona, sırat-ı müstakime tabi olun diyor. Sonra diyor, o sırat-ı müstakime tabi olun ve diğer hiçbir yola tabi olmayın ki sırat-ı müstakimin dışındaki bütün yollar sizi Allah'ın yegane yolu olan bu yoldan ayırırlar, fırkalara ayrılmış olursunuz. Biliyorsunuz, fırkalara ayrılmak demek, şirkte olmak demek, küfürde olmak demek, evvela şirkte olmak demek. Rum 31 ve 32. Allah Teala buyuruyor, münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı böylece takva sahibi ol. Sadece ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler, sadece onlar takva sahipleridir. Diğerleri takva sahibi olamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeden de Allah'a inanılabilir. Kişi Allah'a inanır. O da aminudur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o da aminudur. Yani ikisi de iman edendir, inanandır. Ama birisi cennete girer, ikincisi cehenneme gider. Öyleyse, iman kelimesi inanç demek. Aminu kelimesi veya mümin kelimesi, her ikisi de imanın sahibi anlamına kullanılıyor. İmanın sahibi olan kişi mümindir. Mümin inanan demek. Şimdi Kur'an-ı Kerim kültürünü sıfırlayan bir korkunç inanç gelmiş İslam alemini mahvetmiş. Ve diyor ki kişi, ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim. Allah Teala da müminleri cennetine alacağını söylüyor. Mümin 40. Gerçi Mümin 40'ta Allah Teala imanı artan müminleri tarif ediyor ama olsun, onlar kendilerine göre yontuyorlar. Allah Teala orada kim nefs tezkiyesi yaparsa diyor, amel-i salat işlerse diyor, onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Ve kadın olsun erkek olsun, Allah bütün müminleri, yani nefs tezkiyesi yapan müminlerden bahsediyor. 20 en azından 14. basamağı aşan mürşidine tabi olmuş, nefs tezkiyesine başlamış kişilerden bahsediyor. Onların mümin olduklarını, kadın olsun erkek olsun hepsinin cennete gireceğini söylüyor. En'am 153'e baktığımız zaman burada sakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir fırkaya tabi olmayın ki o zaman fırkalara ayrılmış olursunuz diyor Allah Teala. Ve böyle olmayasınız diye Allah size diyor Allah Teala, sizden bir talepte bulundu diyor Allah Teala.
Allah'ın ahdi olarak geçmiyor, Allah'ın vasiyeti olarak geçiyor. İşte burada Allah'ın vasiyetini yerine getirin ki takva sahibi olasınız deniyor. Bu dört tane sırat-ı müstakimi birden devreye alan ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimlerin hepsini vücuda getiren ve hepsini birden içeren bir ifade. Allah'ın vasiyeti ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz bir noktayı işaret ediyor. Ama Allah'ın ahdi sadece irademizin Allah'a teslimidir. Ne var ki diğer teslimler gerçekleşmeden irademizin teslimi mümkün olmayacağı için orada dolaylı olarak dört teslimin de devreye girdiğini görüyoruz. Ama mana sadece dördüncü teslimi ifade ediyor. Allah'ın vasiyetinde ise kişinin toplam takvaya ulaşması söz konusu ve Allah'ın ahdi yukarıda zikredilmiş. Burada Allah'ın ahdinden bahsetmiyor Allah Teala, Allah'ın vasiyetinden bahsediyor. O Allah'ın ahdinin ötesinde bir emir, dört teslimi de mutlaka yerine getirin diyor. İlk üç teslimi ayrı, dördüncüsünü ayrı değil. Dördünü birden ihtiva ediyor. Tıpkı Ali İmran ...76'daki gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bakalım ne diyordu Allah Teala? Kim ahdini yerine getirir de takva sahibi olursa. İşte burada kişinin ahdi dört teslimi birden içeriyor. Enam 153'teki Allah'ın vasiyeti de dört teslimi birden içeriyor. Ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Bizim ahdimiz de Allah'ın ahdi eşit değil. Bizim ahdimiz Allah'ın vasiyetiyle eşit. Ama bizim irade açısından misakimiz Allah'ın ahdiyle eşit. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konuları bütünlediğimiz zaman tablo muhteşem bir şekilde çıkıyor ortaya ve Allah'a olan hayranlığımız artıyor. Konunun inceliklerine eğer Allah Teala sizi davet ederse, ayetlerin hepsini tek tek incelediğinizde varacağınız sonuç hep o olacaktır eğer o öğretirse. Çok karmaşık gibi görünen bir kavramı Allah Teala bütün boyutlarıyla anlatıyor. Gene Rad suresinde 25. ayet-i kerimede Allah Teala onlar Allah'a misak verdikleri halde misaklerini yerine getirmezler diyor Allah Teala. Ve Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği vuslatı bozarlar diyor. Burada da misak ruhun Allah'a ulaştırılması. Rad suresi 25. ayet-i kerime. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar diyor. Bu insanlar kendileri Allah'a verdikleri misaki yerine getirmedikleri gibi onunla kalmayanlar yerine getirmemenin ötesinde başka insanların da Allah'a ruhlarını ulaştırmasına mani olanlar. Kim böyleyse o Allah'ın ve
Allah'ın daha ağır bir cezasına muhatap olur. Böyle olan insanlar Allah'ın lanetine muhataptır. Sadece omuzlarına vebal alanlar Allah'ın lanetine muhatap olurlar. Lanet o kişinin kendi günahlarının ötesinde başka günahları da yüklenmesi halidir. İşte Ahzab suresi 67. ayet-i kerime ve 68. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki o insanlar ki cehennemdeler diyor ve derler ki Allah Teala'ya ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. İşte büyükler, kübera büyükler demek. Kimler olduğunu siz bilirsiniz. Ama bir de saadatlar var. Her konudaki o kavimde ileri gelenler. Bunlar da din konusunda ileri gelenler ve ileri gelenler onlara öyle bir ilim öğretmişler ki onları doğru posta cehenneme yollamışlar. İşte onu yapanlar o insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel olanlardır. Hidayete engel olanlardır. Bir kısmı bunu aslında hidayeti gizleyerek insanları Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Öyle olsa ruh vücuttan ayrıldığı için insan ölür derler. Hiç insanın aklına hayaline gelmeyecek yalanlarla insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim. Ve Allah Teala onlardan bahsediyor. Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Biz insanlara indirdiğimiz kitaplarda beyinelerle ispat etmemize rağmen onlar ki hidayeti ve ayetlerimizi gizlerler diyor Allah Teala. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, insanların hidayetine mani olanların gideceği yer cehennemdir. Ama kendi günahlarını çekmek değil sadece. Onun ötesine de katlanmak mecburiyetinde kalacaklardır. Omuzlarına vebal almışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Kur'an-ı Kerim'imizde yemin deyince nefsimizin, irademizin yemin deyince nefsimizin Allah'a verdiği yemin anlaşılıyor nefsimizin teslimi konusunda. Ahd deyince fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yemin anlaşılıyor. Adı ahd. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimini içeren bir yemin. Misak deyince ruhumuzun Allah'a teslimini içeren bir yemin. Bunlar yeminlerimizi oluşturuyor. Ama irademizi Allah'a teslim etmek bizim irademizin misakidir. Öyleyse Allah'ın ahdiyle bizim misakimiz, irademizin teslimi aynı şeydir. Hepsi dördüncü teslim, ikisi de dördüncü teslimi ifade eder. Ama Allah'ın vasiyeti ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini birden teslim etmeyi ifade eder. Ve Kur'an-ı Kerim'de bizim ahdimiz de dördünü birden ifade eder. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi de ifade eder. Fizik vücudumuzun teslimini ifade eden bir ahdimiz var. Bir de dört teslimi birden ifade eden bir ahdimiz var.
Sevgili kardeşlerim, umarım ki kavramlar çok karışık olmadı. Eğer her seferinde bu bizim bu sevgili hastalığımız, faranjit, konumuzun en güzel yerinde bizi öksürterek konuları şeytanın önlemesi için bir taktik diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hı? Allah Teala, şeytan bize onu vermeye çalıştığı zaman Allah Teala da onu önler. Bir iki öksürürüz. Olmazsa bir tane karanfil çiğnemeye başlarız. Ve onun suyu oraya boğazımıza ulaştığı zaman ses telleri eski haline döner. Ama şu anda buna gerek olmadı diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yemin, misak ve ahd isimli kavramları sizlerle beraber tezekkür ettik. Tabii burada Allah'ın ahdiyle Allah'ın vasiyeti de devreye giriyor. Bizim yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz iki misak, iki ahd. Allah'ın ahdi ve Allah'ın vasiyeti. Allah'ın vasiyetiyle bizim ahdimiz aynı şey. Allah'ın ahdiyle bizim misakimiz aynı şey. İrademizin verdiği misak. Sevgili kardeşlerim, anlayamadığınız bir yer olursa tekrar tekrar inşallah izah etmek mümkündür diye düşünüyorum. Ama bu kaseti birkaç defa dinlerseniz ayetlerle karşılaştırmak suretiyle göreceksiniz ki her kavram yerli yerine cuk oturuyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki konumuzu inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Irmak denize kavuştu. Sizlerle beraber olmak bizi bir ırmak olarak düşünürseniz, sizler bir denizi oluşturuyorsunuz. Size ulaşmaktır. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Sizler geleceğin yıldızlarısınız. Gelecekte bütün dünyanın pırıl pırıl aydınlandığı, herkesin birbirine dost olduğu bir yeni dünya kurulacaktır. İşte o dünyanın hazırlıkçılarısınız. O dünyayı hazırlıyorsunuz insanlara. O dünyada savaşlar bitecek. O dünyada İlluminati'nin dünya hakimiyeti sona erecek. O dünyada dinlerin olmadığı, sadece bir tek dinin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, yani Allah'a teslim olma dininin var olduğu, bir yeni dünyada yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir üçlüden oluşur. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda, yani diğer insanlarla ilişkilerinizde mutluluk ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk.

İnsan için Allah Teala mutluluktan başka bir şey emretmiyor. İstediği bir tek şey var. İnsan adı verilen, kainatın bu en üst standartlarında yaratılan mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Neden kainatın en üst standartlarında diyoruz? Çünkü sevgili kardeşlerim, İnsan adı verilen mahluk, yani sizler bir ruh ile teçhiz edildiniz. Allah hepinize ruhundan üfürdü. Bir ruh ile teçhiz edilen yegane varlık sadece insandır. Şeytanlarda, cinlerde, hayvanlarda, hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Sadece biz insanlara has bir imtiyazın sahibi olarak yaratıldık. Allah'ın ruhundan üfleyeceği bir canlı, bir mahluk. Sağ salimden oluşan fizik vücudunuz, Allah'tan size üfürülen ruhunuz ve Allah'ın dizayn ettiği bir nefsiniz var. Bir üçlüden oluşuyorsunuz: ruh, fizik vücut, nefs. Allah'ın yarattığı bütün mahlukat hep ikili bir sistemle oluşturulmuştur: nefs ve fizik vücut. Bir üçüncüsü mevcut değildir. Ama insan üçlü bir dizaynın sahibidir. Sevgili kardeşlerim, her şeyi terazinin bir tarafına koyun, yükleyin. Bütün yaratıklar için var olan her şeyi. Sadece insan olarak yaratılmanız bütün bu statünün ötesine taşan bir ağırlık taşır. Çünkü Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir mahluksunuz. Bu şerefe nail olmuş bir mahluksunuz. Ve Allah Teala sizden iç dünyanızda sürfe sükûna ulaşmanızı istiyor. Allah Teala sizden bunu istemekte nasıl bir hedef izlemiş? Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var. Ruhunuzu Allah'a gönderip nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok etmeniz Allah'ın nihai emridir. Yani emrin son noktasında nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi, emrin son noktasında ruhunuzu da, veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, İradenizi de Allah'a teslim etmeniz emrolunuyor. Dört teslim: ruhun, veçin, nefsin ve yetmez, iradenin Allah'a teslimi. İşte o zaman Allah'ın azatsız kölesi olacaksınız. Allah'ın ya ilahi iradesinin ya da gene Allah'ın vücuda getirdiği külli iradenin emrinde olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizler için külli iradenin emrinde olmak vardır.
Allah'ın Resulleri ve en üst makamın sahibi olan Nebileri için ise ilahi iradenin kölesi olmak söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Bu mutluluğu iç dünyanızda sulh ve sükûna ulaşmakla sağlayabilirsiniz. Allah Teala bu sükûnun yarısını garanti ediyor. Yani dış dünyanızdaki, başka insanlarla olan ilişkilerinizdeki sulh ve sükûn müessesesinin yarısını Allah hepinize garanti ediyor. Diyor ki, ey benim sevgili kulum, sen bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben senden başka bir şey istemiyorum. Bunu dilersen eğer, senin ruhunu kendime ben ulaştıracağım. Ve de seni sanki bu işi sen yapmışsın gibi mükafatlandıracağım. Ne demek istiyoruz, manası ne? Manası çok açık. O kadar bizden yana ki, insan adı verilen bu mahlukunu mükafatlandırmak için sebep arıyor. Sebep yaratıyor, sebep halk ediyor. Neymiş? Dünyadaki en zor iş. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Daha kolayı var mı? Bir küçücük konunun özelliği var. Bu talebin dilinizle değil, kalbinizle de söylenmesi lazım. Bir başka ifadeyle diliniz, kalbinizin bu konudaki dileğini koymalı ortaya. Yoksa aslında kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalben dilemeyen bir insan, diliyle bin kere söylese, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum, Allah için

kadar basit bir şey olduğunu insanlar henüz bilmiyorlar. Çok büyük kitleler bu hakikatten haberdar değil. Peki ne olmuş? Hiç. Devreye sadece iblis girmiş. Ve de insanları öyle bir kontrol altına almış ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. Onu mu? Sadece onu mu? Hayır, mürşide tabiyeti unutmuşlar. İki, ruhu Allah'a ulaştırmayı unutmuşlar. Teslim etmeyi unutmuşlar. Üç, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi unutmuşlar. Dört, nefsi de Allah-u Teala'ya teslim etmeyi unutmuşlar. Beş, İrşad olmayı unutmuşlar. Rüşte ulaşmayı unutmuşlar. Bir başka ifadeyle muhlis olmayı unutmuşlar. 6. Ve iradelerini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınmayı unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu anlattıklarım zamanımızdaki din öğreticilerine o kadar yabancı geliyor ki bilmedikleri bir ortamda bizim söylediklerimizin irdelemesini dahi yapmak akıllarından geçmiyor. Diyorlar ki, bunca alim var ortalıkta. Bunca Kur'an-ı Kerim meali yazmışlar. Ve de ukalanın birisi çıkmış, bir sürü saçmalık söylüyor. Sevgili kardeşlerim, bir bakıma da haklılar yani. Neden haklılar? Onlara hiç öğretilmeyen, öğrenmeleri de mümkün olmayan bir ilmi Allah Teala bize öğretti. Birazcık incelemek zahmetine katlansalar, ayetleri tahkik etseler, gerçekten bu ayetler var mı Kur'an-ı Kerim'de? Eğer varsa kesin bir çizgi çiziliyor. Ruhun da teslimi var, fizik vücudun da teslimi var, nefsin de teslimi var, iradenin de teslimi var. Öyleyse biz eksikiz. Biz bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı İslam'ı yaşamıyoruz. Bu idrake varan kaç tane alim sayılabilir sevgili kardeşlerim? İşte madalyonun hazin cephesi, bir insanı hüzne düşüren cephesi, bu tarafı. Ellerindeki ilmin nefs tezkiyesi, bunu da geçelim, nefs tasfiyesi yapmamış olan insanlar tarafından kaleme alındığını öğrendikleri zaman kim bilir kaç yüz milyon insan şu dünya üzerinde ölmüş olacak. Kurtuluşa ulaşamadan. Sevgili kardeşlerim, biz sizlere öyle bir dünyadan bahsediyoruz ki gelecek günlerde parıl parıl parlayacak olan
Bu

Dünya bütün milletleri dost edecek, bütün dinleri birleştirecek ve bütün insanlar mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayacaklar. Meseleye bu açıdan baktığımız zaman bir başka çarpıcı hakikat görüyoruz. Dinler yoktur. Şimdi bizi belki ilk defa dinleyen birisi hoppala diyecek. Adam çıkmış dinlerin olmadığını söylüyor. Ya Hristiyanlık var, Yahudilerin dini var, Müslümanlık var, Budayizm var, Taoizm var, bilmem ne kadar izim var. Bunca din varken Kur'an'ın biri çıkmış ortaya dinler yoktur diyor. Bitti. Evet, işte o kadar konuşuyor. Dinler yoktur. Sadece bir tane din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Şimdi kitapsız dinler, kitapları şu anda mevcut olmayan dinler tartışma konusu edilemez. Onları devre dışı bırakıyoruz. Ama ortada İncil var. Yani Hristiyanların mukaddes kitabı. Ortada Tevrat var. Yani Musevilerin, Yahudilerin Yahut kavmi ismini aldığı için Yahudiler ifadesini kullanıyoruz. Hristiyanların ve Yahudilerin İncil ve Tevrat olmak üzere İki ayrı kitaba sahip olduklarını biliyoruz. Yahudilerinki Tevrat, Hristiyanlarınki İncil. Müslümanların da bir kitabı var. Kur'an-ı Kerim. Üçü de Allah'tan indirildiği kesin. Nereden biliyoruz? Çünkü ilk indirilen Tevrat. Ondan evvel Hazreti İbrahim'e Allah-u Teala kitap indirdiğini söylüyor. Bütün peygamberleri sayıyor. Hepsine kitap verdiğini söylüyor Allah Teala. Nebiyi nebi olmayan resulden bütün nebiler aynı zamanda resuldür. Nebi resulleri nebi olmayan resullerden ayıran şey nebilere Allah Teala'nın indirdiği mukaddes şeriat kitaplarıdır. Dikkat edin sözümüze indirdiği kitaplardır demiyoruz. Hayır. Çünkü Allah Teala peygamber olmayan resullerine de kitap yazdırır. Ama bunlar şeriat kitabı olamaz. Sadece bir hasbihal eder onlarla. Onlara çok şeyleri öğretir kitaplarında. Ama şer'i hüküm olamaz bu kitaplarda. İşte onlar Allah'ın o Resulü'yle yaptığı sohbet kitaplarıdır. Allah Teala nebilerine şeriat kitabı indirir. Biz nebilerimize onunla emretsinler diye kitap indirdik diyor Allah Teala. Allah'ın nebileri indirdiği onunla emretmeleri için verdiği şeriat kitaplarıdır. İşte sevgili kardeşlerim, bu minval üzere bir dünya dizaynı kurmuş Allah Teala ama nebiler birbirini arkasından gönderilmiyor. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında çok uzun yıllar geçmiş. Hazreti İsa ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında 1400 yıl var.
Sevgili kardeşlerim, affedersin 400 yıl var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa ise 1400 yıl geçmiş. Kıyamete kadar da bir nebinin Türkçe tabiriyle peygamber, yani peygamber kelimesi Farsça olduğu için ayrı bir kelime olarak ifade ediliyor. Arapçadaki nebi kelimesiyle Farsçadaki peygamber kelimesi %100 eşdeğerdir. İkisi de Allah Teala'nın şeriat kitabı verdiği ve o kitapla hükmetmesi emrini verdiği kişiler, onlar peygamberlerdir. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdir. Bütün bunlar bize ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bütün bunlar Allah'ın kıyamete kadar insanları mutlu etmeyi temin edecek olan açıklamalarını devam ettireceği anlamını taşıyor. Burada bir muhteşem dizayn görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'dan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki peygamber olarak bahsediliyor. Hazreti Musa'dan ondan evvelki peygamber olarak bahsediliyor. Ve konunun ilginç olan tarafı da Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı indirdiğini, Hazreti İsa'ya İncil'i indirdiğini, Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini, bütün peygamberlere kitap verdiğini söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala İslam dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. İncil'de Allah Teala Hazreti İsa'ya onun dininin, Hazreti İsa'nın dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize onun dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Öyleyse Hazreti Musa'nın dini Hanif dini ise, Hazreti İsa'nın dini Hanif dini ise, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini Hanif dini ise ve Allah Teala Hazreti İbrahim'e sen Hanif'sin, İşte bu dinin adı, senin dininin adı Hanif dinidir diyorsa, dinler var mı sevgili kardeşlerim? O zaman bu harfler ne ola ki? İşte bütün dünya insanının bu söylediğimiz sadece Kur'an'da yer alan değil, Kur'an'da da, Tevrat'ta da, İncil'de de yer alan bu hakikatlerini İnsanlara ispat ettiğimiz gün, dünyadaki ülkeler arası savaşlar sona erecektir. Şeytan bütün gücüyle bu hakikatlerin anlaşılmamasına çalışılıyor. Bu hakikatleri bütün dünyaya anlatabilmek için en kestirme çare, Birleşmiş Milletler'e ulaşıp orada bir konferans vermekti. Amerika'daki
Hristiyanlardan bir en büyük kiliselerden birinin pastörü. En büyük sinagoglardan birinin rabbayı ve biz üç ayrı dinin ön saftaki mensupları olarak Birleşmiş Milletler'e müracaatımızı yaptık. Maksat neydi? Dünya sulhunu kurmak için ilk adımı atabilmekti. Ve reddedildi. Bizim tarafımızdan imzalanmıştı. Yani gönderdiğimiz o mektup, mektubun yazarı bizdik. Biz attık imzayı. Ve bize geldi cevap. Dendi ki, Birleşmiş Milletler'in usulü odur ki, siz kendi ülkenizin temsilcisine müracaat edeceksiniz. Biz de öyle yaptık. Ülkemizin temsilcisi de dünya sulhuna gidecek olan bu yolu kapattı. Orada konferans vermemizi kabul etmedi. Sevgili kardeşlerim, bunlar size ne anlatıyor? Dünya sulhunu engellemek isteyen bir kuvvet hala dünyada hükümran. Ama şartlar ne olursa olsun sevgili kardeşlerim, biline ki bu engeller aşılacaktır. Allah'ın selinin önüne hiçbir bent onu geçirmemek üzere uzun süreli bir standartta konulamaz. Bütün dünyaya mutlaka bu hakikatler aktarılacaktır. Ve Tevrat'ın, İncil'in ve Kur'an-ı Kerim'in 7 safa ve 4 teslimi taşıdıklarını, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin birer uzantısı olduklarını anlatacağız. Aradan geçen yüzyıllar boyunca merasimler değişmiş, değişmeyen İslam'ın kendi içindeki usulleridir. Elbette bir birleşme olduğu zaman insanlar eski merasimlerini devam ettireceklerdir. Bundan tabii de bir şey olamaz. Biz de bunu insanların en tabii hakkı olarak görüyoruz. Ama din adını verdiğimiz konuda herkes aynı noktaya mutlaka ulaşacaktır. Tek Allah'ın varlığı, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin 3 esası. Vahdet, tevhid ve teslim. Allah'ın tekliği 1. Tek bir Allah vardır. 2. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Tevhid. Birincisi vahdet, ikincisi tevhid. Ve 3. Teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, şurasını açık ve kesin olarak, altını defaatle çizerek söylüyoruz. Kim ne yaparsa yapsın, hangi kuvveti kullanmaya kalkarsa kalksın, İlluminati hangi değerlerin sahibi ise hepsiyle harekete geçsin, hiçbir şey bu hedefe ulaşmamıza mani olamaz. İşte bunu arkamızda Allah olduğu için, O bizi yönettiği için, bu sözleri söyleyenin de aslında O olması sebebiyle söylüyoruz. Açık ve kesin olarak konuşuyoruz ki biz bir telefonuz. Belki biz bir hoparlörüz. Allah'ın
sesini size duyurmak için onun tarafından seçilen bir insanoğlu. Biz konuşmayız, konuşturuluruz. Kendimizden hiçbir katkıya da müsaade edilmez. Sevgili kardeşlerim, şimdi şartlar bunlarsa, o zaman insanların nes tezkiyesi yaptığına bir hedef tayini olarak bakalım. İnsanlar nefs tezkiyesi yaparlarsa ne olur? Nefslerinin kalbi yarı yarıya nurlarla dolar. %100 karanlık olan kalpleri. Bu ise onlara dünya mutluluğunun yarısını temin eder. Nefs tezkiyesi yapan bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediği noktada birinci kat cennetin sahibi olması söz konusudur. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu noktada ikinci kat cennetin sahibi olması söz konusudur. Ruhunu Allah'a Allah ulaştıracaktır. Allah ulaştırmasına rağmen onu hem kendisi ulaştıracaktır hem de üçüncü kat cennetin sahibi yapacaktır. Bu üç kat cennet, üçüncü kata kadar olan cennetler Allah'ın ikramıdır. Allah'ın herkese karşılıksız olarak verdiği bir nimettir, bir hediyedir. İnsanların yapacağı bir tek şey vardır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen kişiyi mutlaka Allah-u Teala kendisine ruhen ulaştırır. Ulaştırdığı zamansa o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Ulaştırdığı zaman nefsinin kalbindeki afetlerin yarısı yok olacağı için o kişi dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşar. Peki sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsindeki kalp nurlar %80'i aşacaktır. Sonra bu kişi daimi zikre ulaşacak, nefsini Allah'a teslim edecektir. Nurlar %100'e ulaşacaktır. %100 nur üzerinden kişi iradesini de Allah-u Teala'ya teslim edecek ve irşada memur ve mezun kılınacaktır. Bu onun adın cennetlerine girmesine sebebiyet verir. İrşat makamının sahibi olmak, bir kişinin kendi kendisine ben irşat makamının sahibiyim, ben irşat ederim demesi Allah katında bir değer ifade etmez. O makamı kişiyi Allah tayin eder. O kişi iradesini de Allah'a teslim etmedikçe bu makamın sahibi olamaz. Kim irşat makamının sahibi ise o Allah'ı buradaki kalbindeki gözle mutlaka görmüştür. Sevgili kardeşlerim, işte onlar bu hedefe ulaşanlar, onlar irşat makamının gerçek sahipleridir. Tabiatıyla dünya insanı bunca hakikatin hiçbirinden haberdar olmadığı için bu söylediklerimiz onlara farklı bir hüviyette tesir ediyor. Mesela bizim ülkemizdeki din adamlarımız İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşabileceklerini zannediyorlar. Samimiler. Bu samimiyetleri sebebiyle onlar suçlu mevkiinde değillerdir. Ama başka bir açıdan hataları var. Hiç ihtimal vermedikleri şeylerin doğru olduğunu anlamaları için
söylediklerimizi Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmaları lazım. Söylediklerimizin doğru olabileceğine okullardan başka bir yerde dinin öğrenilemeyeceğine o kadar kesin bir şekilde inanmışlar ki sevgili kardeşlerim, bu inancın içerisinde içinde bulundukları çukurdan çıkmaları mümkün olmuyor. Ve bizim bütün gayretlerimiz, bütün çabalarımız, bugüne kadar yaptığımız 8.000 saatten fazla konuşma, onun için bir değer ifade etmiyor. Dinlemek gereğini duymuyorlar. Ve de tabii bunun bir başka faturası daha var. Çünkü bizim söylediklerimizin onlardan farklı olduğunu gören halk onları gidip soruyor. Falanca böyle söylüyor, ne diyorsunuz? Onlar da öğrendikleri ilme uymadığı için, kötü niyetle değil, öğrendikleri ilme uymadığı için ve incelemek gereğini duymadıkları için, %100 haksız olduğumuza peşin hükümle inandıkları için, hayır diyorlar, o doğru söylemiyor. Doğruları öğrendikleri ilimle kıyas ediyorlar. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Kur'an, İslam'ın 5 şartıyla namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmekle hiç kimsenin cennete giremeyeceğini söylüyor. Öyleyse cennete girmenin şartı, birinci şart Allah'a ulaşmayı, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. İkinci şart, o 5 ibadet çeşidinin arasında olmayan zikir, Allah'ı zikretmek. Allah Teala zikir namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor. Buyurur ki utlu uhiye minel kitabi, sana kitaptan, sana o kitaptan söylediklerimizi onlara oku. Ve kumus salat ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Vale zikrullahi ekber. Ama zikrullah, Allah'ı zikretmek, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmek, onlardan, o ikisinden de, namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor Allah Teala. Öyleyse, namaz dinin direğidir deniyor, doğrudur. Ama zikir o direğin etrafındaki çadırdır. Çadırsız direk bir hüküm ifade etmez. Koruyucu faktör çadırdır. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki İnsanların mutluluğu için gereken bütün standartlar 14 asırlık bir zaman parçası içinde tamamen yok olmuş. Ve insanlar yanlış bir ilimle, daha açık bir ifade kullanalım, onları hiçbir zaman cehennemden kurtaramayacak olan bir ilimle teçhiz edilmişler ve üniversiteler bitirmişler,
Doçent olmuşlar, doktor olmuşlar, doktor olmuşlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Ama o ilimden, öğrendikleri ilimden imtihan edilerek ve de ilimlerini bizim hayranlık duyduğumuz üst seviyede biliyorlar. O ilim açısından biz onlara hayranız. Ama işte burada kalbimiz sızlamaya başlıyor. Çünkü ne o ilmi bugün öğretmekte olanlar ne de onların öğrettiği insanlar hiçbirisi cehennemden kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Bunu biz mi söylüyoruz? Hayır. Onu Allah'ın indirdiği Kur'an söylüyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezinehum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu iksibun. Din alimlerinden bahsediyor. Onlar bize ulaşmayı dilemezler ya da herkesten bahsediyor. Onlar ki bize ulaşmayı ruhlarına hayattayken bize ulaşmayı dilemezler. İnnellezine muhakkak ki onlar la yercune dilemezler. Likae mülaki olmayı, mülaki kılmayı na bize. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya. Ve radu ve razıdırlar. Bi ile el hayatet dünya, dünya hayatıyla. Dünya hayatından razıdırlar diye Türkçeleştirebiliyoruz bunu. Vatmeyenü biha, onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَهُمْ an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ülâike mevâhümün nâru. Ülâike işte onlar. Mevâhümün nâru. Onların mevası, gidecekleri yer, varacakları yer nardır, ateştir. Cehennem ateşidir. Bima sebebiyle kânû yapmış oldukları yeksubun iktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, çırpınmalarımız şu anda din adamlarımızın hepsi bize karşı bir cephe aldıkları için ve incelemek gereğini duymadıkları için büyük bir vebal altındadırlar. Hiç duydunuz mu sevgili kardeşlerim, biz bugüne kadar bizim kendimizi övecek olan bir şeyler söyleyelim. Hayır, biz sadece Allah'ın bize öğrettiklerini söyleriz. Ve de öğrettikleri de din adamlarımız da dahil bütün insanların mutlak kurtuluşunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmıyor insanlar. İslam'ın beş şartının kendileri için yeterli olduğunu
zannediyorlar ve alimleri onlara öyle öğrettikleri için bu fasit dairenin içinde dönüp duruyorlar ve onları kurtaramıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. El-Fatiha ve As.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الرحمن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha Allah'la beraber olmanın mutluluğunu yaşamak üzere, bir defa daha hayırlarda yaşamak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir hayırlarda yaşamak vardır. O süreç içerisinde daima derecet kazanırsınız. Amel defterimize hep pozitif rakamlar, yeşil rakamlar yazılır. Hep kazançlı olursunuz. Sonra mı? Bir ikinci alternatif daha var. Şerlerde yaşamak. O zaman da hep derecet kaybedersiniz. Kırmızı rakamlarla negatif, nakıs rakamlar sizin olur. Birinci de zayıf rakamlar, pozitif rakamlar, artılar, kazançlar, hayırlar. İkinci de negatif rakamlar, kırmızı rakamlar, derecat kaybettiren rakamlar ve şerlerde yaşarsınız. Birinde Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz, derecat kazanıyorsunuz, hayırları yaşıyorsunuz. İkincisinde negatifleri yaşıyorsunuz, derecat kaybediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yatay ve dikey eksenlerin kesiştiği noktanın üst tarafı Allah'ın ülkesidir. Negatif sayıların bittiği yer, sıfıra ulaştığı yer, sıfırdan sonra pozitif dereceler başlayacaktır. Pozitif dereceler. İşte derecat kazanıyorsunuz demektir bunun manası. Orası Allah'ın ülkesidir. Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ülkesinde olmak ya da şeytanın ülkesinde olmak, bu sizin davranışınıza bağlı bir olay. Allah'ın ülkesindesiniz, mutlusunuz. Huzur içinde, Allah'ın ülkesinde yaşantınızı devam ettirirsiniz. Eğer şerle meşgulseniz, o zaman şeytanın ülkesinde yaşıyorsunuz, mutsuzsunuz, huzursuzsunuz ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamanız mümkün değil, ancak mutsuzluğu yaşayabilirsiniz. Çünkü burada şeytan size tesir ederek Allah'ın doğruları yerine kendi yanlışlarını işletiyor demektir. Nefsinde afetler var oldukça insanlar her iki alemde de yaşarlar. Ya güzel bir şeylerle nadiren meşgul olurlar, başka insanlar için hayır yaparlar, Allah'ın emirlerini yerine getirirler, namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hacca giderler, kelime-i şehadet getirirler ve özellikle zikir yaparlar. O devreler içinde derecat kazanırlar, hayırlar işlemişlerdir ve mutludurlar. Allah ile beraberlerdirler, Allah'ın ülkesinde yaşarlar. İşte devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniye derecat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikre ulaştığınız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Ancak o zaman devamlı derecat kazanan bir insan olursunuz, hayrın sahibi olursunuz. Ancak o zaman Allah ile tezekkür edersiniz, konuları konuşursunuz. Ehli hayır, ehli tezekkür olursunuz. Ancak o zaman Kur'an hakkında hüküm sahibi olursunuz. Allah'ın üst seviye dostu olursunuz. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olan birisi olursunuz. Daimi zikrin sahibi olursunuz. Kalp gözünüz mutlaka açılır. Kalp kulağınız da mutlaka açılır. Allah'ın gösterdiği her şeyi kalbinizdeki gözle görürsünüz. Allah'ın söylediği her şeyi işitirsiniz. İşte burası hikmet noktasıdır. Hikmet sahibi olursunuz. Daimi zikrin sahibi olan herkes kesintisiz bir mutluluğu iç dünyasında da, başka insanlarla olan ilişkilerinde de, Allah ile olan ilişkilerinde de yaşar. O hep kesintisiz, devamlı bir mutluluğu üç aleminde birden yaşamaya devam edecektir ömrü boyunca. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Burada sizi Allah-u Teala bir hedefe ulaştırmak istiyor. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Nisa 103'te Allah-u Teala buyuruyor ki, فَاسْكُرَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Sonsuz zikir, daimi zikir Allah-u Teala tarafından üzerinize farz kılınmış durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Daimi zikre ulaştığınız zaman yaşayabileceğiniz mutluluk sonsuz bir mutluluktur. Üç aleminizde birden tam bir sülfe sükun halinde olursunuz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz o hedefe ulaşabilmek için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, peki başka bir yolu yok mu? Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. İşte davranış biçimleri bunun için önemli. Eğer davranış biçimlerinizi en güzel standartlara çıkartabilirseniz, başka insanlarla ilişkilerinizde sizden onlara sadece mutluluk ulaşan bir insan olursunuz, olursanız, etrafınızdaki insanlara hayatınızı adarsanız, sizden onlara devamlı onların mutluluğunu sağlayacak güzellikler ulaşırsa, hayatınızı onları mutlu kılmaya adarsanız ve her yerde, her zaman başka insanlarla olan davranışlarınızda onları kırmama konusunda, onları mutlu etmek konusunda bir faaliyetin sahibi olursanız. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman mutluluğu yaşarsınız. Başka insanlarla olan davranışınız mı? Bütün gün başka insanlarla berabersiniz. İnsan sosyal bir mahluktur. Kiminle beraberseniz Allah'ın kanunlarını sakın unutmayın. Allah'ın kanunlarında üç grup var. Birinci grupta siz varsınız. İkinci grupta diğer insanlar var. Üçüncüsü de Allah. Şimdi Allah-u Teala'yı hakim unsur olarak devre dışı bırakalım. Sizi ve diğerlerini düşünelim. Sizlerle diğer insanların arasında bir birleşik kaplar sistemi var. Nasıl birleşik kaplar halinde olan iki su toplayıcısından birisine su koyarsanız, onun su seviyesini yükseltirseniz, kaplar birleşikse mutlaka ikinci kaptaki su seviyesi de aynı düzeyde yükselecektir. Birinde ne kadar artış olmuşsa, seviye yüksekliği olmuşsa 3 santim, diğerinde de 3 santim su yüksekliği mutlaka tahakkuk eder. İşte tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, sizlerle etrafınızdaki insanların münasebeti bu düzen içerisinde. Sizden çevrenizdeki insanlara ne ulaşırsa, çevrenizdeki insanlardan size aynı şey geri döner. Su seviyesinin eşitliği bozulmaz. Sizden çevrenize negatif bir şey gittiği zaman sizdeki su seviyesi alçalır. Onlar da size negatif bir şeyler ulaştırarak seviyesinizi gene eski noktaya ulaştırırlar.
Yani ikinci olayda da onların tarafında eksilme olur. Negatif bir değer oradan size ulaşır. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. İki seviyede önce daha yüksekti, sonra aşağı düştü. Şimdi aksini düşünelim. Siz karşınızdakine güzel bir işlevde bulundunuz. Onu mutlu eden bir işlevde bulundunuz. Ona mutluluk verdiniz. Sizin dışınızdaki insanlardan, ondan değil, bir başkasından size mutlaka pozitif bir geri dönüş olacaktır. Bileşik kaplar kanunu böyle çalışır. Negatif bir şey verirseniz topluma, oradan negatif bir geri dönüş. Pozitif bir şey verirseniz, pozitif bir geri dönüş söz konusu. Negatifin karşılığı negatif, pozitifin karşılığı pozitif. Ve eşitlik hiç bozulmaz. Eğer ben kimseye bir şey yapmadım, bu bana niçin yapıldı diyorsanız iyi düşünün. Mutlaka bir şeyler yapmışsınızdır. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyse, Allah'ın koyduğu kanun buysa, o zaman mutlu olmak zor bir şey mi? Hayır. Eğer sizden çıkacak olan şeye dikkat ederseniz, sizden çıkacak olan pozitif bir davranış biçimi ise, başka bir ifadeyle pozitif bir dalga boyu yayıyorsanız, yani güzel hislerinizin çevreye yansıması onlara mutluluk verecek bir hüviyetteyse, onlar sizin bu davranışınızdan mutluluk duyacaklardır. Dost olduğunuzu hemen hissedeceklerdir. Ve sizin onlara ulaştırdığınız mutluluk başka bir yerden size mutlaka geriye dönecektir. Eşit şartlarda eşit sonuçlar. Sizden topluma geçen, ulaşan neyse, toplumun bir başka yerinden onun size geri dönüşü. Allah'ın ilahi adaleti mutlaka gerçekleşir. Allah hesabı çabuk görendir. Allah'ın katında hesap derhal görünür. Görünür. Allah hesabı anında dizayn eder kiramen katibin melekleriyle. Birinci seviyede hesap kötü bir davranışın derecat kaybetmesiyle eşitlenir. Kişi başkasına kötülük etmiştir. Amel defterinde o işlev derhal yer alır. Kiramen katibin melekleri o kişinin amel defterine hologram usulü, üç boyutlu olarak o olayı kaydederler. Hayat filminize olay kaydedildi ve negatif dereceli olarak kaydedildi. Derecat kaybettiniz, başkasına yaptığınız kötülük dolayısıyla. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda derecat kaybeden bir olayda bulundunuz. Derecat kaybettiniz. Başka birine huzursuzluk verdiniz, sıkıntı verdiniz. Farkına bile varamazsınız ama başka bir yerden size mutlaka bir kötü davranış ulaşacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu davranış biçimlerinize dikkatle bakın. Her şeyi en güzel boyutlarda yaşamak istemez misiniz? Size hayatınızı huzursuz etmeyecek
sevineceğiniz pozitif anlamda bir şeylerin geri dönmesini istiyorsanız, o zaman siz etrafınıza karşı pozitif davranışlar sergilemek mecburiyetindesiniz. Bizim size ilk tavsiyemiz, etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri, sevin. Kendisini de sevmenizi ister Allah-u Teala. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a şunu söyletiyor. Habibim de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Şimdi söyleyin bakalım. Eğer mutlu olmayı istiyorsanız mutlaka mutlu olursunuz. Şu basit tavsiyelerimizi, önerilerimizi, Allah'ın emirleri olduğu için belki de bizim de emrimiz, insanlara onları mutlu eden davranışlarda bulunun. Onların size aynını geri döndürmesi şu anda söz konusu değil bizim sözlerimizde. Şu anda onu söylemiyoruz. Onun çok daha ötesinde bir güzellikten bahsetmek istiyoruz. Sözlerimizin birinci kısmında ne dedik? Siz başkasına kötülük ettiğiniz zaman toplumun başka bir yerinden aynı ölçekte bir negatif davranış size mutlaka ulaşacaktır. Allah'ın kanunu bu. Siz bir başkasına pozitif davrandığınız zaman çevrenizden bir başka yerden size aynı sizi mutlu edecek olan pozitif davranış tekrar geri dönecektir. Ama şimdi söylediklerimiz, bunun ötesindeki söylediklerimiz, şimdi söylediklerimiz bunun da ötesinde. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Bu güzelliği dizayn eden ruhunuz, bu olayı yaşamak üzere harekete geçtiğiniz için kazandığınız dereceler ve hayır, bir de Allah, üçünüz berabersiniz. Ruhunuz, kazandığınız dereceler ve Allah. Eğer nefsinizi tasfiye etmişseniz, daimi zikrin sahibi olmuşsanız, o zaman bir dörtgenin karenin içinde yaşarsınız. Dördüncü kenarı da nefsiniz olur. Çünkü nefsiniz artık ruh hüviyetindedir. Bir mutluluk üçgeninde veya bir mutluluk dörtgeninde yaşarsınız. Biz genel olarak insanlar daimi zikre ulaşamadıkları için, çok büyük bir kesime ulaşamadığı için üçgeni kabul edelim. Bir mutluluk üçgeni. Daha o insana mutluluk vermeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren içinizi bilemediğiniz bir huzur kaplar. Bu Allah'ın size gönderdiği huzurdur.
O andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşarsınız, mutlu bir insansınız. Ne zamana kadar? Onu düşündüğünüz sürece Allah size hep mutluluk verir. Tatbik ettiniz, aldınız, bir hediye aldınız, o kişiyi götürüp memnun edeceksiniz. Onun

etmek konusunda bir cehdin, bir gayretin sahibisiniz. Allah Teala tarafından anında görülür. Sizin içinize muhteşem bir mutluluk Allah Teala tarafından verilir. Huzur duyarsınız. Başka birisine bir yardımda bulunabilmenin huzuru. Ve o yardımı gerçekleştirdiğiniz ana kadar Allah Teala'nın size bu mutluluk ulaştırma işlemi hep devam eder. Sonra mı ne olur? Sonra diyelim ki bu kişiye ulaştınız. Hediyenizi verdiniz. O kişi bu hediyeden mutluluk duysa da, duymasa da o ana kadar Allah Teala sizi hedefiniz Hakk'a ait olduğu için, hedefiniz başka bir insana mutluluk sağlamak olduğu için mutlu kılmıştır. Daha çok mutluluk istiyorsanız o kişiyi mutlaka memnun edecek olan bir hediye seçin. O zaman o kişinin o hediyeyi aldığı zaman gözlerinde okuduğunuz mutluluk sizin için ikinci bir mutluluk vesilesi olacaktır. Velev siz bütün gücünüzle çalıştınız ve ona en çok mutlu edecek olan şey budur diye bir şey aldınız ama o kişi bunu sizin ümit ettiğiniz kadar beğenmedi. Öyle de olsa Allah Teala sizi ona mutluluk vermeyi düşündüğünüz andan bu hediyeyi ona ulaştırdığınız noktaya kadar mutlaka saadet içinde bir insan yapar. Ulaştıktan sonra da mutlu olabilirsiniz. O kişinin mutluluğunu gördüğünüz zaman bu da konunun yaptığınız güzel işlemin cebası. Şimdi sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki insanlarla olan ilişkilerinizde onları mutlu etmek sizi de mutlu ediyor. Buraya kadar güzel. Ya mutsuz etmek sizi de mutsuz eder. Ne zaman bir başkasına bir kötülük etmeyi planladıysanız, başka bir insanın haddini bildirmeyi, ona hakaret etmeyi, onu dövmeyi, onu yaralamayı, ona bir kötülük, bir küstahlık etmeyi, bir haksız fiil yapmayı ne zaman planlamaya başlarsanız, planlamaya başladığınız anda yardımcınız artık Allah değildir. Mutluluk sizin hayatınızın o bölümünde yoktur. Başkalarına kötülük edecek olan bir insan bunun için zamanını kullanır, parasını kullanır, Allah'ın verdiği enerjiyi kullanır. Kullandığı her şey negatif istikamette kullanılan birer faktördür. Ve o kişiyi sadece ve sadece mutsuz kılar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne zaman şeytan sizi kandırmışsa, yardımcınız şeytansa, bir başkasına kötülük planlıyorsanız, dizayn ediyorsanız, kuruyorsanız, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir davranış biçiminde artık siz Allah'ın ilkesinde değilsiniz. O sıfır noktasının altında şeytanın ilkesindesiniz. Nefsinizin afetleri üçgenin bir kenarını teşkil eder. Şeytan ikinci kenarını teşkil eder.
ve işlediğiniz günah dolayı

Dolayısıyla kaybettiğiniz dereceler üçüncü kenarını teşkil eder. Siz bir mutsuz insansınız. Başkalarının kuyusunu kazan, onlara kötülük eden, onların sadece huzursuzluğu için çalışan bir kişi. Evvela kendiniz huzursuzluğu yaşarsınız. Şimdi düşünelim, 10 saatlik bir aktif hayatınız var diyelim günde. Bu 10 saatin her birini bir başkasına iyilik yapmak için, bir başka insanı mutlu etmek için harcadınız. 10 saat boyunca siz mutlu bir insansınız. Sizi mutlu yapan da o kişiler değil, Allah. Sırf o kişilere kendinizi adadığınız için zamanınızı, paranızı, enerjinizi, Allah'ın size verdiği her şeyi o insanların mutluluğu için harcadığınız cihetle mutlusunuz. Sizi mutlu yapan o kişiler değil, Allah. Peki o kişilerden de mutluluk alır mısınız? Elbette. Eğer götürdüğünüz hediye, yaptığınız iyilik onların takdirini kazanmışsa, gözlerinde mutluluğu okumuşsanız, belki biraz minneti okumuşsanız, o zaman onların mutluluğundan da ayrıca kâm alırsınız. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman bir insan başkalarına kötülük yapmak için planlar kursa, o noktadan itibaren o kişi mutsuz bir insandır ve mutsuzluğu devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece etrafınızdaki mevcut olan 10 kişidir diyelim. Bu 10 kişinin her birine yapacağınız her iyilik, o iyiliği yapmayı düşünmeye başladığınız andan ona ulaştırdığınız zamana kadar sizi mutlaka saadet içinde yaşatır. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onlara ne kadar mutluluk ulaştırırsanız siz o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse hayatınızın her gün 10 saat aktif hayatınızın her birini, her bir saatini bir başka insanın mutluluğu için kullanabilirsiniz. Bunun neticesinde 10 insanın her birine harcadığınız zaman süresi boyunca siz hep mutlu bir insan olursunuz. Yetmez, daha ötesi de var sevgili kardeşlerim. O kişilerin de bu verdiğiniz hediyeden, gayretinizden mutluluk duyduklarını eğer bir vaka olarak kabul edersek, buradan sonra da bir sonuca ulaşıyoruz. O zaman Allah-u Teala size yeniden bir ferahlık veriyor. Ruhunuz da nefsinize inşirah veriyor. Ve hedefe ulaştıktan sonra da yeni bir mutluluk, yeni bir huzur yaşıyorsunuz. Onun için sizlere diyoruz ki etrafınızdaki insanların her birisi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlara mutluluk verdiğiniz sürece. Ama yaptığınız şey o insanlara kötülük etmek ise sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman duyduğunuz şey
O insanlarla olan bütün ilişkilerinizde onlara huzursuzluk vermek ve sizin için de sonuç huzursuz olmaktır. Allah'ın sizin etrafınızda var ettiği, sizinle beraber olan, hayatınızı beraber geçirdiğiniz, hangi toplumda, nerede olursanız olun, mutlaka birileriyle berabersiniz. İnsan sosyal bir mahluktur. Bilin ki nerede olursanız olun, kimlerle beraber olursanız olun, her bir etrafınızdaki her bir insan sizin için bir mutluluk kapısıdır. Onlarla meşgul olmaktan çekinmeyin. Her birinin hatırını sorun. Her birinin mutlu olacağı şeyleri, en azından onlara nasıl davranırsanız mutlu olacaklarını artık biliyor olmalısınız. Onları mutlu edecek şekilde davranın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini sizin için yaşatmaya hazır olduğu güzellikleri yaşamak sizin göreviniz olmalı. O insanlara bunu anlatmalısınız. Onlarla konuşmalısınız. Onları mutlu etmeye, onlara huzur vermeye, onları memnun etmeye çalışmalısınız. Dikkat edin ki bu verdiğiniz memnuniyet onların nefslerinin afetlerini tatmin edici şeytanın tuzakları olmasın. İhtiyaç içinde olan bir insana bir hediye alıp verdiğiniz zaman o kişinin bir ihtiyacını gidermiş olursunuz. Ona Allah sizin için bir hediye ulaştırmanızda sizi vasıta kılmıştır. O kişiyi mutlu edersiniz. Bu kişi diyelim ki bir uyuşturucu müptelası ve siz ona uyuşturucu götürüyorsunuz. Aranızda böyle bir insan yoktur biliyorum ama çarpıcı bir misal olarak söylüyorum. O zaman o kişiye iyilik etmiş olmazsınız. O zaman ona kötülük etmiş olursunuz. Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. O insan götüreceğiniz o uyuşturucudan o an sevinç duysa bile onu kullandığı zaman düşeceği bataklık onun huzursuz olmasına sebebiyet verecektir. Onun nefsindeki bir hastalığın onu memnun edeceği bir şeyi getirdiniz. Bir içki müptelasına bir şişe viski alıp götürdünüz. Ya da vodka veya rakı. Gene yanlış bir şey yaptınız. Mutlu olamazsınız. Nefse hizmet ettiğiniz sürece siz mutlu bir insan olamazsınız. Etrafınızdaki insanlar da sizin mutluluk kapılarınız olamaz. Hem onlar mutsuz olurlar, hem de siz mutsuz olursunuz. Bir adam sizi banka soymaya çağırıyorsa, aman ben buna yardım edeyim, gideyim bankayı beraber soyayım derseniz, hem suçlu olursunuz, hem de o kişiye yardım etmiş falan olmazsınız. Onu mutlu etmek istikametinde değil, mutsuz etmek istikametinde yardım etmiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, farklılıkları belirtiyorum. Rabbani yolla zülmani yolun farklılıklarını, etrafınızdaki herkes sizin için bir mutluluk vesilesidir. Ne zaman onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarını mutmain kıldığınız sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece, ruhlarının hasletleri istikametinde onlara yardımcı olduğunuz sürece. İşte burada mutluluk varsa, ne zaman başka insanlara acı verseniz, ızdırap verseniz,
onları huzursuz edecek bir şeyler yapsanız, bu sefer de onların mutsuzluğuna sebebiyet vermiş olursunuz. Şeytanın ülkesinde yaşarsınız. Etrafınızdaki her kişi sizin için bir mutsuzluk kapısı olur. Aslında Allah'ın muradı, etrafınızda kim varsa onları size, sizi mutlu kılmak için vermesidir. Ama ne zaman siz o insanların mutsuzluğuna sebebiyet verirseniz, siz bundan mutsuzluk duyarsınız. Allah'ın sizin için etrafınızda bulundurduğu hedefler, sizin yanlış davranışlarınız sebebiyle size mutluluk ulaştıramazlar. Tam aksine sizi mutsuz kılarlar. Sırf sizin yaptığınız davranış biçimleri sebebiyle. Bir başka ifadeyle onlar mutluluğunuzun da vasıtasıdırlar, mutsuzluğunuzun da vasıtasıdırlar. Her yaptığınız davranışta, öyleyse bunun sizi mutlu veya mutsuz edecek olan bir davranış biçimi olduğunu bileceksiniz. Herkes mutluluğunuzun bir parçasıdır. Eğer onları mutlu edecek olan hedefleriniz var, bunları uyguluyorsanız. Etrafınızdaki herkes mutsuzluğunuzun bir vasıtasıdır. Eğer gayeniz onları mutsuz etmekse, huzursuz etmekse ve bunu uyguluyorsanız. Öyleyse insanlar Allah-u Teala'ya sorar. Ya Rabbi, bu kişi bana kötülük etti. Neden onun kötülük etmesine müsaade ettin? Kişiden alıyorlar suçu, Allah'ın üzerine yüklüyorlar. Allah-u Teala onları neden bu kötülüğü yaparken engellemedi diye. Sevgili kardeşlerim, Allah hesabı görmüştür. O kişi size o fenalığı yaptığı an, onun amel defterine yaptığı kötülük kadar derecat kaydolunmuştur. İnsanlar neden cehenneme gidecek zannediyorsunuz? Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar bir hayat yaşarsınız? Bir düşünün. 100 sene yaşayın. Olmaz ama 150 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Ama ya cehenneme gideceksiniz, ya cennete gideceksiniz ve orada trilyonlarca sene yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, 100 sene yaşadığınızı düşünün. 100 seneye karşı 100 trilyon sene. Bir sonsuz hayat. Trilyonlarla falan ölçmeye gerek yok. Sonsuz demek yeterli. Sonsuz bir cennet veya cehennem hayatı. Bu dünyada kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla veya eksik olmasına göre tecelli eder. Öyleyse bir ticaretse maksadınız, o zaman hayırlı bir ticaret yapın. Kazandığınız dereceler fazla olsun, sonsuz bir cennet hayatı yaşayın. Bunun için de çok basit Allah-u Teala'nın hediyesi, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle, bunun gayreti içinde olmak suretiyle, siz bütün gayretinizle birisine bir iyilik yapmak istediniz ama öyle bir olay oldu ki bunu başaramadınız. Sizin elinizde olmayan sebeplerle başaramadınız. Ama bunu dilediğiniz sürece, son dakikasına ulaşana kadar hep mutlu oldunuz. Allah size
mutluluğu yaşattı. Siz o hedefe ulaşamasanız bile o hedefe ulaşmak istediğiniz süreç içerisinde diyelim ki bir saat içinde mutlu bir insan olursunuz. Çünkü Allah Teala size mutluluğu mutlaka yaşatır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki mutluluk denilen bir müessese var. Ve başka insanlar mutluluğunuzun da kapısı olabiliyor, mutsuzluğunuzun da kapısı olabiliyor. Ama merkezinde onlar yok. Merkezinde siz varsınız. Amelin sahibi sizsiniz. Ameliniz sizin kalbinizde neye göre şekilleniyorsa, başka birine mutluluk vermek veya başka birine mutsuzluk vermek, hangi standartın içinde iseniz ona göre Allah-u Teala'dan size mutluluk gelir, ona göre Allah-u Teala'dan size mutsuzluk gelir. Öyleyse mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Allah Teala sizin neden mutsuz olduğunuzu biliyor. Neden sıkıntılı olduğunuzu biliyor. Mutsuzluğunuzun ve sıkıntınızın sebebi başkaları değil sevgili kardeşlerim. Sizsiniz. Sizden onlara sıkıntı gittiği sürece, onları huzursuz ettiğiniz sürece Allah sizi hep mutsuz kılacaktır. Şeytanın ülkesinde yaşayacaksınız. Sizden başka insanlara onları mutlu edecek güzel davranışlar gittiği sürece siz mutlu olacaksınız. Onları da mutlu kılacaksınız. Öyle yaptığınız zaman siz Allah'ın bir mutluluk vesilesisiniz. İkinci tür davranışınızda siz şeytanın bir mutsuzluk vazifelisisiniz. Öyleyse şimdi etrafınızdaki insanlardan her kim mutsuzsa ve eğer siz de mutsuzsanız biliyorsunuz ki mutsuzluğunuzun sebebi ne eşinizdir, ne onun akrabalarıdır, ne etrafınızdaki diğer insanların size yaptığı davranışlardır. Onlar size nasıl davranıyorlarsa bilin ki davranışın müsebbibi sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman başınız sıkılsa, size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Sanki kabahat %100 karşı tarafa aitmiş gibi bir anlatım biçimine girersiniz. İstersiniz ki etrafınızdaki insanlar da size inansınlar da vah vah ne kadar kötü davranmışlar diye sizi desteklesinler. Sevgili kardeşlerim, doğru mu yaptığınız? En büyük yanlışınız nerede biliyor musunuz? Müracaat edeceğiniz yer başka insanlar değil, Allah. Etrafınızdaki insanlar sizlere karşı yapılan haksızlıklara çözüm getiremezler. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne,
Neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek? Neden? Şeytan bunları istediği için. Allah bunları istemez. Allah etrafınızdaki insanlara hep güzel davranışları anlatmanızı ister. Sizin güzel davranışınız, size yapılan güzel davranışlar, doğrular, sizi ve başka insanları mutlu eden gerçekler. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen veya sizin başka insanlara yaptığınız sizi mutlu edecek veya onları mutlu edecek davranışlar. Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunları duymak istiyoruz sizden. Belki o zaman doğrularla yanlışlar arasındaki farkı daha iyi anlayabilirsiniz. Belki o zaman siyahlarla beyazlar çok daha berrak bir şekilde karşınıza çıkar. Başkalarını başkalarına şikayet ettiğiniz sürece bunun adı dedikodudur. Allah'ın hiç hoşlanmadığı bir davranış biçimidir. Allah Teala diyor ki müracaat merci benim diyor. Bana müracaat edeceksiniz diyor. Başka insanlar problemlerinize çözüm getiremezler. Ama ben getiririm diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer davanız insanları mutlu etmekse, onları saadet içinde bir dünyada yaşatmaksa, o zaman her şeyin çok güzel olduğu bir dünyada yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Başka insanları mutlu etmek hep hedefiniz olmalı, şiarınız olmalı. O zaman kendinize yeni bir dünya kurarsınız. Herkes de sizi mutlu etmek için bir gayret sahibi olur. Siz hayatınızı onlara adadığınız sürece onlardan size geri dönen şey size mutluluk vermek üzere gayret etmeleri olur. Öyleyse her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin sizin için yaratıldığını, sonsuz bir saadeti başkalarıyla paylaşmak üzere var olduğunuzu, görevinizin etrafınızdaki insanlara sadece mutluluk vermek olduğunu, bu mutluluğu verebilirseniz ancak kendinizin mutlu olabileceğinizi anladığınız nokta hayatınızın bir dönüm noktası olacaktır. Ve böylece mutlulukları yaşayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin ama hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat Allah ve salam. Aleyh.
aleyhim dalil maktubi aleyhim veleddalin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz bu, konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Allah Teala kainatta insanı en üstün varlık olarak yaratmıştır. Kainatın en üstün varlığı, yaratıkların en üstünü. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bu üstünlüğün en güzel boyutlarda gerçekleştiğini görüyoruz. Evvela Adem Aleyhisselam'a secde ediliyor. Çünkü zatında Allah'ın ruhunu taşıyor. Öyleyse secde edilen aslında Adem Aleyhisselam değildir. Onun, Allah'ın, Adem Aleyhisselam'ın bünyesindeki ruhudur. Ve Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. Ve Allah Teala buyuruyor ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Bu halife yeryüzünün halifesi insandır. Öyleyse her halükarda Allah'ın bütün mahlukatı arasında en çok değer verdiği mahluk insandır. Ve insanın Allah-u Teala sadece ve sadece mutlu olmasını ister. İşte Zariyat Suresi 56. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Kul olmak ise Allah Teala'nın kul olmasını emrettiği insanoğlunun kul olması ise 7 tane safhada ayrı ayrı mutluluk kademelerini ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizdeki mutluluk müessesesine baktığımız zaman, daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren Allah-u Teala şeytanla ilişkimizi bıçakla kesilmiş gibi kesiyor. Aslında şeytan bütün insanlara emredebilecek bir hüviyette. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse şeytanın onlara mükellefe fuhuşla emrettiği ifade buyuruluyor. Çünkü onlar şeytanın izinde olanlar. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Öyleyse bir insanın şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunmaktan kurtulduğu bir yer var mı? Elbette var. Kişi ne zaman kalbindeki bir dileği, Allah'a ulaşmayı dileme konusundaki talebini Allah'a ulaştırırsa,
bunu kalbinden böyle bir talebin gelmesi, diliyle de kişinin ikrar etmesi söz konusu. O zaman bu talep Allah'a ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak söz konusu. Ve bunun yaşantımızın birinci bölümünde Allah'tan habersiz bir hayat geçiririz. Sonra aklımız başımıza gelir. İşte bu aklın başa geldiği noktaya dikkat edin. Buradaki başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şeytanın, ister insan şeytan olsun, ister cin şeytan olsun, tağutun hegemonyasından kurtulurlar. Şeytanın kulu olmaktan kurtulurlar ve Allah'ın kulu olurlar. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insanlardan bahsediyor. Bunlar sahabe. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنُوبُوا اِلَى اللّٰهِ فَبَشِّرْ عِبَادِي diyor Allah-u Teala. Onlar insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilediler diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmişler. Ve onlara müjdeler vardır buyuruyor. Kullarımı müjdele diye bitiriyor. Öyleyse bütün insanlar başlangıçta şeytanın kuludur. Şeytana kul olmaktan kişinin kurtulduğu yer, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği noktadır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve şeytanın size münkerle ve fuhuşla emretmesine mani olursunuz. Ya da dilemezsiniz, ömrünüz boyunca şeytan size münkerle ve fuhuşla emreder. Emrini yaptırır mı? Yaptırması için gayret sarf etmesi gerekmiyor. Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkacak. Yasak ettiği bütün fiilleri işlemek istemeyen, işlemek istemeyecek bir yapıda yaratılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, nefsinizin afetleri baştan aşağı Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir hüviyet de, bir hüviyetle yaratılmıştır. Öyleyse şeytanın gayret sarf etmesi gerekmiyor. Size o Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylediği zaman zaten nefsiniz onu gerçekleştirmek istiyor. Ve eğer kişi Allah'la bir ilişkinin sahibi değilse yasak ettiği fiili işler. Allah'ın emrettiği şeyi de işlemek istemez. Çünkü nefsinin afetleri onu işlemek istemediği için. Allah'ın emrettiği şeyi işlemek istemez. Şimdi
bu standartta neden insan acaba nefsinin hakimiyetindedir? Çünkü şeytan size sizin iç sesinizi taklit ederek seslenir. Yani içinizden gelen sesi siz kendi sesiniz zannedersiniz. Yani içinizden gelen talep sizin kendi sesinizmiş, kendi düşüncenizin mahsulüymüş gibi değerlendirirsiniz. Oysa ki eğer Allah'ın emirlerine ters düşen bir şey söylüyorsa, yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytandır. Mutlaka herkesin etrafında bir şeytan vardır. Ve böyle bir dizaynda ister iblis olsun, ister onun emrindeki milyonlarca şeytan olsun, hepsi aynı hedefe yöneliktir. İnsanları baştan çıkarmakla kendilerini vazifeli sayarlar. Ve şimdi kim kendi sesi zannettiği şeytanın ona verdiği bir emri gerçekleştirirse ya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiştir ya da emrettiği bir şeyi gerçekleştirmemiştir. İkisinin de arkasında Allah'ın o kişiye azap etmesi yatar. Ve de bu azap kişiye huzursuzluk verir. Azabı kişi yaşar. Arkasından da ruhun nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Her işlediği günahtan sonra kişi bu azabı, Allah'ın kendisine verdiği azabı mutlaka yaşar ve mutlaka ruhu da nefsine huzursuzluk verir. Öyleyse neden Allah Teala şeytan onlara münkerle ve fuhuşla emreder diyor? Çünkü şeytan o insanlara şeytan olarak sözlerini ulaştırmaz. Onların iç seslerini taklit ederek sanki kendi düşüncelerinin mahsulü olan bir şeyi onlar düşünmüşler gibi iç sesleriyle onlara hitap ederek onların bunu yapmasını sağlar. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesini sağlar veya Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamasını. Ama her halükarda arkasında iblis vardır. İblisin dostlarından, insan şeytanlardan biri vardır veya şeytanlardan birisi vardır. Her halükarda sevgili kardeşlerim, karar aşamasında mutlaka içinizdeki ses zannettiğiniz bir şeytan veya bizatihi iblis size tesir etmeye çalışmıştır. Öyleyse Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyorsunuz veya emrettiği bir şeyi yapmıyorsunuz. İşte kişinin huzursuzluk duymasının arkasında o yatar. Çünkü Allah Teala mutlaka o kişiye azap verir, onu azaplandırır. Her yaptığı yanlışın arkasında. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki Allah Teala hepinizi mutlu olmanız için yarattı. Allah'a kul olmak, mutluluğa yelken açmak demek. Kulluk nerede başlar? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, gördüğünüz ki ayet-i kerimede, tağuta kul iken, insan şeytanlara veya bizatihi şeytanlara, onların her söylediklerini yerine getirerek, yasak ettiklerini yerine getirmeyerek, ikisi de Allah'ın söylediklerine mutlaka terstir, Allah'ın emirlerine, yaptığınız zaman şeytanın dediğini yapmış olursunuz. Arkasından mutlaka azap gelir. Öyleyse Allah'ın
emirleri ve bunun tam zıttı olan şeytanın emirleri. Neden emir hüviyetinde? Çünkü siz onu kendi sesini zannediyorsunuz ve gerçekleştiriyorsunuz. Ve iblis böyle aldatmalardan çok hoşlanır. Her bir insanı aldatışında büyük mutluluk duyar. Mutluluk dememek lazım adına, memnuniyet duyar. Çünkü bizim mutluluk ifademizden kastettiğimiz şeye beraber bakalım neden mutluluk dememek lazım. Çünkü mutluluk, bizim anlatmak istediğimiz mutluluk devamlı bir vetiredir, kesintisizdir. Birinci özelliği budur. İkincisi, kişinin hem iç aleminde nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesiyle mutlak olarak tahakkuk eder. Tam hüviyette tahakkuk eder. Kişinin dış aleminde başka insanlarla onun kavgasının bitmesi şeklinde tecelli eder. Başkaları ona karşı kavgalı olabilir ama o başkasıyla kavgalı olamaz. Üçüncü açıdan da Allah ile olan ilişkilerinde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde o kişi full çalışmanın içindedir. Hem Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir hem de yasak ettiği fiillerini işlemez. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinde insanoğlu şeytan devreye girdiği zaman bir yanlış dizaynın içine adeta otomatik olarak giriyor. Öyleyse bu mutluluk dediğimiz müesseseye baktığımız zaman Allah'ın emirlerine itaatle gerçekleştiğini, yasak ettiği fiilleri işlememekle gerçekleştiğini görüyoruz. Şeytan devreden çıkarsa zaten iç dünyamızdaki yankılanan ses o bizim kendi irademizin mahsulüdür. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanda da bu hep pozitif olarak tecelli eder. Neden pozitif olarak tecelli eder? Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin şeytanla ve tağutla, insan ve cin şeytanlarla ilişkisini bıçakla keser gibi keser. O noktada kişi o ana kadar şeytanın kuluyken bundan kurtulmuştur, Allah'ın kulu olmuştur. Bu ise o kişinin mutlak saadetini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluk mekanizmasına dikkatle bakın. Mutsuzluğunuzun başlangıçtaki kaynağı nefsinizle ruhunuz arasındaki savaştır. Bu savaş 14. basamakta mürşidinize ulaşıncaya kadar devam eder. Aslında çok da hüküm ferma değildir. Çünkü Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren size yardıma başlamıştır. Evvela sizi kör, sağır ve dilsiz bir kişiyken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete getirir. Neyi, kimi gören, işiten ve idrak eden? İrşat makamını. Sevgili kardeşlerim, aklı başında olan bir insan herhangi bir konuda bir açıklama gördüğü zaman buna hemen inanmamalıdır. Bizim de sizlere söylediğimiz şey budur. Allah'ın da emri budur. Körü körüne bir itaat hayır. Delillere dayalı bir sonuca ulaşmak. Onun için bizimle ilişkilerinizde hepiniz ihtarları mutlaka okumalısınız.
Her ihtarda bugünkü din alimlerinin sahip olmadığı başka bir cepheden Allah'ın bize olaya nasıl baktırdığını göreceksiniz. Ve de bunlar dinin olmazsa olmaz şartlarıdır ama hepsi unutulmuştur. İşte bunlardan başlangıcındaki ile meşgulüz şu anda, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse ne olur? Eğer dilemezse o kişi takva sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, şimdi de durum aynı. Unutmayın, Osmanlı yükselme devri boyunca her padişahın mutlaka bir lalası, onun tabiriyle lala yani mürşidi vardı. Hepsi tasavvuftandı. Yani hepsi Kur'an'ın bütününü yaşayanlardı. Ve o padişahların hepsi mürşitlerinin Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmekle Osmanlı'yı ufukların efendisi yaptılar. Ve Osmanlı bu sebeple yüceldi. Sonra mı? Sonra İttihat Terakki'den başlayan bir düşme devresi. Daha evvelden başlayan Yeniçerilerin tasavvuftan ayrılmaları, baş kaldırmaları, kazan kaldırmaları, bir Allah'tan uzaklaşma devresi geçirdi Osmanlı. Bu evvela duraklamayı, sonra düşmeyi gerektirdi. Saraya Allah'ın mürşitlerinin yerine cinci hocalar girdiler, ilmin hücumcular girdiler ve her şey baştan kara oldu. Buna rağmen padişahların arasında tasavvufu yaşayan birçok padişah var olmuştur. Onların devresinde geçici gelişmeler görülmüştür. Sonra tekrar karanlık günlere geri dönülmüştür. Acaba Osmanlı'yı layıkıyla tanıyıp da ona hayran olmayan kişi var mıdır şu dünya üzerinde? Ufukların efendisi sözü bir Osmanlı'ya ait değildir. Bir yabancı yazarın sözüdür. Sevgili kardeşlerim, ceddinizle iftihar edin. Onlar mutluluğu yaşadılar. Allah için yaşadılar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiler. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Mutlaka mürşitlerine tabi oldular. Ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırdılar. Fizik vücutlarını teslim ettiler. Nefslerini teslim ettiler. Bir kısmı iradelerini de teslim etmeyi başardı. Onlar mürşit olanlar. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu tarihi boyunca dünyada en az suç işlenen ülke olma vasfını korudu. Bugün bizim ülkemiz dünyada en fazla suç işleyen ülkelerden biridir. Her an yüzlerce hırsızlık, ülkenin her tarafında, her şehrinde yüzlerce hırsızlık. Sokaklardan geçerken silah zoruyla herkesin içinde insanları soymak. Bunlar artık bizim ülkemizde olağan şeyler haline geldi. Arkasında ne var dersiniz? Arkasında oradan, Allah'tan uzaklaşmamız var. İşte biz size Allah'a geri dönün diyoruz. Bunun için buradayız. Geri dönün ki bugünkü konumuz olan mutluluğu yaşayabilirsiniz. Hiç kimse Allahsız bir mutluluğu yaşayamaz, yaşamamıştır. Yaşaması mümkün değildir. Mutluluk müessesesi Allah ile mutlaka bütünleşen bir mefhumdur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazsınız.
Çünkü nefsinizin bütün afetleri sizi şeytanla devamlı bir alışverişin içinde bırakır ve ondan gelen emirleri kendi düşüncenizin mahsulüymüş gibi düşündüğünüz cihetle hep işlersiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri gerçekleştirirsiniz. Emirlerini de yerine getirmezsiniz. Ve de dünyada para kazanarak Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlenerek, fiilleri işleyerek mutlu olacağınızı zannedersiniz ama hava alırsınız. Hiç kimse Allah'ın emrine girmeden mutlu olamaz. Öyleyse nedir bu mutluluk? Mutluluk bir insanın iç dünyasında kavganın bitmesi, suç ve sükunun hasıl olmasıdır. Mutluluk bir insanın dış dünyasında kavganın bitmesi, suç ve sükunun hakim olmasıdır. Mutluluk Allah ile olan ilişkilerde Allah'ın bütün emirlerinin yapılması, yasak ettiği fiillerin işlenmemesidir. Bu muhtevada devamlılık asıldır. Asıl mutlular daimi zikrin sahipleridir. Onlar daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir zaman oradan düşmezler. Düşmeleri mümkün değildir. İç dünyalarında kavgayı bitirmişlerdir. Nasıl bitirmişlerdir? Nefslerindeki bütün afetleri daimi zikirle yok etmişlerdir. Kalp gözleri açılmıştır. Kalp kulakları açılmıştır. Allah ile tezekkür edebilmektedirler her konuyu. Daimi zikrin sahipleri oldukları için her an derecat kazanmaktadırlar. Hem de 1'e 700. Hem de hikmet sahipleridirler. Kur'an ayetlerine baktıkları zaman onun 28 basamaktan nereye oturduğunu bir defada görürler. Hem de hüküm sahipleridir. Kararlarını mutlaka Allah-u Teala'dan sorarak verdikleri için hakim olduklarında ve hakem olduklarında mutlaka adaletle hüküm verirler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu anlattığım çerçeve içerisinde hamdolsun ki Allah-u Teala bu safhaların hepsini bize yaşattı. Öyleyse sizler için de aynı şey söz konusu olmalı. Daimi zikre ulaşmalısınız. Dikkat edin, burada da bir hakikati mutlaka bildirmek mecburiyetindeyiz. Bizim daimi zikrimiz de kesbi olmadı, vehbi oldu. Biz kendi gayretimizle daimi zikre ulaşmadık. Allah-u Teala bizi daimi zikre ulaştırdı. Daimi zikrin neticesi olan kalp gözünü, kalp kulağını Allah-u Teala bize

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman iç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı daimi zikre ulaşarak bitirirseniz, o zaman iç aleminizde kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Böyle olduğunuz için, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bittiği için, başka insanlarla en iyi ilişkilerin içine gireceksiniz. Ve onlar size kızsa da siz onlara aslında kalbinizden kızamayacaksınız. Kızmanız mümkün olmayacak. Ve bu sebeple dış aleminizde de başka insanlarla mutluluğu yaşayacaksınız. Meyve veren ağaçlar taşlanır. En çok onlar taşlanır. Bu sebeple sizi de çok taşlayacaklar. Ama işte o taşlanan, kırlarda açan, dağların bir boyutunda açan yabani armut ağaçları, ahlat ağaçları, biz onlardan biriyiz. İnsanlar istese de istemese de meyvelerimizi veririz. Biz sizi 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin birlikte yaşadıkları 7 safa 4 teslimden oluşan Kur'an'daki İslam'a çağırıyoruz. Bunları ancak Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak okuyup anlayabilirsiniz. O zaman bizim gibi siz de Allah'a hayran olacaksınız. O zaman bizim sadece onun tarafından söylenenleri yerine getiren, kendine ait hiçbir katkısı olmayan birisi olduğumuzu göreceksiniz. Ve bununla iftihar ettiğimizi göreceksiniz ve o zaman bizi haklı bulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olmanın çok uzun saatleri ihtiva etmesini diliyoruz. Ama saatler çabucak bitiyor. İşte bir mutluluk saatini daha tamamlamayı nasip kıldı Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bu gönül sohbetini Yüce Rabbimiz bize yaptırdı. Birçok açıklamalarda bulunmak mümkün oldu sizlere. Sevgili kardeşlerim, inceleyin, tahkik edin, hakikatlere ulaşın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me

0: Güzel bir yaz günüydü. Ortalık sessiz, ağaçların yaprakları ve dalları hafif hafif rüzgar eşliğinde dans ediyor gibiydi. Küçük Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Anneannesi ona her şeyin kendi sözcükleriyle Allah dediğini söylemişti. Kuşlar ağaçların dallarına konmuş, salıncakta sallanıyor hem de ötüşüyorlardı. Onlar da mı Allah Allah diyorlardı acaba? Kocaman karlı dağlar, akan nehirler, her gün boyanan güneş. Bunları düzenleyen kimdi? Küçük Meryem anneannesini buldu, sorularını sormaya başladı.
1: Anneanneciğim, yıldızları asıl tutan kim?
0: Allah.
1: Yeri, göğü, havayı da mı Allah yarattı?
0: Evet Meryemciğim, gökyüzünü de yıldızlarla, ay ve güneşle süslemiş. Dağ, tepe, ovalarla, mis kokulu çiçekler, sevimli hayvanlarla yeryüzünü güzel yapmış.
1: Annemi, babamı, seni, beni de mi o yapmış?
0: Evet, evet, her şeyi, her şeyi.
1: Öyle, sahibimiz Allah.
0: Evet, bulmuştu. Onun için her şey Allah'ın adını söylüyordu.
1: Benim okuma kitabım sensin Allah'ım. Sen çok güçlüsün. Beni çok sevdiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben de seni böyle kocaman kocaman çok seviyorum Allah'ım.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın huzurunda sizlerle beraberiz. Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere, bir Allah sohbeti, zikir sohbeti, Kur'an sohbeti yapmak üzere. Bu akşamki konumuz İslam'dan koparılan kavramlar, Kur'an hakikatleri ve farzlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde bir hedefiniz var. Allah'ın sizi yönetmek istediği, sizin mutluluğunuz için yönetmek istediği bir hedef. Adım adım İslam'ın 7 tane safhasını yaşamanızı istiyor Allah-u Teala. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. Üçüncü basamak. İkinci safhada 10 tane ihsan alarak Allah-u Teala'nın onun sizi mürşide ulaştırması ve taviyetiniz var. 14. basamak. Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeniz var. 21. basamakta ulaşmak, 22. basamakta teslim. 4. safhada fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz var. 5. safhada nefsinizi Allah'a teslim etmeniz var. Fizik vücudunuzu 25. basamakta, nefsinizi 27. basamakta Allah'a teslim ediyorsunuz. 6. safhada İrşada ulaşmak var. 28. basamağın 4. kademesi ve 7. safhada iradenizin Allah'a teslimi var. Bu teslim bir bütünü içeriyor. Her şeyinizin Allah'a teslim olduğu, iradenizin de teslimi dahil bir bütün. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın bu 7 safhasının hepsini yaşamışlar ve Allah'a ruhlarıyla, veçleriyle, nefsleriyle ve iradeleriyle teslim olmuşlar. 7 safhanın 7'si de yaşanmış. Bugün mü? Bugün 7 safhanın 7'si de hiç kimse tarafından bilinmiyor. Sevgili kardeşlerim, şeytan hepinizin mutluluğuyla uğraşıyor. Allah insanı yaratmış bir tek hedefe yönelik olarak, insanın mutlu olmasını temin etmek için. Bütün şartları bu istikamette koymuş. İstediği bir tek şey var. Bütün insanlar mutlu olsun diyor. Ve son derece basit bir sebebe dayalı olarak, son derece kolay bir sebebe dayalı olarak, bütün insanlara cennet saadetinin 3. katını garanti ediyor Allah-u Teala. Ve dünya saadetinin de yarısını. Ve herkesi evliya yapmayı garanti ediyor Allah-u Teala. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilerse o kişi 3. kat cennetin sahibi mutlaka kılınır Allah-u Teala tarafından ve mutlaka Allah'ın evliyası olur ve ruhunu mutlaka Allah'a teslim eder. Nefsinin kalbinde de 150'den fazla nur birikimi olacağı için dünya saadetinin %50'sinin de 51'inin de sahibi olur.
Ve bu Allah'ın garantisi içindedir. Allah'a ulaşmayı diler kişi, üçüncü basamakta, 10 tane İslam'la mürşidine ulaşır, tabiyetini Allah garanti eder, tahakkuk ettirir. Allah'ın yönetimi altında olay cereyan eder. Ve bundan sonra kişi ruhunu Allah'a doğru yola çıkartır. Ruhu 21. basamakta Allah'a ulaşır. Sonra da Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Ve kişi Allah'ın evliyası olur. Bu Allah'ın garantisindedir. Şu size söylediğim hususlar var ya sevgili kardeşlerim. Şu üniversitelerimizdeki, dünya üniversitelerindeki öğretim üyeleri ne yazık ki bu hakikatlerden haberdar değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'dan bunların hepsi koparılmış. İblis insanlara ne bırakmış? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikri bile yok etmiş. Şimdi bir iddiada bulunduk. Dedik ki İslam 7 safhadan ibarettir. Bütün sahabe 7 safhayı da gerçekleştirmiştir. Öyleyse ispat edelim. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Sahabe dilemiş mi? Dilemiş. İkinci safha mürşide ulaşıp tabi olmak. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş mu? Hepsi olmuş. Üçüncü safha 21. basamak. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Ruhu Allah'a ulaştırmak nedir? Ruhun hidayetidir. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı, hidayet ermişler mi? Kesin. Zümer suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Sözü dinliyorlar mıydı? Dinliyorlardı. Tabi oldukları ahsen olan yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü. İster emir olarak versin, ister Kur'an-ı Kerim ayet olarak söylesin ama mutlaka sahabe ona tabi oluyorlardı. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zaten ulaştırmasalar bundan sonrasını yapamazlardı. Yani fizik vücutlarını, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edemezlerdi. Onları da teslim ettiklerini göreceğiz. Öyleyse sözlerimizin ispatı sadedinde dedik ki sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Dilemiş ama ispat etmedik. Allah'a ulaşmayı dileyen sahabe mürşitlerine tabi olmuş mu? Kainatın en büyük mürşitlerine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu noktada bir tartışma olmadığı için, bütün sahabenin tabiiyeti kesin olduğu için, bunun ispatı da gerekmez ama ispat edelim. Allah Teala diyor ki Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde, orada sana biat, Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Orada sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biat etmiş. Zaten söylediğimiz gibi bu konuda bir ihtilaf yok. Öteki konuların hepsine itiraz ediyorlar da ondan sevgili kardeşlerim. Onun için hep ispatlı konuşmak mecburiyetindeyiz ki insanlar dinlerini öğrensinler, hidayeti öğrensinler ve hidayete ersinler. Hidayet çağının içindeyiz. Ve hidayeti öğretecek olan da biziz. Bununla vazifeliyiz. Bu devrin hidayetçisi. Öyleyse
sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Demek ki ikinci safa şek ve şüphe yok. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Üçüncü safada garantide söyledik ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, hidayete ermişler. Zaten dördüncü safada bir defa daha ispat edeceğiz onu. Ama üçüncü safa kesin. Yani bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Şimdi bakıyoruz Ra'd suresinin 20, 21 ve 22. ayetlerine. Aynen şöyle söylüyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Misak, ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği yemin, ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşma yemini. Bu yeminin adı, Kur'an'daki adı misak. Şimdi bakalım onlar misaklerini bozmazlar dedikten sonra ne diyor Allah Teala? Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki bir takım insanlar varmış. Bunlar misaklerini bozmazlarmış ve ruhlarını Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlarmış. Özellikleri ve yuhafune su'el hesap. Kötü hesaptan korkarlar onlar diyor Allah Teala. Kötü hesap ne? Günahların sevaplardan fazla olması, yani kişinin hüsranda kalması hali. Müminin 103 onu söylüyor. Onlar ki günahları sevaplarından fazladır. Kaybettikleri dereceler kazandıklarından fazladır. Onlar hüsranda olanlardır. Onlar ebediyen cehenneme gidecek ve ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlar. Öyleyse kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkanlar ancak bunu yapıyorlar. Allah'a ulaşmayı dileyip ruhlarını da Allah'a ulaştırıyorlar. Ve yuhafune su'el hesap, kötü hesaptan korkarlar ve yahşevne rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Bir özellik de kişilerin huşuya ulaşması. Zaten huşuya ulaşmadan hiç kimse ruhunu Allah'a teslim edemez. Peki bundan sonraki 22. ayet-i kerimeye bakalım. Allah Teala diyor ki vellezine sabr ibtigae peçe rabbim. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını, Allah'ın veçini, zatını dileyenlerdir. Allah'ın veçi iki şekilde dilenir. Bir, Allah'ın veçine, zatına ruhu ulaştırmak dilenir. Böylece Allah'ın zatına ulaşmayı dilemektir bunun adı. İki, Allah'ın zatını görmek dilenir. Çok ötedeki, nihayetteki nokta. Bütün teslimlerin, iradenin tesliminin de gerçekleşmesi halinde mümkündür. Ra'd suresinin bu 22. ayet-i kerimesinde, 23. ayet-i kerimeyi de okuduğumuz zaman görüyoruz ki, hem Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek var bunun içinde, hem de Allah'ın zatını görmeyi dilemek var. Şimdi birinci kesimin var olduğunu düşünelim ki bu basitti. 21. basamaktaki bir olay. Diğeri 27. basamağın, 28. basamağın, son basamağın, salah makamının en son mertebesi. Bir insanın varabileceği en son nokta. Allah'ın zatını görebilmek. İradeyi Allah-u Teala'ya bağlamak. Şimdi onu öteye bırakalım. Ama işimize bakalım. Bu kişi Allah'ın zatına ulaşmayı diliyor. Kim o? Allah'ın zatına ulaşmış olan kişi. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir diyor Allah-u Teala. Kim onlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor.
Bu Allah'a ulaştıranlar kimlermiş? Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Öyleyse birinci safa, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bütün sahabe dilemişler mi? Ulaştıklarına göre ulaşanlar da sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğuna göre mutlak olarak dilemişler. İkinci safa, mürşide ulaşıp tabi olmak. Bütün sahabe tabi olmuş. Birincisi 3. basamakta başlıyor. İkincisi 14. basamakta başlıyor. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ulaştırmışlar. Zümer 18 öyle söylüyor. Yetmez. Şimdiki sualimiz, bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Ruhlarını Allah'a ulaştırıp da ne yapmışlardı? Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Etmişler. Ve fizik vücutlarının tesliminde göreceğiz ki ruhların da Allah'a teslim ettikleri bir defa daha ifade ediliyor. Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Diyor ki: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki: Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Neymiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Devam ediyor ayet-i kerime. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, Habibim diyor Allah-u Teala. Acaba onlardan da Allah'a veçlerini teslim edenler var mı? Hem Yahudilerden var, hem Hristiyanlardan var. Belki %10'un altında bir rakam ama var. Diyor ki Allah Teala, varsa bil ki diyor, onlar, o fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, evvelce hidayete erenlerdir. Evvelce, önce ruhlarını Allah'a teslim edenlerdir. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse önce ruhunu Allah'a teslim ettiğini Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde bir defa daha kesinleştirmiş. Yani hem Zümer 18 hem de Âl-i İmrân 20, her ikisi de sahabenin ruhlarını Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Âl-i İmrân 20 ayrıca onların fizik vücutlarını da, bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Nereye geldik sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. En büyük mürşide tabi olmuşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmiş. 3. safa. Hepsi fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmiş. 4. safa. Yeter mi? Yetmez. Hayır. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsinin daimi zikre ulaştığı Zümer suresinin 18. ayeti girmesinde ifade ediliyor. Diyor ki Allah Teala, onların hepsi ulul elbab oldular diyor. Daimi zikrin sahibi oldular. Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimesinde diyor ki, o ulul elbab kullarım var ya, onlar için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar, hikmet sahibi olmuşlar. Hepsi, yani nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Öyleyse burası İhlas makamı. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala diyor ki: Ve mâ umiru illâ leyâbudullâhi muhlisîne lehuddîne hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini afetlerden âri kılarak, afetlerden temizleyerek, nefslerini halis kılmakla emrolundular diyor. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Allah Teala ruhu Allah'a teslim etmenin
hani fıtratının bir gereği olduğunu söylüyor. Nefs tezkiyesi ruhunda teslimi anlamına geliyor. Ve Allah-u Teala bunu söylüyor. Ruhun Allah'a teslim olunduğu yerdeki takva, Allah'a yönel, Allah'a ulaş ve takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Bir evvelki ayetinde de diyor ki, kendini hanif olarak dine ikame et. Ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında, yani ne dini yaratmasında ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişme göremezsin diyor. Sadece bütün insanlar insanlık tarihi boyunca hep hanif fıtratıyla yaratılmışlar ve bütün insanlar için onların yaşayabileceği bir tek din olmuş, hanif dini. İşte böyle bir standartta bütün sahabenin ne gördük? Ruhlarını da veçlerini de nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini, ama baştan başlarsak eğer Allah'a ulaşmayı dilediklerini bir, irşat makamına ulaşıp tabi olduklarını iki, ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını üç, ulaştırarak Allah'a teslim ettiklerini üç, fizik vücutlarını ahsen kılarak Allah'a teslim ettiklerini dört, nefslerini gene ahsen kılarak Allah'a teslim ettiklerini gördük sahabenin. Beş safa oldu. Altıncı safa sahabenin irşada ulaşması. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Allah-u Teala Hücurat 14'te, affedersin Hücurat 7'de şöyle söylüyor. Diyor ki ey sahabe, biliniz ki Allah, aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer siz, o sizin sözlerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı size kerih gösterdi ve kalbinize yazdığı iman kelimesiyle nefsinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabenin irşada ulaştığını gelecek nesillere müjdeliyor Allah-u Teala. Ya da bir ibret vesilesi kılıyor. Onlar irşada ulaştılar. Siz de diyor Allah-u Teala, emrimi yerine getirin ve irşada ulaşın. Farz mı kılınmış yoksa üzerimize? Elbette farz. İşte Bakara 186 Allah-u Teala buyuruyor. Ucibu davetet dahi izâ deâni fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudun. Diyor ki Allah-u Teala, bize dua edenin davetine icabet ederiz. Ne zaman? Yeter ki diyor, onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Amin olsunlar, mümin olsunlar ve yeter ki böylece irşada ulaşsınlar. İrşada ulaştıkları takdirde biz onların duasına yüksek oranda icabet ederiz. Ama amin oldukları takdirde de icabet etmeye başlarız. Ondan evvelki küfür kademesinde davete icabet etmeyiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün sahabe altıncı safayı da gerçekleştirmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Ya yedinci safa? İradenin teslimi. Allah-u Teala Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki, ey amini olanlar,
öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Bir hakkın takva olsun. Ya da bir başka ifadeyle Kur'an-ı Kerim'deki hakkul yakin takvası olsun. Kur'an-ı Kerim'de üç tane yakin kavramı geçiyor ki bugün artık o kavramların hepsi unutulmuştur. İlmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Üç tane yakin söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu yedi tane takvanın yedincisi iradenin Allah'a teslimiyle gerçekleşiyor. Bütün sahabe bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar mı? Allah-u Teala bir hakkın takvanın ölçüsü olarak onu veriyor. Bu ifade. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bu ifadeyi kullanmışsa Allah-u Teala, orada iradenin teslimi var. Bir hakkın takvanın ölçüsü var. Hakka tukatihi takva, orada Bakara 102'de kullanılıyor. Ve arkasından da şartları, alameti farikası veriliyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Bakıyoruz, Bakara 132'den 136'ya kadar geçen ayetlerde Allah-u Teala Hazreti İbrahim'den bahsediyor, Hazreti Yakup'tan bahsediyor, peygamberlerden bahsediyor. Onların hepsinin bir hakkın takva ile teslimi külli ile Allah'a teslim olduklarını ifade ediyor. Ve o hakka tukatihi takvanın standardını orada da veriyor Allah-u Teala. Ve Hazreti Yakup torunlarına diyor ki وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ve daha sonra o söylediklerin hepsinin Hazreti Yakup'un, onun torunlarının, Hazreti İbrahim'in, daha birçok isim sayıyor Allah-u Teala, hepsinin Allah'a bir hakkın takvayla teslim olduklarını görüyoruz. Ve 136. ayet-i kerimesinde Bakara suresinin Allah-u Teala sahabenin de aynı standartlarda Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Onlara deyin ki biz muhakkak ki Allah'a teslim olanlarız. Bir evvelki ayet-i kerimede de Allah-u Teala siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün ifadesini kullanıyor. Yani eskiler, o Resuller, Peygamberler nasıl Allah'a bir hakkın takvayla teslim olmuşlarsa sahabenin de aynı standartlara teslim olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Yetmez. Bir hakkın takvayla takva teslim olan Allah-u Teala'ya teslim olan kişi hakkul yakın takvasında teslim olan birisidir. Yani Allah'ın zatını görmeye ehil olandır. Bir başka ifadeyle irşat makamına tayin olan kişidir. E bütün sahabenin irşat makamına tayin olduğunu da kesinleştiriyor Allah-u Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Öyleyse neler söylüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. On dört asır ve küsur sene sonra, 14 küsur asır önce Kur'an-ı Kerim indirildi. Ve Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın 7 safhası vardı. Ve Allah-u Teala diyor ki Hazreti İbrahim'in Hanif dininden başka bir din hiç olmamıştır.
Ve Hanif dinin Arapça adı İslam'dır diyor Allah-u Teala. Ve bu kainatın tek dininin sahabe tarafından yaşandığını söylüyor Allah-u Teala. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bakıyoruz ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamışlar. Hanif dininin 7 safhasını da yaşamışlar ve bütün sahabe Allah'a kul olmayı, Allah'a köle olmayı başarmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda gözlerimizi bugüne çeviriyoruz. Acaba bugün hangi üniversitede Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşmak, teslim olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, böylece ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu ahsen kılarak, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği şeyleri işlemeyen bir hale getirerek Allah'a teslim etmek, nefsi daimi zikre ulaşarak aynı standartlarda, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette Allah'a teslim etmek ve irşada ulaşmak, yani nefsin kalbini müzeyyen kılarak irşada ulaşmak ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmak, bugün bu 7 tane safhanın hiçbiri yok ortalıkta sevgili kardeşlerim. Hepsi yok olmuş, tarihin karanlıklarına gömülmüş. Arkasında ne var biliyor musunuz? Arkasında sadece şeytan var. İnsanlara unutturmayı istediği için bu temel hedefleri, insanları asırlar boyunca bir hedefe doğru yönlendirmiş, Kur'an'dan ayırmayı başarmış. Bunun için de demiş ki, Kur'an'ı anlamak zordur. Siz anlayamazsınız. Öyleyse bunu sadece Kur'an-ı Kerim'i anlayabilenler size anlatsın. Ve bu da anlayabilenlerin, anlayabildiklerini söyleyenlerin asırlar boyunca kitap yazmalarıyla devam etmiş. Ve bugün bütün üniversitelerde öğretilen bütün İslam dersleri hep o kitapların ışığı altında yazılmış ve bu ışık insanları sadece karanlığa itmiş. 14 asır sonra İslam'ın 7 safhasının 7'si de kaybolmuş, yok olmuş. Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim'i bırakıvermişler. Bugünün Resulü de bunu söylüyor, bugünün devrinin imamı. Benim kavmim Kur'an'ı bıraktı, Kur'an'ı terk etti. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olay bu. Her şeyden evvel Kur'an'ın terk edilmesi söz konusu. Kainattaki en büyük cürüm olarak değerlendiriyoruz bunu. En büyük suç. Kur'an-ı Kerim'in terk edilmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratıyor. Ve mutluluğu, cennet saadetini 7 bölümde dizayn etmiş. Yer safhası İslam'ın bir üst cenneti ifade ediyor. Ancak 7. cennete ulaşabilenler en üst seviyede hem dünya saadetinin bütününe hem de cennet saadetinin en üst boyutuna sahip oluyorlar. 14 asır sonra iblis insanlara öyle bir din öğretisi kabul ettirmiş ki
suya sabuna dokunmadan insanları asırlar boyu kandırarak gene insanlara yazdırdığı kitaplarla ve dinin Kur'an'dan değil de o kitaplardan öğrenmesini öğütleyerek ve asırlar boyunca insanları kandıra kandıra bunu sağlayarak ve usul haline getirerek İslam'ın 7 safhasını da bütün dünyaya unutturmuş. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim, hangi din adamı, hangi üniversiteden hangi din adamı çıkar da bunlar var, ben bunları öğretiyorum diyebilir? Hepsi yok olmuş. Ve bugünkü din adamlarına bunları anlattığımız zaman bize diyorlar ki böyle şeyler yok Kur'an-ı Kerim'de. Kardeşlerim, bir korkunç iblis istilası bütün dünyayı hercümerç etmiş durumda. Hayır, hercümerç içerisinde felç etmiş durumda. Ve İslam, Hazreti İbrahim'in hanif dini, kainatın tek dini unutulmuş durumda. Unutmayın, Hazreti Musa da İslam'dı. Hazreti İsa da İslam'dı. Hazreti İbrahim de İslam'dı. Bir başka ifadeyle hepsi Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaşadılar. Adem Aleyhisselam'dan ilk insan ve ilk peygamberden son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar bütün peygamberler hanif dinini yaşadılar. Onlara tabi olanlardı. Şu anda bütün dünyada her hangi dinden olursa olsun o insanların içinde Allah'ın Resulleri var. Ve onlar da biz size ne öğretiyorsak onları öğretmeye çalışıyorlar. Hiçbirinin de sesi duyulmuyor. Hepsinin sesini kısmayı başarmışlar. Ve onların da kendi ülkelerinde aynı şeyler söz konusu. Hakikatler örtülüyor. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın emirleri iki cepheli emirler. Bir, hedef emirler. 7 safa. İslam'ın 7 safhası da hedeftir. Önce birincisine, sonra ikincisine, sonra da sırasıyla 3, 4, 5, 6, 7.sine ulaşacaksınız. Hedefiniz bu dizayn içerisinde nihayete kadar devam edecek. Allah Teala hepsini üzerimize farz kılmış. Yetmez bizden ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak ve ahd almış. Ruhumuz için misak almış. Fizik vücudumuz için ahd almış. Nefsimiz için yemin almış. Ve bu yemin, misak ve ahdin ötesinde irademizin de Allah'a teslimi gerekiyor. Ama nefsini Allah'a teslim eden birisi için bu işlev otomatik olarak gerçekleşeceği cihetle Allah-u Teala bizden irademizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak veya ahd, yemin türü herhangi bir şey almak gereğini duymamış. Ama Allah'ın ahdi 4 teslimi de içeriyor. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Ve Allah'ın vasiyeti gene 4 teslimi de içeriyor. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse Allah-u Teala'nın 7 safhada gerçekleşecek olan 7 tane hedef emri var. Hedefin ne olduğunu düşünelim. Diyelim ki bir geziye çıkıyorsunuz. 7 tane vilayet dolaşacaksınız. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. vilayetlere birer birer gideceksiniz. Hepsi hedefiniz. 1. hedef, 2. hedef. Not almışsınız.
haritayı dizayn etmişsiniz. Hedefler tayin edilmiş. 7 tane vilayete gideceksiniz. Altınızda da bir araba var. Bu arabaya binmeden oraya gidemiyorsunuz. Bu arabayı kullanacaksınız. İşte o vasıtadır. Arabanın birçok bölümleri var. Hepsi birleşerek arabayı oluşturuyor. Vasıtanın bütününü. Ve bu vasıtayı kullanarak 7 tane menzile gideceksiniz. 7 tane hedefiniz var. Birinciye gitmeden ikinciye ulaşamıyorsunuz. Mutlaka birinciden geçerek gideceksiniz. Öyle bir yolculuk. Ve yol giderek dikleşiyor, dikleşiyor, dikleşiyor. Peki, hedefin ne olduğunu gördük. 7 tane vilayet. Şartlar var. Birinciye ulaşmadan ikincisine kimse ulaşamaz. İkincinin yolu mutlaka birinciden geçiyor. Üçüncünün yolu birinciyle ikinciden geçiyor. Başka bir yerden gidiş yok. Dördüncünün yolu mutlaka birinciden, ikinciden, üçüncüden gidiyor, geçiyor. Başka bir yol yok. Ve böylece beşinci, altıncı, yedinci menzile de hep birbirinin ardından ulaşmak mecburiyetindesiniz. Başka bir yerden dolaşarak gidemezsiniz. Bir tek yolunuz var. Ve bu yolu vasıtayla aşmak durumundasınız. Otomobiliniz, otomobilin direksiyonu var, motoru var, aktarma organları var, tekerleri var. Otomobil bir bütün. İşte hedefle vasıtayı açıklamış olduk. Şimdi bu söylediğimiz 7 tane safha hedefleriniz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradenizi de Allah'a teslim etmek. 7 tane hedef. Bunları gerçekleştirdiğiniz zaman iblis sizin önünüzde bir kuzu olmak mecburiyetinde. Çünkü iblis yani şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ve nefsinizin afetlerini sıfırladığınız andan itibaren şeytanın sizin üzerinizde hiçbir tesiri olamaz. Şeytan sizin gazozacınız olur. Her seferinde yenilmek mecburiyetindedir. Ve bu nokta onun en çok gücüne giden, en büyük öfke duyduğu bir noktadır. Bu noktaya, bu hedefe sizin ulaşmamanız için her şeyi yapan şeytanın şimdi üçkağıtçılığına bakın. Ne yapmış biliyor musunuz? Bu hedefleri yok etmiş. Peki, yok etmiş ama insanların da bir şeylerle meşgul olması lazım. Vasıta emirleri, hedef emirlerin yerine geçirmiş. O 7 tane menzile gidebilmek için namaz kılacaksınız. Oruç tutacaksınız. Zekat vereceksiniz. Hacca gideceksiniz. Kelime-i şehadet getireceksiniz. 5 tane şarta indirgemiş olayı. Neden 5 tane şart diyorum? Çünkü vasıtaların arasında en önemlisi yok. Önemli olan hangisi? Namazdan da mı daha önemli? Evet, namazdan da daha önemli. Bir altıncısı var. Zikir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü zikir yoksa hiçbir hedefe gidemezsiniz. Bir defa Allah'ın farzlarını gözümüzün önünde yok ediyor iblis. Zikir farz mıdır? İşte Müzzemmil Suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine geri dön. Ne diyor? Ne diyor Allah Teala? Allah'ın ismiyle zikret diyor. Açık ve kesin bir farz. Yeter mi sevgili kardeşlerim? Yetmez. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Ahzab suresi 41. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine aminu zikrullah zikren kesira. Ey amin olanlar,
Öyle bir zikirle Allah'ı zikredin ki çok zikir olsun. Allah'ı çok zikretmekle zikredin. Günün yarısından daha fazla zikredin. Ötesi var mı? Ötesi de var. O da farz. Daimi zikir. Zikri daim, farz. Ama Allah-u Teala Nisa 103'te diyor ki Feskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Üçü de farz. Üçünde de zikretmek mecburiyetindesiniz. Zikretmediğiniz her saniye negatif dereceler kazanıyorsunuz. Yani kazandıklarınız adım adım eksiliyor. Sevgili kardeşlerim, böylece zikri iblis devre dışı bırakmayı başarmış. Zikir farz, çok zikir farz, daimi zikir farz. Ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yok. Kavram olarak yok etmiş iblis. Zikir hatırlamaktır demiş, insanları da bunu kabul ettirmiş. Allah Teala farz kılmasına rağmen zikir farzların arasında yok. Yoksa ne olur? Yoksa hiçbir menzile giremezsiniz. Bu vasıta emir yoksa, zikir yoksa hiçbir menzile 7 tane safhanın hiçbirine ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda 32 farzın içinde de 54 farzın içinde de zikir yoksa Kur'an'ın en önemli vasıta emri yok edilmiş oluyor. En büyük emir. En büyük ibadet hangisidir? Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala bize öğretmeden evvel biz de sizin bildiğiniz gibi biliyorduk. Yani Kur'an'daki en büyük ibadet namazdır biliyorduk. Namaz dinin direğidir, en büyük ibadettir. Hayır. Namaz en büyük ibadet değil. En büyük ibadet zikir. İşte Ankebut suresi 45. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabin. Ve kumus salat. İnne salate tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Buyuruyor Allah Teala. Habibim diyor, sana kitaptan vahyedileni onlara oku, tilavet et ve namaz kıl. Senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama bil ki bu üç zikrin içinde zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek en büyüktür. Zikrullah en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti de bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama zikrullah, Allah'ın ismini devamlı olarak tekrar etmek, o en büyüğüdür diyor Allah-u Teala. Ne yapmış iblis? Deveyi hamuduyla beraber çalmış ve Kur'an-ı Kerim'de zikir, çok zikir, daimi zikir farz olduğu halde zikri saf dışı bırakmayı başarmış. Olmazsa olmaz şartı. Neden? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediniz, cennetin birinci katı mutlaka sizin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o cennetin birinci katına mutlak olarak ulaşır. Sonra ikinci kat gelecek. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah üzerinize rahim esması tecelliye başlayıp size 10 tane ihsan verir. Bu 10 ihsanla sizi Allah mürşidinize ulaştırır. Ve onu sevmeyi Allah size yaşatır, Allah sevdirir. Ve Allah'ın gösterdiği, hacet namazı kıldığınızda gösterdiği irşat makamına gidip tabi olursunuz.
Oldunuz. Ne oldu? Kalbinizin içinde. Kalbinizin mührünü açtı Allah-u Teala tabi olduğunuz gün. Kalbinizin içinde bulunan bütün insanların kalplerinde küfür yazar. Küfrü çıkardı kalbinizden. Ve kalbinizin içine iman kelimesini yazdı. Önemli mi? Bakın ne kadar önemli. Bu noktadan sonra zikir yapıyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman ne olur? Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur ulaşır size. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. İki grup nur. Bu iki grup nur göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah'ın açtığı yolu takip eder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin sadece göğüslerinden kalplerinin nur yolunu açar Allah-u Teala. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ve bu iki tane nur göğsünüze gelir. Göğsünüzden Allah'ın açtığı En'am suresinin 125. ayet-i kerimesine göre açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührünün üzerine dört enerji grubu birden baskı yapar. Bu baskı mührü kalbinizin alt kapısına zulmani kapıya indirir ve kapıyı mühürler. Zikir boyunca dört enerjinin baskısı devam edeceği için karanlıklar nefsinizin kalbine giremez. Şeytanın karanlıkları, afetleri konsantre edici sistem. Buna karşılık nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları gelmeye ve tesir icra etmeye başlar. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Fazıllar da bunun zıttı olan manyetik alanın sahibidir. İki zıt alan birbirini çekeceği için iman kelimesi fazılları toparlamaya başlıyor etrafında. Zıt kuvvetler birbirini çektiği için iki zıt manyetik alan kuzey kutbu ile güney kutbu nefsinizin kalbinde zikirle Allah'ın katından gelen faziletler İman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlıyor. Toparlanıyor. %1, 2, 3, 4, 5, 6,

yok olur. İşte ruhunuz Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında yok olarak Allah'a teslim olmuştur. Böylece tesliminizi gerçekleştirmiş olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda muhtevaya dikkat edin. Bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman ilk tesliminiz gerçekleşir ve siz üçüncü safayı tamamlamış olursunuz. Unutmayın, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin bu basamağa, 21. basamağa gelmesini, Allah'a ulaşmasını ve 22. basamakta ruhun Allah'ın zatında yok olmasını, yani Allah'ın ruhun teslim olmasını garanti etmiştir. Burası sizi üçüncü kat cennete götürür. Bu noktada nefsinizin kalbinde huşu sırasında %2 rahmet birikimi olmuştur. 7 tane kat boyunca da 7 tane %7 nur birikimi gerçekleşmiştir, fazilet birikimi. %49 fazilet, %2 de rahmet olmak üzere nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Özelliği ne? Nefsinizin kalbinin %100'üne afetler hakimdi başlangıçta ve şeytan nefsinizin kalbindeki bu nurların hepsine tesir etmek imkanının sahibiydi. Öyleyse ne ifade eder bu? Şunu ifade eder. Şeytan sizi kullanıyordu. Farkına bile varmadan siz şeytanın nefsinizin söylediği şeylerin çoğuna yanaşıyordunuz. Allah'ın emirlerini değil, yasak ettiği şeyleri yapıyordunuz. Emirlerini ise yapmıyordunuz. Arkasında şeytanın nefsinizin üzerindeki tesiri söz konusuydu. İşte böyle bir dizaynda burası ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yer. Neyle oldu? Zikirle oldu. Eğer zikirle Allah'ın faziletleri nefsinizin kalbine girmeseydi, nefsinizin kalbinde bu aklanma olmasaydı, ruhunuz hiçbir zaman Allah'a ulaşamayacaktı. Bu nurlar %91'i bulduğu zaman fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. 25. basamaktasınız. Bu nurlar %100'e ulaştığı zaman daimi zikirdesiniz. Nefsinizi de Allah'a teslim etmiş olursunuz. Sonra nefsiniz müzeyyen olur. İrşada ulaşırsınız. Sonunda da iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Demek ki sadece zikirle olgunlaşan bir teslimler dizisi var. Ruhunuzun da veçinizin de nefsinizin de iradenizin de Allah'a teslimi zikir adı verilen bir işlevle gerçekleşiyor. Eğer zikir olmazsa teslim de yok. İslam da yok. Çünkü İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve Allah-u Teala söylediğim gibi 4 emanetin de Allah'a teslimini üzerinize farz kılmış. Böylece İblis zikir kavramını ortadan kaldırmış. İslam'ın 7 safhasının 7'sini de devreden çıkarmış. Ve en kötüsü, vasıta emirleri farz emirler gibi insanlara yutturmuş. Şimdi insanlara soruyorsunuz, niçin dünyaya geldin? İslam'ın 5 şartını yerine getirmek için diyor. Neden? İslam teslim olmak demektir ve 5 şartı vardır. Ben de 5 şartın hepsini yerine getiriyorum. Ve de İslam teslim olmak demek olduğuna göre ben Allah'a teslim oldum diyor. Ne ruhun tesliminden, ne vücudun tesliminden, ne nefsin tesliminden haberleri yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha vaktimiz doldu. Bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamanın o hudutsuz hazzına sahip olduktan sonra konumuz tamamlandı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve

0: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfağında Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz akıl ve irade ilişkileri. Bir dini yaşamamızda akıl rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Yunus suresinin 100. ayet-i kerimesinde وَيَجْعَلَ رُسْتَ عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ aklını kullanmayanlara azap ederim. Şimdi kim aklını kullanıyor, kim kullanmıyor? Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler akletmeyenlerdir, sağır dizi ve körlerdir. Cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyordu. Size nezir geldi mi? Onlar geldiler diyor. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmiştir dedik. Fakat işitseydik ve akletseydik bugün cehennemde olmazdık. Baş gözüyle kişinin mürşidi mürşid olarak görmesi, kulaklarıyla mürşidin sözlüklerinin anlamaya başlaması, işitmesi ve kalbiyle de idrak etmesi, akletmesi söz konusu. İşte aklı etmeyenler onlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerdir. Akletmeyenler daveti kabul etmeyenlerdir. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde bir fizik beden, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefs ve secde 9'a göre ruh. Üç vücut, aynı zamanda serbest irade, cüz'i irade ve aklın kumandası söz konusu. İrade aklın kontrolündedir. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an iradeyi Allah-u Teala aklın kontrolünden alıyor, kendi kontrolüne veriyor. Akıl insan hayatı için son derece önemli bir vasıtadır. Allah herkese akıl vermiştir. Ve insanların hep aklını kullanmasını ister. İnsanlar akledin ayetlerini sanki Allah'ın hükümleri yerine akılla yeni hükümler çıkarın anlamında anlıyorlar. Halbuki akletmek demek Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini idrak etmek, onları yerine getirmek demektir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirleri, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taati müşride tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradın teslimi. Aklın görevi bunları idrak edebilmek, kalbe indirmek. Evet, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini idrak etmek, onları kalbimize indirmek ve yerine getirmek. Akletmeyenler Allah'ın hakikatlerini işitmeyenler, manaya varamayanlar, kendilerine mal edemeyenlerdir. Akletmek ise kalp ve dilin beraberliğidir. Evet. Yunus, daha doğrusu Hazreti Ali, iman, dille ikrar, kalben tasdik, huzurlarla yerine getirmek. O zaman akletmek kalp ve dilin beraberliği ise akledenler kurtuluşa ulaşanlardır. Hadis-i şerifte kişinin dini aklı üstündedir. Aklını kullanmayanın dini yoktur. Örneğin Allah'a ulaşmayı dilemişse kişinin dini sadece bu seviyededir. Ulaşmayı diledikten sonra müşridine tabi ise kişinin dini o ölçüdedir. ruhunu teslim etmişse kişinin dini o seviyededir. Bizi vücut teslim yapmışsa kişinin dini o seviyede, nefsini teslim etmişse kişinin o seviyede. Yani emirleri en seviyeye doğru gittikçe yerine getirdiği zaman o zaman daha üst seviyede bir akıl kullanımına onu götürüyor. Aklını kullanmayanın dini yoktur. Aklını kullanmayanlara azap ederim. İkinci sual, iradenin akıl üzerinde nasıl bir etkisi vardır? İrade aklın standartları içinde aklın bir yardımcısı hüviyetindedir. İrade aklın emirlerini yerine getirmek istemeyen sistemleri o emrin yerine getirmesi konusunda zorlayan kuvvetin azıdır. İrade bir kuvvettir. Başka bir ifadeyle nefsin yapmak istemediği şeyleri o kişiye yaptırabilen gücün adı iradedir. Nefs zikri yapmak istemiyor. İrade ona bunu yaptırıyor. Veya nefs namaz kılmak istemiyor. İrade devreye girerek bunu ona yaptırıyor. Yasak ettiği bir fiilde de irade devreye girerek riyazet de ona vermiyor. İrade ne kadar kuvvetli olursa nefs o kadar mağduptur. Eskiler mücadele ve riyazet diyorlar. Her ikisi de nefsin kontrol altına alması ve insanı mutluluğa götürmesi açısından son derece önemli iki yönlendirme. Ama ikisinin de vücuda gelmesinde hakim unsur daima iradedir. Üçüncü sual, Allah-u Teala insanları aklını ve iradesini nasıl kullanacaklarına karışır mı? İradenin teslimi, iradenin refi ve köle olmak. Bütün veli müşter için iradenin teslimi, iradenin refi ve resulleri köle olmak ise daima tasarrufu gerektiriyor. Allah Teala iradeyi kişiye vermiş, demiş ki dilediğin gibi kullanabilirsin. Ben senin iradeni nasıl kullanacağına müdahale etmem. Ama bil ki iradenin kullanma alanının başkalarına zarar verdiği noktaya kadardır. Ne zaman senin cüz'i iraden başkalarına zarar verici bir fonksiyon ifade ederse o zaman senin iradene gene karışmam ama bundan sorumlu olursun. Bunun cezasını başkalarına zarar vermesi halinde sana en az 3 kat çektiririm. Başkasına zarar vermen halinde en az 3 kat. Günahların sevaplarından fazla olması halinde cehennem, kabir azabı ve fiilin işlenmesi sırasında ruhun nefse yaptığı azap. İşte vicdan azabı, kabir azabı ve cehennem azabı şeklinde bir durum söz konusu. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkese bir serbest irade ve akıl vermiş. Ve istiyor ki herkes kendi iradesiyle Allah'a yönelip ona ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmayı dilemek sizin için ne ifade ediyor? Yani dünya ve ahiret bütün sıkıntılarımızın tek çaresi budur ya. Tek çözümü budur.
2: Allah'ı bulmak için belli sebepler aramak gerekmez bence. İstediğin zaman, istediğin her yerde Allah'ı bulabilirsin. Tevekkülle. Her yerde hissediyorum mesela Allah'ı.
3: Allah'a yakın hissettiğim zaman daha mutlu hissediyorum yani. Böyle kötü alışkanlıklardan daha uzak duruyorum. Aileme daha iyi duruyorum. Yani evdekilerle daha iyi anlaşabiliyorum. Diğer arkadaşlarımla birlikte kaldığım zaman Allah'tan uzaklaşmış gibi hissediyorum. Yani Allah'a yakın olmak en iyisi.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır? Aslında Allah-u Teala her şey ulaşır. Yaptığımız yanlışlarda ulaşır. Yaptığımız iyiliklerde, kötülüklerde.
2: Dualarımız, tevekkülerimiz, iyi niyetlerimiz, hoşgörülerimiz, her şeyimiz.
1: Yunuslar, Mevlana'lar, bütün Allah dostları yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
3: Ya onlar gibi olmak isterdim.
1: Kim istemez ki yani Allah dostu olmayı?
2: Tabii ki de olmak isterdim.
1: Beraber Allah'tan isteyelim mi? İnşallah isteyelim tabii ki. Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
3: Ben de Ermiş Mevlana'nın gibi.
2: Sana ulaşmayı diliyorum.
1: Tamam. Neyse.
2: Huzur buldum açıkçası. Daha önce böyle bir şey yapmış. Yok, hayır.
3: Ya çok güzel bir yani. Bazıları beni görür belki namaz kılmaya başlar. İnşallah bir sebep vesile oluruz.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda dünya ve ahiret bütün sıkıntılarımızın tek çaresi, tek çözümü budur. Allah'a ulaşmayı dileyen insanın hiçbir sıkıntısı kalmayacak mıdır? Bu mutluluğun giriş kapısıdır Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemek yoksa o kapıyı açamazsınız. Böyle bir talebi olmayanın insan devamlı süranda kalmaya, sıkıntıda kalmaya mahkumdur. Göğsü semada yükseliyormuş gibi daralır ve kişi hep bir şeylerin eksikliğini, huzursuzluğunu yaşar. Biz insanlara düşen görev içimizdeki bu dileğin oluşmasıdır. Allah cephesinin aynıdır, o hedefi gerçekleştirmektir. Allah Teala öyle bir yardımcı olur ki insanın bütün eksiklerini giderir. Kişi nefsi tezkiye oldukça Allah'ın verdiklerinden kendisine yettiğini kesin bir şekilde idrak eder. Artık onun için hiçbir problem kalmamıştır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi akıl eden bir insan hüviyetine sokacağını söylüyor ve onu bir mürşide ulaştırıp tabi olmasını sağlıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Mürşit bizim için Allah-u Teala'nın kendisini bulmasını için insanlara gönderdiği bir ışıktır, bir yoldur, bir önderdir, önderdir. Yani bize yol göstericilerdir. Direktmen Allah-u Teala çıkartıcı olan Allah'ın seçtiği kullardır yani.
2: Öğretmenler, yol göstericiler sizin dediğiniz gibi. Bize ilim veriyor, bilim veriyor, bize güzel bir yola sokuyor, bir şeyler öğretiyor. Allah'a daha yakın olmamızı sağlıyorlar.
3: Yani bizim hocalarımız gibi yani bize yol gösteriyor.
1: Günümüzde de peki Allah dostları var mı?
2: Vardır, vardır ama şu an bu devirde fazla rastlamıyoruz ama vardır tabii.
4: Bence vardır. Bir deprem oldu mesela. Dışarılara gittik, ne yaptık? Herkesin elinde bir telefon, konumla gideceğimiz yeri bile bulamadık. Ya biz bu dünyadayken, hepsi birbirine bağlı olan yerdeyken bile gideceğimiz yeri bulamazken Allah'a nasıl gidelim? Tabii peygamberleri zaten Allah-u Teala bunun için göndermedi mi? Evliyaları bu yüzden göndermedi mi bize?
3: Bilemiyorum ya, var mıdır yok mudur?
1: Vallahi nasıl bulabiliriz?
4: İsteyen her şeyi buluyor ya. Yani nerede ne indirim var buluyoruz, nerede gezmek yeri var buluyoruz. Allah dostlarını da bulabiliriz istersek bence.
2: Zaten davranışlardan, görünüşlerinden, belli mevkilerden, bulunduğu yerlerden bulabiliriz.
0: Bir misafir mürşit konusu hepsi birbirine bağlı olan yerde bile gideceğimiz yeri bulamazken la nasıl gidelim? Allah-u Teala peygamberler ve evliyalar bunun için göndermedi mi? Bir mürşidin rehberliği olmadan Allah'a ulaşılamaz mı? Hayır. Mürşidin rehberliği olmadan ruhun teslimi, mürşidin rehberliği olmadan fizik vücut teslimi, mürşidin rehberliği olmadan nefsin teslimi, irade teslimi olmaz. Ruhun teslimi Rahman 33'te Ya maşar cinni vel insi ni setatü men tafuzu min akdere semavati velen fen füzülaten füzülabi sultan. Hidayete erdiren bir sultan yoksa imkansız. Enbiya suresinin 73 ve secde 24'te de ve cehennâhu meyyimeten yehdüne bi emrina ve uhayna feyel hayrati ve ikami selat ve itazet kat ve tekanülen abidin. Onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldı. Her devirde hidayete erdiren bir tek kişi var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrin imamı. Ama peygamberin olmadığı dönemlerde, fetret dönemlerinde veli resullerden bir tanesini vekaletten devrin imam olarak tayin ediyor. Secde 24'e göre. Diğer devrin imamlarına bağlı olanlar sadece vesiledirler. Ruhumuzun kainatın çapını aşarak, bütün kainatı aşarak Allah'a ulaşabilmesi ancak bir sultanla, bir mürşide tabi olmamızla gerçekleşir. Hiç kimse Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olmaksızın ruhunu sırat-ı müstakim üzerinde 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaştıramaz. Konumuzla ilgili videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Akıl ve irade bizi mutlak mutluluklara ulaştıran bir kılavuzdur. Ve Allah irademizi güçlendirmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
3: Yani zikir yaptıkça daha iyi, yani gönlün ferahlaması, manevi mutluluğa ulaşabiliyor.
2: Zikir yaptığında melekler duyuyor. Melekler Allah'a diyor ki, bak bu kulun sana zikrediyor. Bu kulun sesini hep duyuyoruz. bunun işte duasını kabul et diyor mesela. Allah'ın izniyle de duan kabul oluyor yani.
4: Zikir yapmak yani ayette de geçtiği gibi Allah-u Teala'nın hani Allah diyor ki namaz insanı kötülükten geri koyar. Fakat zikrullah bu konuda daha üstündür diyor. Bazısı da çıkıp diyor ki mesela bana Kur'an yeter. Kur'an sana yeterse Allah sana diyor ki namaz da kıl, zikrullah da yap diyor.
5: Zikir yapan bir insan, sürekli Allah Allah diyen bir insan, diğer insanlarla ilişkileri nasıl olur?
3: Ya diğer insanlardan daha üstün, daha iyidir. Yani diğer insanlara boş böyle, boş zamanını, boş şeylerle getiren insandan daha iyidir.
2: Allah'ı zikredince otomatikten içine sevgi giriyor. Güzel bir insan oluyor.
4: Zaten zamanında yaşayan peygamberler de, evliyalar da hep yaşantılarıyla dini gittikleri yere yaymışlar. Kendi yaşantılarını konu komşuları örnek almış da bundan zaten ilerlemişler.
0: Min misafirimiz zamanında yaşayan peygamberler de evliyalar da hep bu yaşantılarıyla dini yaymışlar. Din yayılmasında davranışlarımızın rolü ne? Allah'ın hakikatlerini söylemek bütün öğrenenlerin görevidir. Fakat bir insan tebliğ yapar ama kendisi tasavvufu yaşamazsa başkalarına örnek olamaz. Eğer kendinizi tebliğ etmek yetkisinin sahibi olarak görüyorsanız davranışınıza bakın. Tasavvufu yaşıyor musunuz? Bu konuda başkalarına örnek misiniz? Tebliğinizi o zaman yapın. Bütün sahabe tebliğ ettiler. Hepsi tasavvufu yaşıyordu. Siz de herkesle en güzel şekilde ilişki içinde olmalısınız. Her sözünüzle insanların kalbini fethetmelisiniz. Her davranışınızla mutluluğu yaşamalısınız. Tasavvuf bu açıdan bütün insanları bağlayan en önemli faktördür. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çapur hocam. Eğer müsaadeniz olursa sizlere bir soru sormak istiyorum. Akıl doğruyu gösterirken irade onu seçmezse sorumluluk kime aittir? Sizleri çok seviyorum. Allah razı olsun.
0: Evet. Akıl kontrol itibariyle vücudun asıl kumandanıdır. Her zaman iblisin tesirinde de kalabilir. Çevrenizdeki insanların tesirinde de kalabilir. Allah'ın da tesiri altında kalabilir. Sizin bu üç tane faktörden hangisine karşı eyleminiz varsa o yüzdeler üzerinden hükümlenir ve hükümlenirsiniz. Kurtuluşa ulaşabilmenin ise iki tane temel unsuru vardır. Birisi Allah'ın Resulü ki o ayetleri açıklar. Onun sesi gerçekten en güzel sestir. Diğeri de bu sese kulak veren kişinin aklının fonksiyonunu eda etmesidir. Allah-u Teala aklını kullanmayanlara azap ederiz demektir. O zaman kişi Resul'ün sesine kulak vererek itaat etmesi ve aklını kullanmasını Allah-u Teala emrediyor. Aklın şuurlanması, sorumluluk bilinçine ulaşması, Enfal 24'te belirttiği gibi Allah ve Resulü size hayat verecek şeyler davet ettiği zaman daveti kabul edin. Bilin ki Allah kendisiyle kalbi arasına girer buyuruyor. Enfal 24'te. Hadid 17'de acaba Allah-u Teala ne buyuruyor? Hadid 17'de اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ يُحْوِلْ بَرْدَ بَعْدَ مَوْتِيَا اُلِمْ'den sonra Allah-u Teala geri diriltir. قَدْ بَيَنَّ لَكُمْ آيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Allah'ın arzı ölümünden sonra ona hayat vererek dirilttiğini bilin. Böylece ayetleri size açıklamış olduk. Umulur ki siz de böylece akledersiniz. Allah razı olsun. Örüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi kalbimden çok ama çok seviyorum. Hasretle ve hürmetle gül kokulu mübarek ellerinizden öpüyorum. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Zor zamanlarda iradeyi güçlü tutmak için aklı nasıl eğitmek gerekir? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Zor zamanlarda iradeyi güçlü tutmak için aklı nasıl eğitmek gerekiyor? Bakara 216'da öyle olaylar var ki sizi üzersiz şer zannederseniz belki de hayırdır. Öyle olaylar var ki sizi sevindirirsiz hayır zanneder belki de şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Öyleyse her konuda Rabbimizin ilmine kulak vermemiz lazım. Bizi üzen meselelerde iki şekilde değerlendirebiliriz. Ya falanca bana bunu nasıl yapar diye düşünüp devamlı üzülürüz. Huzursuz oluruz. Ya da Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta düşünürsünüz. Allah'ın neden bu olaya müsaade ettiğini kendinizin aksiyonlarında aramak gibi bir akılcı davranışa girersiniz. Böylece başkalarının size negatif davranması mutluluğunuzu bozamaz. Öyleyse düşüncelerinizi, olayları hayır yönde değerlendiriniz. Zaman bu güzelliği yaşamak söz konusu olacaktır. Enzorunlu İmran Hakim Hazretleri ne diyor? Hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Örneğin hırsız başkasının evinin önündeki arabayı çalıyor. Şer işliyor, derecat kaybediyor. Ama mal sahibi içinde hayır, derecat kazanıyor. Öyleyse iki yönlü bir olay var. Allah-u Teala'nın birisinin zulmüne müsaade etmesi onun derecat kazanması içindir. Diğerinin de ders alması. Zalime yardım edin, mazluma yardım edin. Mazluma yardım Allah-u Teala zalime izin veriyor. Zulmediyor, mazluma da derecat kazandırıyor. Ama kişinin de aynı zamanda ne yapması lazım? Bir ders alması lazım ki bundan sonraki hayatından o zulmü çıkartıp mutluluğu yaşayabilmesi gerekir. Hem Allah-u Teala mazlumdan yana derecat kazanması açısından hem de zalimden yana ders alması gerekir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'a ulaşmayı dilemek suretiyle hedefine ulaşsın. Eğer dilemişse mürşidine ulaşmak üzere vesaire. Tüm bunlar bizi asli hedefe ulaştırıyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an, her hamd programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selava. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, 2. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, 3. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, 4. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Allah-u Teala yarattığı bütün mahlukat içinde en çok insanı seviyor. Sadece ona ruhundan öfürmüş. Ve emanetini de geriye istiyor. Hayattayken ruhunuzu bana teslim edeceksiniz diyor. Sonra yeter mi? Hayır, yetmez. Fizik vücudunuzu da teslim edeceksiniz diyor. Bir defa daha yeter mi? Gene yetmez. Nefsinizi de teslim edeceksiniz diyor. Gene yetmez. İradenizi de teslim edeceksiniz diyor. Ama diyor, ben cennetle cehennemi ayıran standart olarak bir tek dileğinizi bile yeterli görürüm. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala, dilediği anda, bu dilek kalpten bir dilekse, dilediği anda o kişinin cehennemden kurtulması söz konusudur. Kişi yaşıyor, o zaman biz onu mürşidine ulaştırırız diyor Allah Teala. Mürşidine ulaştırırız, tabiyetini gerçekleştirir, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ve ruhu vücudundan ayrılır. O ayrılan ruhunu da diyor Allah Teala, biz kendimize ulaştırırız diyor. Ruhumuzu Allah'a, Allah ulaştırıyor. Ama diyor, sizi siz ulaştırmışsınız gibi mükafatlandırırız diyor. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar çok torpilliyiz. Allah Teala biz insanları o kadar seviyor ki biz insanı kendi suretimizde yarattık diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yaratması hepimiz ister insan olalım, ister cin olalım, düşünebileceğiniz bütün canlılar hepsi Allah-u Teala tarafından yaratıldı. Hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız. Yaratan Allah-u Teala, Yüce Rabbimiz. O yaratandır. Bizleri de hamdolsun ki yaratmış, yaratmış ki varız. Ve de gene en çok hamd eder şükür ederiz ki Allah'tan bahsetme imkanının sahibiyiz. Bu öylesine büyük bir zevk ki sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsedebilmek. Öylesine büyük bir zevk ki Allah'ın dostu olabilmek. Allah'ın dostunun ötesinde Allah'ın sevgilisi olabilmek. Sevgili olmak daimi zikre ulaşmakla mümkün. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, dilediği andan itibaren Allah'ın dostudur. Ama sevgili olmak farklı bir müessese sevgili kardeşlerim. İradeyi de Allah'a teslim etmekle sonuçlanan bir müessese, gerçekleşen bir müessese. Allah'ın en çok sevdikleri ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Görüyorsunuz ki teslimlerin adedi 4 tane ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ama safalar bunlardan ibaret değil. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet,
Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etmek. Yedi safa, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, dört tane teslim. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, Allah-u Teala her şeyi insan fıtratıyla bağıntılık olarak insanlar için öylesine güzel yaratmış ki Allah'a daha yakın, daha yakın, daha yakın oldukça mutluluğunuz daha çok, daha çok, daha çok artacaktır. Zikir seviyenizle mutluluğunuz paralel gittiği gibi daimi zikirden sonra ulvelbap makamı, ihlas makamı, salah makamı üç ayrı mertebe ifade eder. Ve de sırasıyla saydığımız zaman ihlas makamı ulvelbap makamından daha çok mutluluk verir. Salah makamı ihlas makamından daha çok mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek temel hedefiniz olmalı. İnsanlar nefs sahibidir. Size yanlış davranışlarda bulunabilirler. Ama siz Mir Vakfı'nın mensupları onlara yanlış davranışlarda bulunmamalısınız. Çünkü siz Mehdi, İmam, Halife, Resul'ün Mir kelimesinin dört harfinin de sahibinin emrinde olanlarsınız. Ona tabi olanlarsınız. Bunun manası Allah'a şu dünya üzerinde devrin imam olması sebebiyle en yakın olana tabi olmanızdır. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse Allah-u Teala'dan yetki almadıkça yetki sahibi olamaz. Yetkinin vericisi Allah'tır. İnsanı yetiştiren ve o seviyeye ulaştıran gene Allah'tır. Bir insan kendi kendine bu hedefleri aşamaz. Ruhunun vücudundan ayrılabilmesi için mutlaka Allah'tan mürşidini sormak mecburiyetindedir. Mürşidine tabi, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidine tabi olmak mecburiyetindedir. Ve bu mecburiyetten sonra da ard arda vücut bulacak olan ruhunu, içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek o kişi için doyulmaz zevkleri ifade edecektir. Muhtevasını alacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, kim Allah'a yaklaşırsa, özellikle irade tesliminden sonra, dünya bir insan için bir cennet olur. Peki kötülükler olmuyor mu o noktadan sonra? Oluyor. Oluyor ama tesir sahaları sıfırlanıyor. Çünkü Allah Teala nefsin bütün afetlerini yok ediyor. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar ve diğerleri 19 tane afet o kişi için artık geçerli değildir.
O Allah ile dost olmuştur. Öyle bir seviyededir ki Allah'ın zatı dahil Allah'ın sırlarına insanlara açıklamayı uygun gördüğü sırlarının en üstününe sahip olmuştur. Onun için yerler gökler fark etmez. Allah Teala ona gösterir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak Allah'ın çok büyük bir nimeti. Her şeyden evvel Allah Teala dostluk seviyesine göre kişiye sevgiyi yaşatır. Sevmek konunun en önemli dizaynına sahiptir. Öyleyse nasıl satrançta şah muhtevası en üstün bir muhtevayı ifade ederse, Allah-u Teala ile ilişkilerde de devrin imamı olmak aynı muhtevayı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu devirde, bu göreve Allah bizi tayin etmiş. Onun için bize 7 kıta ayrı ayrı göstermiş. Bunları sizlere yıllarca uzun uzun anlattık. Hepiniz 7 tane gök katı hakkında yeterli bütün bilgilerin sahibisiniz. Öyleyse Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Bir insan için fiziğin ötesi Allah'ın büyük nimetidir. Ve bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Kim Allah'a ne kadar liyakat gösterirse, ne kadar layık olursa, o kadarının mükafatını otomatik olarak alır. Allah-u Teala hiçbir şeyi kimseden gizlemek istemez. Ama insanların layık olması bu istemezliği yok eder. Çünkü kim hangi noktaya kadar riyetin sahibi olacak? Allah-u Teala bunu evvelden takdir etmiştir. Herkes kendi seviyesinin liyakatine sahip olur. O zaman 7 kat yerler, 7 kat gökler insanlar için Allah'ın nimetleridir. Ne kadarına layık olunursa o kadarı gösterilir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerden en çok isteyeceğiz şey sevgidir. Başka insanları sevmenizi ister. Herkese onlar size kötü davransalar da güzel davranmanızı ister. Belli bir noktaya ulaştığınız zaman zaten kin tutamazsınız. Hiç kimseye karşı kindar olamazsınız. Hiç kimseden intikam almayı Allah Teala size
yetki olarak vermemiştir. Eğer bir yere vardıysanız, siz intikam alamazsınız. İntikam almak aklınızdan bile geçmez. İnsanlar kötülük yapmazlar mı? Size de yaparlar. Ama onlara karşı kin duyamazsınız. Evvel Allah-u Teala kini kaldırmış devreden. Kin duyamadığınız cihetle intikam almayı da Allah-u Teala size yasak kılar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyin yasak kılınması Allah'ın hayır ondan intikam almayacaksın şeklinde bir ifadesiyle oluşmaz. İç dünyanızda Allah-u Teala nefsinizin afetlerinden intikamı, kini yok etmiştir. Bu afetler mevcut değilse o zaman aklınıza bile gelmez intikam almak. Evvela şunu çok iyi yerlerine oturtalım sevgili kardeşlerim. Hiç kimse yaptıklarının bedelini Allah'a ödemedikçe bu dünyadan ayrılamaz. Kişi ödemek istemiyor olabilir ama sistem otomatik çalışır. Kişi hangi günahları işlemişse o kadar derecat kaybının sahibidir. İşte Allah-u Teala'nın eşitliği sağlayan ölçüsü budur. Ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar derecat kaybettiyse kişi, o kadar negatif puanın sahibidir. Ve bu rakam ne kadar yüksek olursa, negatif puanlar, kişinin cehennemi o kadar aşağıya iner. Nasıl 7 kat cennet varsa, 7 kat da cehennem var sevgili kardeşlerim. Ve de Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Sistem otomatik çalışır. Herkes o istikamette Allah-u Teala'nın dizaynı içinde yaptıklarının bedelini eğer dünya hayatında ödemediyse ahirette mutlaka ödeyecektir. Şimdi düşünelim, kişi günahlar işlemiş, sonra tövbe etmiş, sonra da Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra da ölmüş. Bu kişi kalpten Allah-u Teala'yı dilemiş midir? Onu Allah-u Teala ve onun melekleri çok iyi bilirler. Dilemişse bu kişi yaptığı bütün hatalara rağmen 1. kat cennete girecektir. Eğer Allah ona mürşit sevgisi vermişse, hacet namazını kılıp mürşidini göstermiş de, o kişi de gidip mürşidine tabi olmuşsa, bundan sonra rahmetli olmuşsa, o kişinin gideceği yer 2. kat cennettir. Kişi rahmetli olmadı, davetini gerçekleştirdi, yaşıyor. Yaşarsa 7-8 aylık bir devre içinde, belki biraz daha uzun sürebilir bir takım insanlarda, ama bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve onu sanki o bu hedefe kendi gayretiyle, %100 kendi gayretiyle ulaşmış gibi onu mükafatlandırır. Allah-u Teala hep bizim lehimize sonuçları ortaya koyar. En çok sevdiği insandır.
Bu sebeple en çok sevdiğine sadece ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. İnsan Allah'a en yakın mahluktur. Çünkü Allah sadece insana ruhundan üfürür. Sevgili kardeşlerim, büyük melekler var ama onlarda ruh yok. Allah Teala onlara ruhundan üfürmüyor. Ayrıca Allah Teala diyor ki biz insanı kendi suretimizde yarattık. Sevgili kardeşlerim, Allah için her zaman bir tek hedef asli unsur taşır. Bu insan adı verilen mahlukun mutlu olmasıdır. İster ki Allah Teala bütün insanlar mutlu olsun. Ama bunu insanın iradesine vermek zorunluluğu vardır. Çünkü aksi takdirde haksızlıklar oluşabilir. Allah Teala da insanların bütün hayatı boyunca kiramen katibin meleklerine, dört melekten oluşuyor, böyle bir görevi vermiştir. Doğuşundan ölümüne kadar her saniye o kişinin hayatı üç boyutlu olarak filme alınır. O kadar mı? Hayır, iki melek bunu yaparken iki melek de o kişinin düşüncelerini filme alırlar. Acaba Allah Teala neden hem fiilleri hem de düşünceleri dikkate alıyor? Çünkü sevgili kardeşlerim, Allah için önemli olan kişinin hangi fiili ne düşünüp yaptığıdır. Allah'ın katında son derece önemli bir konu. Çünkü kişinin suçluluk derecesi buna paralel olarak oluşur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde size milyarda bir bile haksız bir puan verilmesinin mümkün olmadığını iyice yerlerine yerleştirin. Bu Allah'ın adaletidir. Her an isteseniz de istemeseniz de derecat kazanırsınız veya kaybedersiniz. Ben şu anda işte buradayım. Oturuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum diyemezsiniz. Çünkü Allah Teala bir, zikri emrediyor. İki, çok zikri, yani günün yarısından daha çok zikri emrediyor. İki, üç, daimi zikri de emrediyor. Ama Allah Teala sadece zikri emrediyorsa bile, eğer bir insan olduğu yerde duruyorsa, oturuyorsa, hiçbir şey yapmıyorsa derecat kaybetmiyor olabilir mi? Allah Teala ona zikri farz kıldıysa zikretmediği sürece herkes derecat kaybeder. Zikretmediği sürece diyoruz. Hiç derecat kaybetmeyenler daimi zikrin sahipleridir. Ulul albab makamı, muhlis olanlardır. İhlas makamı ve salihlerdir, salih makamının sahipleri. Onlar daimi zikrin sahibi oldukları için devamlı derecat kazanırlar.
Sevgili kardeşlerim, onun için Allah-u Teala insan için çalışmasından bir şey, başka bir şey yoktur diyor. Çünkü zikir, o da bir çalışmadır. Çalışma muhtevasını ifade eder. Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir yapmak veya sessiz ve aynı zamanda derinden zikir yapmak. Burada dişlerin arası son derece küçük aralıklarla

İrade açık. Ayaktayken de bir. Otururken de iki. Yan üstü yatarken de Allah'ın zikredin emri Kur'an-ı Kerim'de yer almış durumda. Öyleyse uyurken de Allah'ı zikretmek durumundasınız. Bu bir emirdir. Ama Allah Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmış ve onları bırakmış Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi veya getirmemeyi herkes kendi iradesiyle tahakkuk ettirecektir. Ama bunun ya mükafatını görecektir ya da mücazatını. Mükafat biliyorsunuz mükafatlandırma, mücazat da cezalandırma demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor. Yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok sevdiği insan. Kendi suretinde yarattığını söylüyor. Ve o en çok sevdiği mahlukun daimi olarak kendisini zikretmesini istiyor. Talebi bu. İşte kişinin zikir seviyesi neyse yüzde o seviyede derece kazanır. Elbette namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hepsi insana derecat kazandırır. Ama bunların arasında kesintisiz olan bir tek muhteva vardır. O zikirdir. Ne diyor Allah-u Teala? Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Acaba neden Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yatarken de demiyor da yan üstü yatarken de diyor? Burada bize bir işaret var, bir ihtar var. Yatarken diyor yan üstü yatın. Kulağınızın üzerine yatın. Hangi kulağınızın üzerine yatarsanız, eğer Allah'ı zikrediyorsanız, onu kulağınızda hissedecek olan bir formül kullanın. Sevgili kardeşlerim, yan üstü yattığınız zaman kulağınızda kalbinizin atışlarını duyabilirsiniz. Bu sebeple yan üstü yatmak önemli ve Allah-u Teala bunu üzerinize farz kılmış. Kulağınızı yastık üzerinde sağa sola biraz oynattıktan sonra bir noktada kulağınızda bu tarzda çift atan bir sistem seslerini yakalayacaksınız. İşte bu sizin zikrinizdir. Her çift atışta Allah, Allah, ve Allah kelimesini kullanacaksınız. Ve başlangıçta hemen böyle yaptınız diye birinci gün olmaz. Olması şart değildir zaten. Ama kısa bir süre sonra kalbinizin atışlarını net olarak duymaya başlayacaksınız. İçinizdeki ses kulağınız kımıldamasa da Allah kelimesini tekrar etmeye devam edecektir. Ve bir sabah uyandığınız zaman kendi zikrinizi devam ettirdiğinizi göreceksiniz. İşte hayatınızın en güzel günlerinden bir tanesi. Daimi zikirde olduğunuzu yakalayabilmek. Sevgili kardeşlerim, o günün mutluluğunu kolay kolay unutamazsınız. Allah-u Teala'nın ne kadar büyük nimetleri varmış dersiniz. İnsanları daha çok seversiniz. Onların size karşı yaptığı hataları, günahları affetmeyi usul haline getirirsiniz.

Allah-u Teala'dan kimse hakkında onların cezalandırılması istikametinde talepte bulunmayacak bir noktaya ulaştırır Allah-u Teala sizi. Öğrenirsiniz ki hesaplar sizinle başka insanlar arasında değildir. Hesaplar bütün insanlarla Allah arasındadır. Hesapların sonucu Allah'ta vücuda gelir. Zikir arttığı sürece Allah'a karşı olan sevginiz de devamlı artar. Daimi zikirde ona en çok sevenlerden olursunuz. Allah-u Teala'ya çok hamd edersiniz, çok şükredersiniz. Böyle bir hedefe Allah-u Teala sizlere ulaştırdı diye. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah-u Teala'nın insanları nasıl bir mutluluğa ulaştırdığı müessesesi. Allah-u Teala'nın bütün mahlukatından farklı olarak insana ruh vermesiyle bir hüviyet kazanmıştır. Sadece Allah ruhundan insana üfürmüş Adem Aleyhisselam'a. Ve ondan sonra her doğan insan doğduğu anda Allah-u Teala tarafından ruh üfürülmesi olayıyla karşı karşıya. Bu ruhu bedava vermiyor. Tekrar bana iade edeceksiniz diyor. Dünya hayatını yaşarken herkes ruhunu, veçini, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmekle mükellef. Allah Teala hepsini üzerimize farz kılmış. Bunların hepsini Allah'a teslim etmezsek cehenneme mi gideriz? Hayır sevgili kardeşlerim, Allah Teala o kadar bizden yana ki bir kişinin Allah'a ulaşmayı dileyip bu anda öldüğünü düşünelim. Daha mürşidine ulaşmamış, ruhunu Allah'a teslim etmemiş, veçini, nefsini, iradesini, hiçbirini Allah'a teslim etmemiş. Sadece ey yüce Allah'ım demiş, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır demiş. Ama ölmüş. Ölünce ruhu otomatik olarak zaten Allah-u Teala'ya ulaşır. Bunun manası o kişi gayret etmemiştir. O kişi henüz bir gayretin sahibi değildir. Sadece bir talepte bulunmuştur. Böyle bir tek talep, hem de kişinin talep edip de ölmesi halinde hiçbir fiili gerçekleştirmeden, doğru dürüst zikir bile yapamadan kişinin ölmesini misal olarak veriyoruz. En çarpıcı misal olarak. Nereye ulaşıyor konu? Cennete ulaşıyor. Kişi ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği Allah-u Teala tarafından biliniyor. O kişi konuşamayacak durumda olsa, kalbi dilekle dilemiş olsa gene geçerli Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala bütün insanlardan bunu mutlaka ister. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın cehennemden kurtulması mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın ne kadar hayırhah davrandığı belli değil mi? Bir tek dileği insanın "Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demesi ve ölmesi o kişiyi cehennem adı verilen o korkunç işkencelerin yapıldığı
sistemden tamamen uzaklaştırması ve bütün zevklerin, güzelliklerin oluştuğu cennete ulaştırması işte bu kadar basit bir sebebe dayalı. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye kalpten bir dilek. Bundan sonra kişi ölse gideceği yer mutlaka birinci kat cennet. Ama kişi yaşıyorsa mutlaka mürşit sevgisi verecektir Allah Teala ona. O kişi mürşidine ulaşacaktır. Ulaşınca ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa ruh mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaktır. Çünkü ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen bu başlangıçtaki Allah'a ulaşmayı dileme, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a ulaşması Allah tarafından garanti ediliyor ve deruhte ediliyor. Allah bununla kendisini görevli sayıyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım. Ve kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. O noktayı bir defa daha tekrar edelim. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olmuş da hedefine ulaşamadan ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılırsa bundan sonra ölürse kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyleyse acaba Allah Teala'nın bizleri ne kadar çok sevdiği anlaşılıyor mu sevgili kardeşlerim? Biz bu yüzden Allah'a hayranız. O bizim Rabbimiz. Biz bir hiçiz. Ama bu hiç aynı zamanda Allah'ın risalet verdiği birisi. Sevgili kardeşlerim, can kardeşlerim, sevgili dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yine bir Kur'an sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Risalet ve Hidayet. Bütün Resuller hidayetle vazifeli olarak gönderilirler. Allah Teala eğer bir Resul göndermişse ki Resul irsal edilen demektir, gönderilen demektir. Allah Teala tarafından vazifeli kılınan manasına gelir. Bir Resul göndermişse oradaki Allah Teala'nın hedefi o kavme hidayeti ulaştırmaktır. Yani o kavmin mensuplarının hidayete ermesini temin etmektir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman birçok ayet çıkıyor ortaya. Resullerin hidayetle gönderildiğine dair. İşte Bakara Suresi'nin 213. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kânen nâsu ümmeten vâhideten ve be'asallâhün nebiyyîne mübeşşirîne ve münzirine. Kâne idiler, nasu insanlar, ümmeten, ümmet olarak vahideten. İnsanlar tek bir ümmet idiler. Ve be'asallâhün nebiyyine. Ve Allah beyaz etti. Beyaz Allah'ı Allah beyaz etti. Nebiyyine, nebiler, peygamberler, mübeşşirine, müjdeleyici olarak ve münzirine ve inzar edici, yeni Türkçe ile uyarıcı olarak. Ve enzele ve gönderdi. Meahü onunla, yani o Resulle, o Resullerle kitabe, kitap gönderdi. Bil hakkı, hak ile. Li yahkûme, li için yahküme hüküm vermek, hüküm versinler diye. Beynen nasi, beyne arasında, en nasi insanlar arasında. Fi mahtelifu fi. Fi içinde mahtelifu fi. İhtilafa, ayrılığa düştükleri şey hakkında.

Allah Teala insanların ayrılığa düştükleri konular hakkında hüküm vermeleri için kitap indirdi. İşte Hazreti Musa'ya Tevrat inmiş. Hazreti İsa'ya İncil inmiş. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ise Kur'an'la şereflenmiş.

Allah Teala diyor ki ve muhtelepe ve itirafa düştüler. Fihi onun üzerinde illellezine utuhum min ba'di ma ca'etumul beyinatü bayen beynehum. Kendilerine beyineler minbadi'den sonra ma şey caetümül onlara gelen şey beyinatü beyineler ve sonuç şöyle oluyor. Kendilerine apaçık belgeler, beyineler geldikten sonra sırf kendi aralarındaki çekememezlik, haset yüzünden bunun hakkında ihtilafa düşen sadece kendilerine verilenlerdir.

Ve hedallahu'l-lezine, Allah'ellezine onları hedallahu, Allah hidayete erdirdi. Ellezine amenu, amenu olanları.

لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه hakkında ayrılığa düştükleri yani ihtilaf mahtelefu itiraf ettikleri şey fihi içinde minel hakkı haktan biiznihi onun izniyle Allah Teala onları kendi izniyle hidayete ve hedallahu lezzine aminu amin olanları Allah Teala kendi izniyle hidayete erdirdi. Vallahu yehdi men yeşahü ve Allah dilediğini hidayete erdirir. İla yehdi ulaştırır, erdirir. Men kişiyi yeşahü dilediği kişiyi ila sırat-ı müstakim sırat-ı müstakime. Buradaki yehdi kelimesi ulaştırmak istikametinde kullanılmış. Onları sırat-ı müstakime ilettiğini söylüyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala diyor ki vaktiyle insanlar bir tek ümmetken Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberler, nebiler ve Hazreti Nebi, peygamber ve onlarla birlikte insanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hak ile hüküm vermek için kitap indirdi. Üç ayrı peygambere üç ayrı kitap. Ve bu kitap verilenler de Allah kendilerine kitap vermesine rağmen aralarında ihtilafa düştüler. Sevgili kardeşlerim, İncil'i, Tevrat'ı ve Kur'an'ı incelediğimiz zaman açık ve net bir standartta Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da 7 safa ve 4 tane teslimi görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa, mürşide tabiyet 2. safa, bu sebeple vücuttan ayrılan, mürşide tabiyet sırasında vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması, yani ruhun Allah'a teslimi 3. safa, fizik vücudun Allah'a teslimi 4. safa, nefsin Allah'a teslimi 5. safa, muhlis olmak 6. safa ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. safa. İşte bütün insanlar için muhteva bundan ibaret. Dört tane teslimle karşı karşıyayız. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba niçin teslim olmamızı ister? Teslim olmamızı istemesinin arkasında sadece biz insanların mutluluğu yatar. Üç kitabı da incelediğimiz zaman hepsinde 7 safa ve 4 teslimin mevcut olduğunu bir, ikincisi de bu 7 safa ve 4 teslimin bütün insanlara farz olduğunu görüyoruz. İnsanlar kıyametten sonra ya cehenneme gireceklerdir ya da cennete ulaştırılacaklardır. Aradaki fark sadece bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi veya dilememesidir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilediği anda dalaletten hidayete adım atmıştır.
Sadece bir dilek Allah'a milaki olmayı dilemek o kişiyi cehennemden mutlaka kurtarır. Birinci kat cennetin sahibi kılar. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, arkasından da ölmüş olsa bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama böyle bir dilek olmaksızın ölen herkes için İslam'ın ve şartını yapsın veya yapmasın netice değişmez. O kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bir başka açıdan olaylara baktığımızda İslam'ın beş şartının kesin olarak farzlardan oluştuğu ama bu farzların beşinin toplamını bir araya getirsek bile bir insanı cehennemden kurtaramayacağını Kur'an-ı Kerim ifade ediyor. Cehennemden insanı kurtarıp da birinci kat cennete alacak olan husus, o kişinin Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemesidir. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. İşte bu dilek o insanı cehennemden kurtarır. Bu kişi mutlaka mürşide ulaşmak ihtiyacını duyacaktır. Bu kesindir, mutlaka duyacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insana Allah-u Teala mutlaka mürşidine ulaşma iştiyakını, mürşidine ulaşma azmini ve talebini yerleştirecektir. Ve o kişi mutlaka Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a hayattayken ilka etmeyi, ulaştırmayı dileyecektir. İşte bir tek dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, kim dilerse dilesin, eğer kalpten bir dilekse o kişiyi mutlak olarak cehennemden kurtarır. Öyleyse bu muhtevada Resullere baktığımız zaman bütün Resullerin hidayetle gönderildiklerini görüyoruz. Hidayetle vazifeli olduklarını, hidayete ermekle insanları bir hedefe, hidayete ermek istikametinde bir hedefe yöneltmenin aynı ağacın dalları olduğunu görüyoruz. İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ Biz göndermedik Resullerden illa bilisan-ı kavmihi. Sadece onları kendi lisanlarının, kendi kavimlerinin lisanlarıyla gönderdik. Hangi kavimde bir Resul vaaz etmişsek, bir Resul görevli kılmışsak, işte o Resul onların o kavmin lisanıyla konuşan bir Resuldür. يُبَيِّنَ لَهُمْ Onlara beyan etsin diye. Neden? Onların lisanını kullanıyor. Onlara kendi lisanlarıyla beyan etsin diye. Ve يُدُلُّ اللّٰهُ
Resulullah'ı ve Allah bırakır men kişiyi, yaşa dilediği kişiyi ve yehdi men yaşa dilediği kişiyi de hidayete erdirir. İki çeşit insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah-u Teala tarafından velayette bırakılıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, hidayete dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek, hidayetin birinci aşamasıdır. Demin saydığımız 7 aşamalık bir hidayet meselesinde Allah'a ulaşmayı dilemek açıştır. Bu muhtevada Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz gerçeği yer alır. Allah'a ulaşacak olan şey o kişinin sadece ruhudur. Biliyorsunuz ki ruhumuz Allah-u Teala tarafından öpülür ve Allah-u Teala emanetini geri ister. Ruhun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırılması ise hidayet adını alır o kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırırsa ki aslında Allah kendisine ulaştırmıştır ruhunu. Çünkü kişiye düşen sadece bir taleptir. Gerekleri yerine getirdiği takdirde yani zikrini yaptığı takdirde, namazını kıldığı takdirde, İslam'ın 5 şartını yerine getirip de onun üzerine Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Yeter ki bu dilek kalpten bir dilek olsun. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki öyle kat ve asna ve andolsun ki biz beaz ederiz. Fi içinde kulli ümmetin bütün ümmetlerin içinde Resulen, Resul beaz ederiz. Orada hayata getiririz. Orada o kavmin içinde onu var ederiz. Eni budullahi. Eni budullahi Allah'a abd olsunlar diye. Allah'a kul olsunlar diye. 5 tane bu tağut ve tağuttan insan ve cin şeytanlardan içtinav etsinler diye. 5 tane bu içtinav etsinler diye biz bütün ümmetlerin içinde Resuller beaz ederiz diyor Allah-u Teala. Hayatı getiririz. Ve minhum men hedallahu ve bu durumda benim onlardan men bir kısmı bazı kişiler hedallahu hidayete ersinler ve minhum men hakkat aleyhi talaya. Onların bir kısmını Allah hidayet erdirdi. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Men kişiler
hak oldu. Aleyhi onların üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Fesiru fil ardı. Yeryüzünde gezin bakalım artık. Ve öyleyse bu takdirde van sihri seyredin. Dolaşın, gezin. Fi içinde ardı. Dünyanın içinde dünyada. Gezin, dolaşın. Benzuru keyfekâne akıbetül kezibin. Benzuru o zaman o veya o zaman o takdirde benzuru nazar edin. Bakın keyfe ne oldu? Kâne akıbetül mükezibin. Keyfe kâne ne oldu? Akıbeti ondan sonraki safhadaki durumu mükezibin, tekzip edenlerin tekzip ve mükezip aynı kökten geliyor. Tekzip etmek, yalanlamak demek. Mükezibinlere, yani tekzip edenlere, tekzip edenlerin halleri akıbetinin nasıl olduğuna bakın diyor Allah Teala. Bakın ki tekzip edenlerin hakikat durumu nasıl oldu? Öyleyse Allah Teala gene Resul bahsettiğini ve bunun hidayet için olduğunu söylüyor. Meryem Suresi'nin 43. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ebeti inni kad ca'eni minel ilmi ma lem yetike fettebi'ini ehdike sıraten seviyya. Ya ebeti, ey babacığım, kad andolsun ki ca'e geldi, ca'ni bana geldi. Minel ilmi, ilimden. Ma, ilimden bir şey. Lem yetike, sana gelmeyen. Lem, negatif ek oluyor. Yetike, gelen, lem yetike, sana gelmeyen. Fettebi'ini, öyleyse bana tabi ol. Ehdike, seni ulaştırayım. Sıraten seviyya. Düzgün, seviyeli, yani Allah'a ulaştıran yola. Ayetler arda arda bir hidayet meselesinin varlığından bahsediyor. Taha suresinin 10. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki: Ve izra naren ekale li ehlihim husu inni anestu naren ve alli atikum minha
bi kavesin ev icidu alen nari huda. Ve iz re'a gördüğü zaman naren ateş. Ve o zaman kale dedi li ehlihim ailesine, onun ehline, kendi ehline dedi ki kusu, durun, bekleyin. İnni muhakkak ki ben anestü naren, bir ateş gördüm. Lealli eki atikum, getiririm size minha, ondan, ateşten, bi kâbesin bir kor, bir ateş, ev vücudu alen nâri hüda, ve ateşin üzerinde hidayeti elde ederim. Hidayeti bulurum. Burada Allah-u Teala yine hidayetten bahsediyor. Hazreti Musa bir Nebi Resul, yani Resul ve söz konusu olan şey gene hidayet. Taha suresinin 47. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruluyor. Etiyahu ve kula inna resule rabbike. Öyleyse

Yahu ona gidin. O zaman kula söyleyin. İnna Resula Rabbike. İnna muhakkak ki biz Resule Rabbike, Rabbinin iki Resulüyüz.

أرسل معنا بني إسرائيل'e. İsrailoğullarını bizimle birlikte irsal et, gönder. Ve la tuazzibhum ve onlara la tuazzib, azap etme. Kat cinake andolsun ki sana biz getirdik bir ayetin, ayet getirdik. Min Rabbiki, senin Rabbinden. Esselamu ala men ittebe'al huda. Esselamu ve selam olsun ala üzerine men ittebe'i huda. Hidayete tabi olanlara selam olsun. Görülüyor ki gene Resul gene hidayetle gönderilmiş. Hazreti Musa, biliyorsunuz ki Hazreti Musa bir Nebi Resul'dü. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir Nebi Resul'dü. Bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü mutlaka vardır. Şu anda da dünyada ne kadar kavim varsa her kavimde en az Allah'ın bir Resulü mutlaka şu anda da görev yapmaktadır. Allah Resullerini o kavimdekileri hidayete erdirmek üzere gönderir. Taha suresinin 122. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Sümmeç tebahu rabbehu. Sümmeç sonra eşteba seçti. Bu onu Rabbuhu, Rabbi. Onun Rabbi, sonra onun Rabbi onu seçti. Ve tâve aleyhi ve hedâ. Ve ona karşı tövbe etti. Yani onun tövbesini Allah'a tövbe eden kişinin tövbesini Allah kabul etti ve heda ve hidayete erdirdi. Yani onu hidayete erdirdi. Tövbenin kabulü hidayete ermek değildir. Hidayete ermek en az ruhun hidayete ermesidir. Bu ise bir insanın ruhunun vücudundan ayrılarak 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına seyre sülük isimli bir yolculukla ulaşması, sonra da Allah'ın zatında zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olmasıdır. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kaleh bita minha cemiyan.
Minha oradan cemiyan hepiniz. Kale Allah Teala diyor ki, dedi ki Allah kelimesini kullanmamış ama daha evvelki ayete dayalı olarak Allah Teala dedi ki diyoruz. Kale ita. Oradan ikiniz aşağı inin. Cemiyan hepiniz bâdüküm li bâdün adû. Bir kısmınız diğerlerine düşman olarak. Bir bazınız bazınıza birbirinize düşman olarak demek daha kestirme bir ifade. Yani bir tarafta şeytan var, bir tarafta Adem Aleyhisselam. Allah Teala diyor ki fe imma yetiyennüküm minni hüden. Benden size hidayet gelecek. Minni min denden ki ni i benden size gelecek, hidayet gelecek diyor Allah Teala. Ve men tebaa hidaye. Kim hidayetime tabi olursa. Kim hidayetçime, hidaye hidayetçi tabi olursa, fela yadüllü, o dalalette kalmaz, dalaletten kurtulur. Fela yeşka, eşyaki de olmaz. Öyleyse hidayetin gelmesi bir vasıtayla oluyor. Allah Teala mutlaka bir hidayetçiyi vazifeli kılıyor ve o hidayetçi o insanlara hidayeti ulaştırıyor. İnsanları hidayete erdiriyor.

Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Bismillahirrahmanirrahim ve cealnahum eyyimeten ve cealna biz kıldık hum onları eyyimeten imamlar kıldık. Yehdune hidayete erdiren bi ile emrina bizim emrimiz. Emrina bizim emrimiz. Emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık onlardan. Onlardan değil. Cealnahum onları kıldık. Onlardan bir kısmını değil. Onları imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık diyor Allah Teala. Ve evhayna ileyhim ve onlara vahyettik. İlel hayrati. Hayırlar işlemeyi vahyettik. Değil. Yapılan iş. Onlara hayırlar işlemeyi emrettik. Ve ikame salate ve namazı ikame etmeyi, namazı kılmayı, namazı kılmayı vahyettik. Ve ita ez-zekah ve zekatı vermeyi vahyettik. Ve kânû lenâ âbidîn. Ve kânû ve oldular lenâ bizim için âbidîn. Abdlar, kullar oldular. Onlar bize kul oldular diyor. Kullar oldular diyor. Görülüyor ki yine Resuller bu sefer imam kelimesi kullanılmış. Allah huzur namazının imamları.

Nur suresinin 54. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki kul de ki etiullah Allah'a itaat edin ve etiur resul ve resule itaat edin ve in tevellev eğer dönerseniz yüz çevirirseniz ve innema aleyhi ve sizin üzerinize aleyküm ve ümmetküm. Ve in tevellev yine yüz çevirirseniz ve innema bu takdirde aleyhi üzerinizedir. Ma şeyhüm bile sizin sorumluluğunuz ve aleyküm ve üzerinize mahmûlüm. Onların üzerine onların sorumluluğu, sizin üzerinde sizin sorumluluğunuz söz konusudur diyor. Size yüklenendir. Hamal kelimesi de aynı kökten geliyor. Yük taşıyan demek. Ve in tuti'uhu eğer ona hu ona tuti itaat ederseniz ve in tuti'uhu ve eğer ona itaat ederseniz tehtedu o zaman hidayete erersiniz. Ve ma alel resulü İllel velâhul mübîn. Resulün üzerine düşen illa sadece ap açık bir tebliğdir sadece. Tebliğden başka bir şey değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki bütün Resuller hidayetle gönderilmişlerdir. Ve bütün Resullerin görevi hidayeti öğretmektir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan sahabe yedi safhada dört tane teslimi yaşamışlar, gerçekleştirmişler. Ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ama sonra gelen nesiller Allah'ın bu hedeflerinden yavaş yavaş uzaklaşmışlar. Zamanımızda ise öyle bir uzaklaşma söz konusu olmuş ki Allah-u Teala'nın iki ayet-i kerimesi innel hüda hüdallah ve inne hüdallahi hüvel hüda bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayetin dışında bir açıklamayla

Mekke'mizdeki bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur şeklinde bir ifade kullanılmış. İnsanlar ruhları vücutlarından ayrılırsa öleceklerini zannediyorlar. Oysa ki ruh günde belki 100 defa o kişinin vücudunu terk edip gider ve gelir. Kişinin ruhu bile duymaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, hidayet babında birlikte olduk. Resuller hidayetle gönderilir. İşte bu konuşmamızda bütün Resullerin hidayetle gönderildiği ayetlerde apaçık yer almış durumda. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutla yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şemsiyedi'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da İnsan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İç dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretleri arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Dış dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşiyor ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de İnsanlarla barışık bir durumda, Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik ucunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse,

O zaman iş dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette, Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sırf sükun halini yaşamaya başlar. İş dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır.

Müminun Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 118 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ve onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Ve onlar zekatı verenlerdir. Ve onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır. Zevcelerine veya ellerinin altında sahip olduklarına, cariyelerine karşı davranışları hariç. O takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş, kınanmış değildirler. Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o takdirde onlar haddi aşanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir, uyanlar, sadık olanlardır. Ve onlar salavatlarını, namazlarını muhafaza edenlerdir, devam ettirenlerdir. İşte onlar varis olanlardır, mirasın sahipleridir. Onlar Firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ve andolsun ki biz insanı balçığın, nemli organik ve inorganik toprağın özünden yarattık. Sonra onu mekin, sağlam bir yerde karar kılmış, yerleşmiş bir nutfe kıldık. Sonra da nutfeden, bir noktadan rahim duvarına bağlı bir alaka, embriyo yarattık. Sonra alakadan, bir çiğnem et görünümünde bir mudga, cenin yarattık. Bundan sonra mudgadan kemikleri yarattık. Daha sonra kemiklere et giydirdik. Üzerini et ile kapladık. Daha sonra da onu başka bir yaratışla inşa ettik, şekillendirdik. İşte böyle Allah mübarektir, en güzel yaratıcıdır. Sonra muhakkak ki siz bundan, bu yaratılıştan sonra mutlaka meyyit olacaksınız, öleceksiniz. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü diriltileceksiniz. Ve andolsun ki biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık ve biz yaratmaktan gafil değiliz. Ve biz semadan takdir edilmiş miktarda su indirdik. Böylece onunla yeryüzünde göller, nehirler, denizler oluşturduk. Ve muhakkak ki biz onu elbette buharlaştırarak gidermeye kadiriz. Böylece onunla sizin için hurma ve üzüm bahçeleri inşa ettik, oluşturduk. Orada sizin için pek çok meyveler vardır ve onlardan yersiniz. Ve Tur-i Sina'da yetişen bir ağaç vardır ki yağ çıkarır. Ve o yiyenler için bir katıktır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz. Ve onda sizin için çok menfaatler, faydalar vardır ve ondan yersiniz. Ve onların hayvanların üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve andolsun ki Nuh Aleyhisselam'ı kendi kavmine gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Dedi. Onun kavminden kafir olanların ileri gelenleri, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Size üstün gelmek, hükmetmek istiyor. Ve eğer Allah dileseydi, mutlaka melekler indirirdi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik, dediler. O ancak cinnet getirmiş bir adamdır. O halde onu belli bir süre bekleyin, gözetim altında tutun. Nuh Aleyhisselam dedi ki, Rabbim, beni yalanladıkları için bana yardım et. Böylece ona, gözümüzün önünde bizim denetimimizde ve vahyimizle bir gemi yapmasını vahyettik. Böylece emrimiz geldiği ve tenur kaynadığı zaman hemen ona, gemiye her çiftten ikişer tane ve ehlini bindir. Onlardan haklarında bir söz, hüküm geçenler hariç. Ve zulmedenler hakkında bana hitap etme,
onlar için bir şey, bir af isteme. Muhakkak ki onlar boğulacak olanlardır, boğulmalarına daha önce hükmedilmiş olanlardır. Böylece sen ve seninle beraber olan kimseler gemiye bindiğiniz zaman, zalim kavimden bizi kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir inişle indir ve sen indirenlerin en hayırlısısın. Elbette bunda ayetler vardır ve muhakkak ki biz imtihan edenleriz. Sonra da onların arkasından başka bir nesil yarattık. Böylece biz onlara, onların içinde onlardan Resul gönderdik, Allah'a kul olsunlar diye. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ve onun kavminden kafirlerin ileri gelenleri, ahirete mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kimseler, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, sizin içtiğiniz şeylerden içiyor, dediler. Ve eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat ederseniz, muhakkak ki siz, o zaman mutlaka hüsrana düşenler olursunuz. Öldüğünüz ve toprak olduğunuz, kemik haline geldiğiniz zaman sizin mutlaka topraktan çıkarılacağınızı mı size vaat ediyor? Yazık, yazık size vaat edilen şeye. O hayat sadece dünya hayatıdır. Ölürüz ve yaşarız. Ve biz beas edilecek, yeniden dirilecek değiliz. O Resul ancak Allah'a yalanla iftira eden bir adamdır. Ve biz ona inananlar değiliz. Resul, Rabbim, beni yalanlamaları sebebiyle bana yardım et dedi. Allah, az kısa zamanda onlar mutlaka nadim, pişman olacaklar dedi. Böylece hak ile hak ettikleri bir sayha onları aldı, yakaladı. Onları gusa kıldık, zerreler haline getirdik. Artık zalim kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra onların arkasından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet ecelini, süresini erkene alamaz ve tehir edemez. Sonra biz resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından helak ettik. Ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u ayetlerimizle ve apaçık sultanla Tevrat'la gönderdik. Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler, büyüklendiler ve alin, mağrur, zorba bir kavim oldular. Sonra dediler ki, bizim gibi iki beşere Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a iman mı edelim? Ve onların ikisinin Musa ve Harun aleyhisselamın kavmi bize kul, köle olmasına rağmen. Böylece ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular. Ve andolsun Hazreti Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Ve Hazreti Meryem oğlunu Hazreti İsa'yı ve onun annesini ayet mucize kıldık. Ve akan suyu olan ve barınmaya müsait yüksek bir tepeye ikisini yerleştirdik. Ey Resuller! Tayyip, temiz, helal nimetlerden yiyiniz. Ve salih, nefsi tezkiye edici amel yapınız. Muhakkak ki ben yaptığınız şeyleri en iyi bilenim. Ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, bana ulaşmayı dileyin. Fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki kabul ettikleriyle ferahlanırlar. Artık onları kendi dalaletleri içinde belli bir süreye kadar terk et.
mal ve oğullarla onları desteklediğimizi mi sanıyorlar? Onlara hayırları çabuklaştırdığımızı mı sanıyorlar? Hayır, onlar farkında değillerdir. Muhakkak ki onlar Rablerinin haşyetinden korkanlardır. Ve onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Ve onlar Rablerine şirk koşmazlar. Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rablerine geri dönenler, ulaşanlar olduğundan onların kalpleri titrer. İşte onlar hayırlarda yarışırlar. Ve onlar onda hayırlarda öne geçenlerdir. Ve hiç kimseyi gücünün, kapasitesinin, yapabileceğinin dışında ötesinde mükellef, sorumlu tutmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap, hayat filmi vardır. Ve onlar zulmedilmezler. Hayır, onların kalpleri bundan dolayı gaflette, dalalettedir. Ve onların bundan başka yaptıkları amelleri de vardır. Onlar onu yapanlardır. Onların refahta olanlarını azapla aldığımız zaman, o zaman onlar yalvarıp bağırarak yardım isterler. O gün yalvarıp bağırarak yardım istemeyin. Muhakkak ki bizim tarafımızdan size yardım edilmez. Ayetlerimiz size tilavet edilmişti, okunmuştu. O zaman siz topuklarınız üzerinde geri dönüp kaçmıştınız. Siz ona ayetlerime kibirlenenlerdiniz. Gece toplanarak ayetlerim hakkında saçma sapan konuşuyordunuz. Onlar hala sözü düşünmediler mi? Manasına varmadılar mı, anlamadılar mı? Yoksa onlara atalarına gelmemiş olan bir şey mi geldi? Yoksa onlar Resullerini tanımadılar mı, kabul etmediler mi? Bu durumda onlar onu Resulü inkar edenlerdir. Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o onlara hak ile geldi. Ve onların çoğu hakkı kerih görenlerdir. Ve hak onların hevalarına tabi olsaydı semalar, yeryüzü ve onların içinde olanlar mutlaka fesada uğrardı. Hayır, onlara zikirlerini getirdik. Fakat onlar zikirlerinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onlardan harç, ücret mi istiyorsun? Oysa Rabbinin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Ve o, rızıklandıranların en hayırlısıdır. Ve muhakkak ki sen, mutlaka onları sırat-ı mustakime davet ediyorsun. Ve muhakkak ki ahirete, Allah'a hayattayken ulaşmaya inanmayanlar, mutlaka yoldan, sırat-ı mustakimden sapanlar, dalalette olanlardır. Ve eğer onlara rahmet, merhamet edip, onlara zarar, sıkıntı, kıtlık veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde, azgınlıklarında devam ederlerdi. Ve andolsun ki onları azapla aldık, azaba uğrattık. Fakat onlar Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmediler. Nihayet onların üzerine şiddetli azap kapısını açınca, o zaman onlar ümitsizlik içinde ümitsizliğe düşenler oldular. Ve sizin için işitme hassası, görme hassası ve fuat hassası, idrak hassası inşa eden, yaratan O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve sizi arzda, yeryüzünde yaratıp çoğaltan, yayan O'dur. Ve ona haşrolunacaksınız, döndürüleceksiniz. Ve hayat veren ve öldüren O'dur. Ve gece ve gündüzün ihtilafı, karşılıklı dönüşümü O'na aittir, O'nun hükmüdür. Hala akıl etmez misiniz? Hayır, onlar evvelkilerin söylediklerinin aynısını söylediler. Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten mutlaka biz beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz, dediler. Andolsun ki bu bize vaat edildi ve daha önce de babalarımıza. Bu ancak evvelkilerin efsaneleridir. De ki, arzın, yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız söyleyin.
Allah'ındır diyecekler. De ki, hala tezekkür etmeyecek misiniz? Akıl etmeyecek misiniz? De ki, yedi kat göklerin Rabbi ve arş-ül azimin Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. De ki, hala takva sahibi olmayacak mısınız? De ki, şayet biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülkü, yönetimi, idaresi elinde olan ve koruyan, himaye eden ve kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir? Allah'ındır, Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz? Hayır, onlara hakkı getirdik ve muhakkak ki onlar gerçekten tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır. Allah çocuk edinmemiştir ve onunla beraber başka bir ilah hiç olmamıştır. Öyle olsaydı bütün ilahlar mutlaka kendi yarattığını giderirdi, yok ederdi. Ve mutlaka onların bir kısmı bir kısmına üstün olurdu. Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah gaybı görünmeyeni ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir. De ki, Rabbim, eğer vaad olunan şeyi bana gösterecek isen, Rabbim, öyleyse beni zalimler kavmi içinde bırakma. Ve muhakkak ki biz, onlara vaat ettiğimiz şeyi sana göstermeye elbette kadir olanlarız. Seyyiati, kötülüğü en güzel olanla yok et. Biz onların vasıflandırdıklarını en iyi biliriz. Ve şeytanların kışkırtmalarından, vesveselerinden sana sığınırım de. Ve Rabbim, şeytanların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Onların birine ölüm geldiği zaman, Rabbim, beni geri döndür dedi. Böylece geri gönderdiğin takdirde terk ettiğim salih amelleri, nefsi tezkiye edici ameli işlerim. Hayır, muhakkak ki onun söylediği söz sadece boş bir kelimedir. Ve beyaz edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah, engel vardır. İzin günü sura üfürüldüğü zaman artık onların aralarında bir nesep, soy bağı yoktur. Ve birbirlerine hal hatır sormazlar. O zaman kimin mizanı, sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin mizanı, sevap tartıları hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onların ızdıraptan ekşimiş olan yüzlerini ateş yalar. Ayetlerim size okunurken onları tekzip edenler, yalanlayanlar siz değil miydiniz? Dediler ki, ey Rabbimiz, şakiliğimiz, azgınlığımız bize galip geldi ve biz dalalette olan bir kavim idik. Rabbimiz, bizi oradan, cehennemden çıkar. Bundan sonra dönersek o zaman biz mutlaka zalimler oluruz. Dedi ki, orada cehennemde kalın ve bana bir şey söylemeyin. Muhakkak ki kullarımdan bir grup şöyle der. Rabbimiz, biz amenü olduk. Ölmeden önce sana ulaşmayı diledik. Artık bize mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esman ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Böylece onları alay konusu edindiniz. Öyle ki bu size benim zikrimi unutturdu. Ve siz onlara gülüyordunuz. Muhakkak ki ben onlar sabırlarından dolayı kurtuluşa erenler olduğundan bugün onlara mükafatlarını verdim. Dedi ki, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. O zaman onu sayanlara sor dediler. Dedi ki, ancak az bir zaman kaldınız. Siz bilmiş olsaydınız. Öyleyse bizim sizi abes olarak boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? İşte Hak, Melik olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, Kerim Arş'ın Rabbidir.
Ve kim bir burhanı, delili olmamasına rağmen Allah ile beraber başka bir ilaha taparsa, artık onun hesabı sadece Rabbinin katındadır. Muhakkak ki kafirler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve de ki, Rabbim mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir ve rahmet et, rahim esması ile tecelli et ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Nur Suresi Medine'de nazil olmuştur, 64 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, bizim indirdiğimiz ve bazı ayetlerini farz kıldığımız bir suredir. Ve onun içinde delillerle açıklanmış ayetler indirdik. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Zaniye, zina yapan kadın ve zani, zina yapan erkek, o zaman ikisinden her birine 100 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Eğer Allah'ın dinini uygulama konusunda Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara merhamet sizi tutmasın, size mani olmasın. Ve onların ikisinin azabına müminlerden bir grup şahit olsun. Zani, zina yapan erkek, zaniyeden, zina yapan kadından veya müşrik olan kadından başkasını nikahlayamaz. Ve zaniyeyi de, zani veya müşrik olan erkekten başkası nikahlayamaz. Ve bu, müminlere haram kılınmıştır. Ve muhsinlere, iffetli kadınlara, zina suçu iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyenlere, o takdirde 80 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Ve onların şehadetini, şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Ve işte onlar fasıklardır. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, düzelenler hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve zevcelerine, eşlerine zina iftirası atanlar, kendilerinden başka şahitleri yoksa, o zaman onların her birinin şahitliği, kendisinin muhakkak sadıklardan, doğru söyleyenlerden olduğuna dair, 4 defa Allah'a şahitlik yemin etmesidir. Ve yeminin 5.'si, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasıdır. Ve zevcenin, kadın eşin, Allah'a 4 defa onun, zevcin, erkek eşin mutlaka yalancılardan olduğuna dair şahitlik yemin etmesi, ondan, kadından azabı, cezayı kaldırır. Ve yeminin 5.'si, eğer o eşi, sadıklardan doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gadabının, azabının kendi üzerine olmasıdır. Ve eğer sizin üzerinize Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, cezaya uğrardınız. Ve muhakkak ki Allah, tövbeleri kabul edendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki Hazreti Ayşe hakkında ifk, iftira ile gelenler, sizden bir gruptur. Sizin için onun bir şer olduğunu zannetmeyin. Hayır, o sizin için hayırdır. Onlardan her birinin günahtan kazandıkları cezalar vardır. Ve onun büyüğünü yönetene, uydurup yayana büyük azap vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar, onu bu iftirayı işittikleri zaman, kendi içlerinde hayır zanda bulunsalardı ve bu apaçık iftiradır deselerdi olmaz mıydı? Demeleri gerekmez miydi? Ona 4 şahit getirmeli değiller miydi? Öyleyse şahitleri getiremediklerine göre bu takdirde işte onlar Allah'ın katında yalancıdırlar. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, İçine daldığınız şeyden, iftiradan, dedikodudan dolayı size mutlaka büyük azap dokunurdu. Onu iftirayı dillerinizle anlatıyordunuz, soruyordunuz ve hakkında sizin bilginiz olmayan bir şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Ve o
Allah'ın katında büyük bir suç olduğu halde siz onu önemsiz sandınız. Ve onu işittiğiniz zaman, bizim bunu konuşmamız olmaz, bize yakışmaz. Sen Sübhansın, Allah'ım sana sığınırız. Bu büyük bir bühtan, uydurulmuş bir iftiradır deseydiniz olmaz mıydı? Demeniz gerekmez miydi? Eğer mümin iseniz, ebediyen onun gibi bir olaya dönmenize karşı dönmemenizi Allah size vaaz ediyor, emrediyor. Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki amenü olanlar arasında fahişeliğin, çirkin olayların, iftiranın, kötülüğün yayılmasını sevenlere dünya ve ahirette elim azap vardır. Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, size azap ederdi. Ve muhakkak ki Allah Rauf'tur, çok merhametli, çok şefkatlidir, Rahim'dir, Rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve kim şeytanın adımlarına tabi olursa o takdirde, şeytanın adımlarına uyduğu takdirde muhakkak ki o şeytan fuhşu, her çeşit kötülüğü ve münkeri, inkarı ve Allah'ın yasak ettiklerini emreder. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine yerleşmeseydi, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi. Lakin Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Ve sizden, içinizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere vermeye karşı vermemeye yemin etmesinler. Ve artık affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki gafil, kendisinin haberi olmaksızın muhsin, iffetli kadınlara ve mümin kadınlara iftira atanlar dünya ve ahirette lanetlenmiştir. Ve onlara azim azap vardır. O gün onlara, onların dilleri, elleri ve ayakları hayat filmleri yapmış olduklarına şahitlik edecek. İzin günü Allah onlara dinlerini, negatif ve pozitif derecelerin karşılığını hakkıyla ödeyecektir. Ve Allah'ın hak mübin, hakkı açıklayan, yerine getiren olduğunu bilecekler. Kötü kadınlar, kötü erkekler içindir. Kötü erkekler, kötü kadınlar içindir. Temiz kadınlar, temiz erkekler içindir. Temiz erkekler, temiz kadınlar içindir. İşte onlar, kendileri haklarında söylenenlerden beri uzak olanlardır. Onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim, Allah'tan ikram edilen rızık vardır. Ey amenu olanlar! Evlerinizden başka evlere izin isteyip ev halkına selam vermedikçe içeri girmeyin. Bu sizin için hayırdır. Umulur ki böylece tezekkür edersiniz. Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Ve eğer size geri dönün denirse, o takdirde geri dönün. O sizin için daha temizdir, uygundur. Ve Allah yaptığınız şeyleri en iyi bilendir. Meskun olmayan, oturulmayan, içinde faydanız olan evlere girmenizde size bir vebal yoktur. Ve Allah sizin açıkladığınız ve gizlediğiniz şeyleri bilir. Mümin erkeklere söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Muhakkak ki Allah yaptıkları şeylerden haberdardır.''

Ve mümin kadınlara söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Zahir olan kısımlar, görünen el, yüz ve ayaklar hariç ziynetlerini açmasınlar. Ve başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar, örtsünler. Ve ziynetlerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kadınlar veya ellerinin altında sahip oldukları cariyeler veya erkeklerden kadına ihtiyaç duymayan hizmetliler veya kadının avret yerlerinin farkına varmayan çocuklar hariç açmasınlar. Ve gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki böylece felaha eresiniz. Ve sizden eşi olmayan erkekleri ve kölelerinizden salih olanları ve eşi olmayan kadınlarınızı nikahlayınız, evlendiriniz. Eğer onlar fakir iseler, Allah onları fazlından gani, zengin kılar. Ve Allah vasidir, ihsanı, nimeti çok olandır, alimdir, en iyi bilendir. Ve nikaha imkan bulamayanlar, Allah onları fazlından gani, zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında malik olduklarınızdan, kölelerinizden, cariyelerinizden yazılı anlaşma, mukatebe yapmak, para kazanıp bedelini ödeyerek azat olmak isteyenlere, eğer onlarda hayır olduğunu bilirseniz, o zaman yazılı antlaşma, mukatebe yapınız. Ve Allah'ın size verdiği mallardan onlara veriniz. Genç cariyelerinizi, eğer namuslarını korumak, iffetli kalmak isterlerse, dünya hayatının malını isteyerek fuhşa, zinaya zorlamayınız. Kim onları fuhşa, zinaya zorlarsa, o takdirde muhakkak ki Allah, onların zorlanmalarından sonra gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve andolsun ki size açıklanmış ayetler ve sizden önce geçmiş nesillerden örnekler ve muttakiler, takva sahipleri için öğütler, emirler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde misbah, lamba bulunan kandil, ışık saçan bir kaynak gibidir. Misbah, sırça cam içindedir. Sırça cam, inci gibi parlayan yıldız gibidir. Doğuda ve batıda bulunmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı, ona ateş değmese de kendi kendine ışık verir. Nur üzerine nurdur. Allah, dilediğini nuruna hidayet eder, ulaştırır ve Allah, insanlara örnekler verir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah'ın içinde isminin yükseltilmesine ve zikredilmesine izin verdiği evlerin içinde Allah'ın nuru vardır. Orada onu sabah akşam tesbih ederler. Ticaretin ve alışverişin onları Allah'ın zikrinden, namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten alıkoymadığı adamlar ki onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten döneceği günden korkarlar. Allah onlara yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde vermek için onlara fazlından arttırır. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Ve kafirlerin amelleri düz arazideki serap gibidir. Susamış olan onu su zanneder. Ona ulaştığı zaman bir şey bulamadı. Ve yanında, karşısında Allah'ı buldu. Böylece Allah, onun hesabını ona tam olarak ödedi. Ve Allah, hesabı seri, çabuk görendir. Veya derin denizdeki karanlıklar gibidir. Onun üstünü dalga üstüne dalga kaplar. Onun üzerinde de bulutlar vardır. Karanlık üstüne karanlıktır. Elini çıkarttığı zaman neredeyse onu göremez. Ve Allah, kime nur kılmamışsa, vermemişse, artık onun için bir nur yoktur. Semalarda ve arzda olanların ve saflar halindeki kuşların
Allah'ı tesbih ettiğini görmedin mi? Hepsi namazlarını, dualarını ve tesbihlerini bilmişlerdir. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve semaların ve arzın mülkü Allah'ındır. Ve dönüş Allah'adır. Allah'ın bulutları sevk ettiğini, sonra onların aralarını birleştirdiğini, sonra da onları küme haline getirdiğini görmüyor musun? Böylece onların arasından yağmur çıkardığını görürsün. Ve semadan içinde dolu bulunan dağlar, dolu kümeler indirir. Böylece onu dilediğine isabet ettirir ve onu dilediğinden çevirir, uzaklaştırır. Onun şimşeğinin parıltısı neredeyse görmeyi giderir, gözleri kör gibi yapar. Allah geceyi ve gündüzü birbirine çevirir. Muhakkak ki bunda basiret sahipleri için elbette ibret vardır. Ve Allah bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı da dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediği şeyi yaratır, muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve Allah'a ve Resul'e iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bundan sonra döner. Ve işte onlar mümin değillerdir. Ve onların aralarında hüküm vermesi için Allah ve Resulüne davet olundukları zaman onların bir kısmı yüz çevirenlerdir. Ve eğer hak onların ise, hak sahibi iseler, ona hemen itaat ederek gelirler. Onların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa şüphe mi ediyorlar? Veya Allah'ın ve onun Resulünün onlara karşı taraf tutacağından, haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar zalimlerdir. Onların aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman müminlerin sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'a huşu duyar ve ona karşı takva sahibi olursa o takdirde işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ve eğer sen onlara emretseydin münafıklar, mutlaka savaşa çıkacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ederler. De ki, yemin etmeyin. Bu bilinen, takdir edilen bir itaattir. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz, ona, Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Ve sizin üzerinize düşen sorumluluk size yükletilendir. Ve eğer ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz. Resul'ün üzerinde açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah sizden ameni olanlara ve salih amel nefs tezkiyesi işleyenlere, kendilerinden öncekileri yeryüzünde halife kıldığı gibi, mutlaka onları da halife kılacağını ve onlara, onlar için razı olduğu dinlerini mutlaka sağlamlaştıracağını ve korkularından sonra korkularını mutlaka güvenliğe çevireceğini vaat etti. Bana kul olurlar, hiçbir şeyle bana şirk koşmazlar. Bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Ve namazı ikame edin ve zekatı verin. Ve Resul'e itaat edin ki böylece rahmet olmasınız. Sakın kafirleri yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıcı zannetme. Ve onların barınacağı yer ateştir. Ve dönüş yerleri mutlaka kötü bir yerdir. Ey amenu olanlar! Ellerinizin altında sahip olduklarınız, köleleriniz, cariyeleriniz ve sizden buluğa ermemiş olanlar, üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Fecr, sabah namazından önce, elbiselerinizi çıkarttığınız öğle vaktinde ve yatsı namazından sonra. Bu üçü avret vaktidir.
sizden sakınmaları gereken zamandır. Bu zamanların dışında birbirinizi dolaşmanızda sizin ve onların üzerine bir günah yoktur. İşte böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve içinizden sizden olan çocuklar, buluğ çağına erdiği zaman onlardan öncekilerin izin istediği gibi bundan sonra izin istesinler. İşte böylece Allah size ayetlerini beyan ediyor, açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve kadınlardan nikah, evlenme ümidi olmayan yaşlı kadınların ziynetlerini açmaksızın dış giysilerini çıkarmalarında bundan sonra onlara vebal, günah yoktur. Ve iffetli olmayı istemeleri onlar için daha hayırlıdır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir.

Ama kör olana bir güçlük yoktur. Ve sakat olana, hasta olana bir güçlük yoktur. Ve size de evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz yerlerde veya arkadaşlarınızda yemek yemenizde bir güçlük yoktur. Topluca veya ayrı ayrı yemenizde size günah değildir. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah'ın katından mübarek ve tayyip bir selamla selam verin. İşte böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ancak Allah'a ve onun Resulüne iman etmiş olan müminler, bir iş için onunla beraber toplandıkları zaman ondan izin istemedikçe gitmezler. Muhakkak ki senden izin isteyenler, işte onlar Allah'a ve onun Resulüne iman edenlerdir. Öyleyse onlar bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğin kimseye izin ver. Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Resulün çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanızla eşit tutmayın. Sizden birbirini siper ederek gizlice çıkanları Allah biliyordu. Bundan sonra onun emrine karşı gelenler, onlara bir fitne veya elim azap isabet etmesinden hazır etsinler, sakınsınlar. Muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar Allah'ın değil mi? O, sizin üzerinizde olduğunuz şeyi kalplerinizde olanı biliyordu. Ve böylece ona döndürüldükleri gün onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Furkan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 77 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. O Allah ki göklerin ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve O çocuk edinmemiştir. Mülkte O'nun şeriki, ortağı olmamıştır. Ve her şeyi O yarattı, sonra da onların kaderini takdir etti. Ve hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan, ondan Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ve onlar öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura, yeniden diriltmeye malik değillerdir. Ve kafirler, bu Kur'an sadece onun uydurduğu bir yalandır. Ona bu konuda diğer kavimlerde yardım etti dediler. Böylece onlar batılla ve zulümle gelmiş oldular. Ve o Kur'an onun önceden yazdırdığı ve sabah akşam ona okunan evvelkilerin efsaneleridir dediler. De ki, onu göklerin ve yeryüzünün sırrını bilen indirdi. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve dediler ki, bu nasıl Resul ki yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor? Ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı? Böylece onunla beraber uyarıcı olurdu. Veya ona gökten bir hazine atılsaydı, verilseydi veya ondan ürünlerinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Ve zalimler, siz ancak sihir yapılmış, büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz, dediler. Bak, sana nasıl örnekler verdiler, sana ne kötü şeyler yakıştırdılar. Böylece dalalette kaldılar. Artık sebile, Allah'ın yoluna ulaşmaya güçleri yetmez. Allah mübarektir ki O, eğer dilerse,
sana bunlardan daha hayırlı, daha güzel olan, altından nehirler akan bahçeler verir ve senin için köşkler yapar. Hayır, onlar o saati, kıyameti yalanladılar. Ve biz o saati tekzip edenlere, yalanlayanlara alevli ateş, cehennem hazırladık. Cehennem, onları uzaktan gördüğü zaman onun öfkesini ve uğultusunu işittiler. Ve birbirine bağlanmış olarak oradan dar, sıkışık bir yere atıldıkları zaman orada helak, yok olmayı istediler. Bugün helak, yok olmayı bir defa istemeyin. Defalarca isteyin. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere, takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza, mükafat ve dönüş yeri olan cenneti hult mu, ebedi cennet mi? Orada onlar için diledikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine olan, üzerine aldığı ve ondan istenen bir vaattir. Ve o gün onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri haşredecek, toplayacak, sonra da onlara şöyle diyecek: bu kullarımı siz mi dalalete düşürdünüz, yoksa onlar mı dalalet yolunda kaldılar? Putlar dediler ki, sen sübhansın, münezzehsin, senden başka dostlar edinmemiz bize yakışmaz. Fakat sen onları ve onların babalarını metalandırdın. Bu sebeple öyle ki zikri unuttular ve helakı hak eden bir kavim oldular. İşte böylece Allah'tan başka taptıklarınız, söylediklerinizden dolayı sizi yalanladılar. Artık azabı uzaklaştırmaya ve yardım almaya muktedir olamazsınız. Ve sizden kim zulmederse ona büyük azap tattırırız. Ve senden önce de gerçekten yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan Resullerden başka farklı bir Resul göndermedik. Ve sizin bir kısmınızı bir kısmınıza sabrediyor musunuz diye fitne, imtihan kıldık. Ve Rabbin en iyi görendir.

0: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah-u Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah-u Teala hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah-u Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler

0: Dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
1: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağıyız sevgili kardeşlerim. Birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
0: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
1: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
0: Öyleyse sizler ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız. Örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
1: Öyleyse Allah Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah Teala'dan.
2: Allah.
0: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Dalin. Amin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha birlikteyiz. Tekrar edelim ki Kur'an-ı Kerim tefsiri Kur'an'ın ruhuyla alakalı bir tefsirdir. Tefsirin temeli de budur. Mealin ötesinde, sözlerin genel anlam taşıyan manaların ötesinde, Kur'an'ın o ayetlerdeki ruhunu ortaya koyacak olan bir açıklamalar dizisidir tefsir. Ve Yusuf suresinin 9. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uktulu Yusuf'e vitrehu ardan yahlu lekum vechhu ebikum ve tekunu min ba dihi kavmen

Refahim. Kelimeler. Uktulu, öldürün. Yusuf'e, Yusuf'u. Ev itrahuhu veya onu atın. Ardan bir yere, bir araziye. Yahlu, dost olur. Leküm, size. Veçhu, yüzü. Ebilkum, sizin babanız. Ve tekunu, ve olun, min badihi, ondan sonra, kavmen, bir kavim, bir toplum, topluluk, salihin, bir salihler topluluğu. Cümlecikler, uktulu Yusuf'e, Yusuf'u öldürün, evitrahi hu ardan, veya onu bir yere atın. Yahlu lekum ve çu ebikum, babanızın yüzü size dost olsun. Yani babanızın sevgisi artık size ait olsun, size kalsın. Ve tekunu min badihi kavmen salihin. Ve ondan sonra salihler topluluğu olun. Şimdi bu cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Yusuf'u öldürün. Veya onu bir yere atın. Babanızın yüzü size dost olsun. Babanızın sevgisi yani size kalsın. Ve ondan sonra salihler topluluğu olun. Burada kardeşlerin, Yusuf'un abilerinin niyetleri çok açık bir şekilde görünüyor. Yusuf'un abileri, diğer kardeşleri, kardeşleri Yusuf'u kıskanıyorlar. Babaları Hazreti Yakup'un Yusuf'u onlardan daha ziyade sevmesi onları kıskandırıyor ve Yusuf'u saf dışı etmeye çalışıyorlar ki babaları kendilerini sevsin diye. Ve de daha evvel de babaları hakkında bir şeyler söylemişlerdi, hatırlayacaksınız. Biz babamızı mutlaka bir sapıklık içinde görüyoruz diye bir şey söylüyorlardı Yusuf'a olan sevgisi sebebiyle, Bünyamin'e olan sevgisi sebebiyle. Burada nefsin insanları nerelere taşıyabileceği konusunda kesin bir hüküm görüyoruz. Kardeşlerden birisi öz kardeşini, onu öldürelim, onu öldürün veya öyle bir yere atın ki o devreden çıkınca babanız size dost olur. Babanız sizi de onun kadar sever. Sevgiyi başkalarına yapacakları kötülükle kazanabileceklerini zannediyor zavallı delikanlılar. Öyleyse burada şeytanın Yusuf'un kardeşlerini nasıl kontrol altına aldığını ve Yusuf'a bir kötülük etmek üzere onları nasıl konuşturduğunu, nasıl Yusuf'a düşman olduklarını görüyoruz. Ve arkasında babalarının sevgisini kazanmak var gibi görünüyor. Sanki babalarının sevgisini kazanmak için, sırf bunun için Yusuf'a kötülük ediyorlarmış gibi görünüyor. Şeytanın tuzağına düştüklerinden bu zavallı gençlerin haberleri yok tabii. Ama onu öldürün demeye cesaret edebildiğine göre bir kardeş
öz kardeşini öldürmekten çekinmeyecek kadar kin duyuyor kardeşine. Sebebi babalarının ona olan ziyade sevgisi, fazla sevgisi. Kardeşler arasında kıskançlık her zaman olabilir. Ama bir kardeşi öldürecek kadar bir kıskançlık, bir sevgiyi kazanmak için görünümüne girse bile realitede bu bir mantıklı sonuç değildir. Çünkü kıskançlık nefsimizin afetidir, sevgi ruhumuzun hasletidir. Bir insanı öldüresiye nefret etmek, onu öldürmek, sonra da bir yerlere atmak, kurda kuşa yem yapmak, nefsimizin hem kin afetinin hem intikam afetinin beraberce devreye girdiği bir sonucu hazırlıyor bize. Biz bunu babamızın sevgisini kazanmak için yapıyoruz ifadesi ise ruhun bir hasretinin devreye girmesi ki bu mümkün değil. Nefsin bir başka afeti, riyakarlık orada devreye girmiş durumda. Yusuf'u ortadan kaldırmayı, öldürmeyi düşünen kardeş, bunu babalarının sevgisini kazanmaları için, babalarının sevgisi kendilerine kalsın diye yaptığını söylüyor. Yalan söylediği kesin. O hedefe ulaşmak ruhun hasletleriyle mümkün. Babanın sevgisini kazanmak. Ama nefslerinin yaptığı bir korkunç davranışla, adam öldürmeye kadar varan, öz kardeşlerini öldürmeye kadar varan korkunç bir davranışla, bu davranışı vücuda getirecek olan temel faktörün ise babalarının sevgisinin kendilerine dönmesi olduğu imajını vermek istiyor o kardeş. 10. ayet-i kerimede diyor ki Allah-u Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Kale kailun minhum la yaktulu Yusuf'e ve elkuhu fi gayabetil cubbi yelte kithu badus seyyareti in kuntum failin.

0: kelimelere geliyoruz.
1: Kale dedi ki, kâinin bir sözcü söyleyen minhum onlardan, la taktülü, öldürmeyin. Yusuf'e, Yusuf'u ve elkuhu, ve onu atın, bırakın. Fî gayabeti el-cubbi, kuyunun dibine. Yeltekithu, onu bulur. Ba'du seyyareti, bir kısım yolcular, bir grup yolcu, yolcu kafilesi. İn kuntum, eğer siz iseniz, failin, yapanlar. Kale kailun minhum, işlerinden bir sözcü şöyle dedi. La taktulu Yusuf'e, Yusuf'u öldürmeyin. Ve elkuhu, ve onu atın. Fi gayabetil cubbi, kuyunun dibine. Yeltekithu ba'du's seyyareti, bir yolcu kafilesi onu bulur. Bir kısım yolcular onu bulur. İn kuntum failin, bir şey yapacaksanız, siz bir şey yapanlarsanız böyle yapın. Şimdi bu cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. İşlerinden bir sözcü şöyle dedi. Yusuf'u öldürmeyin. Bir şey yapacaksanız onu kuyunun dibine atın. Bir yolcu kafilesi onu bulur.

Öyleyse işlerinden bir sözcüğü şöyle söylüyor. Hayır, öldürmeyin diyor Yusuf'u. Bir kuyunun dibine atın. Bir yolcu kafilesi onu bulur, alır götürür. Biz de Yusuf'tan kurtuluruz diyor. Her konu Yusuf'u babalarının gözünden uzaklaştırmakta sonuçlanıyor. Sevgili kardeşlerim, Yusuf'u babalarının ne kadar çok sevdiğini biliyorlar ve Yusuf'un yok olmasıyla ne kadar üzüleceğini de biliyorlar. Ve Yusuf'a olan kıskançlıkları Yusuf'u ona bir kötülük ederek devre dışı bırakmaya kadar uzanıyor. Aslında nefslerin insanları, kardeşleri hakkında bile neler yaptırdığını, yaptırabileceğini gösteren ayetler söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dokuzuncu ve onuncu ayetlerde bunlar var. Geliyoruz 11. ayet-i kerimeye. Galu, Bismillahirrahmanirrahim. Galu, ya ebena, ebana, ma leke, la temenna, ala Yusufa, ve inna lehu le nasihun. Kelimeler galu dediler ki ya ebana, ey babamız, maleke, sana ne oluyor, ne oldu? La temenna ala, bize emniyet etmiyorsun, bize güvenmiyorsun, bizden emin değilsin.

Yusuf'e Yusuf ve inna ve muhakkak ki biz lehu ona le elbette gerçekten nasihun nasihat edenler, öğüt verenler, iyiliğini isteyenleriz.

ve cümleciklere geçiyoruz. Galu, ya ebana, ey babamız dediler. Maleke la temenna ala Yusuf'e, sana ne oldu? Yusuf'u bize emniyet etmiyorsun.

bize emniyet etmiyorsun, güvenmiyorsun. Yusuf konusunda bize emniyet etmiyorsun, güvenmiyorsun. Ve inna lehu lena nasihun ve muhakkak ki biz onun iyiliğini isteyenleriz.

Ve muhakkak ki ve inna lehu lenasihun ve muhakkak ki biz onun iyiliğini isteyenleriz. Şimdi birleştiriyoruz. Diyorlar ki ey babamız sana ne oldu? Yusuf konusunda bize emniyet etmiyorsun, güvenmiyorsun.

Ve muhakkak ki biz onun iyiliğini isteyenleriz. Ve inna muhakkak ki biz onun için nasihatçıyız. Yani onun iyiliği konusunda bunları söylüyoruz. Yusuf'un kardeşlerinin, abilerinin Yusuf konusundaki görüşleri açık. Yusuf'u ya bir kuyuya atmak, ya öldürmek, ona bir kötülük etmek, babalarının gözünün önünden Yusuf'u ayırmak, devre dışı bırakmak ve babalarının sevgisinin kendilerine kalmasını istemeleri söz konusu. İstemek onların şiarı olarak görünüyor. 12. ayet-i kerimede ise olay şöyle gelişiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ersilhu me'ana gaden yerta ve yel'ab ve inne lehu lehafizun. Ersilhu, onu gördüler. Onu gönder. Sülh kelimesi, risalet kelimesi, ersele kelimesi, ersil kelimesi, hu onu, ersilhu onu gönder. Meana bizimle birlikte. Mea ile na bizimle. Gaden yarın, yerta bol bol yesin. Beğendiği meyvelerden ve yel'ab ve oynasın. Ve inna ve muhakkak ki biz lehu ona, onu le elbette gerçekten hafizun koruyanlarız, muhafaza edenleriz. Ersulhu meana kelimelere geçiyoruz, cümleciklere geçiyoruz. Ersulhu meana, onu bizimle gönder. Gaden, yarın. Yerta ve el'ab, bol bol yesin ve oynasın. Ve inna lehu ve muhakkak ki biz onu le hafizun, gerçekten muhafaza edenleriz, koruyanlarız.

muhafaza ve muhakkak ki biz onu gerçekten muhafaza edenleriz, koruyanlarız. Yani sureti haktan görünüyor kardeşler. Hazreti Yusuf'u babalarından koparmak için, ona bir kötülük etmek için bir büyük gayretin içinde görünüyorlar. Ve hedefleri Yusuf'u şu veya bu şekilde babasının gözünden uzaklaştırmak. Ve

babalarının sevgisinin kendilerine kalmasını temin etmek. Nefslerine yenilmiş durumda çocuklar. 13. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kale inni le yahzununi en teshebu bihi ve ahafu en yekule huz zibu ve entum anhu gafilun. Gale dedi, inni muhakkak ki ben ve yahzununi mutlaka gerçekten beni üzer, mahzun eder. En teshebu gitmeniz bihi onu onunla. Ve ehafu ve korkuyorum, korkarım. En yeku lehu onu yemesi ezibu bir kurt. Ezibu bir kurt ve entüm ve siz anhu ondan gafilun, gafil olanlar. Gale dedi ki, babası şöyle dedi, babası dedi ki, inni le yahzununi, muhakkak ki gerçekten beni mahzun eder. Entesebu bihi, onunla gitmeniz. Ve ehafu, ve ben korkarım. En ye kulehuz zibu, onu bir kurdun yemesinden. Ve entüm anhu gafilun, ve siz ondan gafil iken. Babası şöyle dedi. Onunla gitmeniz muhakkak ki gerçekten beni mahzun eder.

Ve ben siz ondan gafilken onu bir kurdun yemesinden korkarım. Yani onu lazım gelen şekilde koruyamazsınız diyor Hazreti Yakup oğullarına. 13 oğlundan belki 11'ine bunları söylüyor. Bunları söylerken Bünyamin'in de aralarında bulunduğu konusu açıklanmamış. Bünyamin onlarla beraber aynı standartlarda olmaz. O da kardeşi Yusuf'u seviyor. Ama diğer kardeşleri babalarının sevgisi Hazreti Yusuf'un üzerinde olduğu için onu fena halde kıskanıyorlar. Ve 14. ayet-i kerime Yusuf suresi Kalu le in ekele huz zivu ve nahnu usbe tün inna izen le hasirun. Ve galu ve dediler le in gerçekten olursa ekelehu onu yedi ezzibu bir kurt ve nahnu ve biz usvetin 10 kişiden daha büyük bir grup bir ekip kuvvetli bir topluluk iken inna muhakkak ki biz gerçekten biz izen o takdirde öyleyse lehasürün hüsrana düşenler oluruz. Kavlu dediler le'in ekelehuzzibu eğer gerçekten onu bir kurt yerse ve nahnu usfetün ve biz kuvvetli bir topluluğuz inna izen lehasürün o zaman biz mutlaka hüsrana düşen kimseler oluruz. Söyledikleri şey, bu cümlecikleri cümle haline getirelim. Ve biz gerçekten kuvvetli bir topluluk iken

Ve biz gerçekten kuvvetli bir topluluk iken eğer onu bir kurt yerse o zaman biz mutlaka hüsrana düşen kimseler oluruz dediler. Ve biz gerçekten kuvvetli bir topluluk iken eğer onu bir kurt yerse o zaman biz mutlaka hüsrana düşen kimseler oluruz dediler. Yani kurtun onu yememesi konusunda bir fikir beyanında böylece bulunmuş oluyorlar. Ve Yusuf suresinin 15. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma zehebu bihi ve ecme'u en yec'aluhu fi gayabetil cub. Ve evhayna ileyhi letunebbiyennehum bi emrihim haza ve hum la yeş'urun. Kelimelere geçiyoruz. Felemma böylece bundan sonra olduğu zaman zehebu bihi onu götürdüler. Onunla gittiler. Ve ecmeu ve topluca toplu olarak hep beraber en yec'aluhu onu kılmak için, bırakmak için

Keyfi içinde içine gayabet dip derinlik el cubbi kuyu ve efayna ve biz vahyettik ilehi ona le tünebbiyennehum mutlaka onlara haber vereceksin bi emrihim onların yaptıklarını onların işini haza bu vehum ve onlar la yeşurun farkında değiller. Şimdi cümleciklere geçiyoruz. Felemma zehebu bihi. Böylece onu götürdükleri zaman ve ecmehu ve hep beraber topluca en yec'uluhu fi gayabetil cubbi onu kuyunun dibine atmak için. Ve evhayna ileyhim ve biz ona vahyettik. Lettünebbiyennehum mutlaka onları anlatacaksın, haber vereceksin. Bi emrihim haza bu yaptıklarını, bu işlerini ve hüm la yeş'urun ve onlar farkında değiller, şuurunda değiller. Cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Böylece hep beraber onu kuyunun dibine atmak için götürdükleri zaman biz ona Yusuf'a onlara bu yaptıklarını anlatacağını vahyettik. Onlar farkında değiller.

Böylece hep beraber onu kuyunun dibine atmak için götürdükleri zaman biz ona, Yusuf'a, onlar farkında değiller iken onlara bu yaptıklarını anlatacağını vahyettik. Onlar farkında değiller iken onlara bu yaptıklarını anlatacağını vahyettik. Demek ki Allah Teala Yusuf Aleyhisselam'a kuyunun dibine atmak için götürdükleri zaman ileride neler olacağını Allah Teala biliyor ve vahyediyor Hazreti Yusuf'a. Sen onlara, onlar farkına bile varmadıkları bir standartta onlara bu yaptıklarını anlatacaksın diyor Allah Teala. Ve demek ki öyle bir gün gelecek ki Yusuf'la kardeşleri tekrar karşılaşacaklar. Nitekim karşılaşıyorlar Firavun'un sarayında. O olayı Allah Teala Hazreti Yusuf'a kuyuya onu götürmek üzere, kuyuya atmak üzere götürdükleri zaman vahyetmiş. Ve 16. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ca'ü ebahüm işaen yepkum yepkun ve ca'ü ve geldiler ebahüm babaları işaen yatsı vakti el aşiyü gündüzün sonu akşam el işaü gecenin başlangıcı yatsı. Yepkune ağlıyorlar. Ve ca'u ebahüm ve babalarına geldiler. Cümlecikler. İşaen yatsı vakti yepkune ağlıyorlar. Ağlayarak babalarına geldiler. Ve babalarına yatsı vakti ağlayarak geldiler. Yani Yusuf'u babalarının gözünden nihan etmişler. Bir şeyler yapmışlar Yusuf'a ve yaptıklarını örtmek için de ağlayarak babalarına geri dönüyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. 17. ayet-i kerime.

Bismillahirrahmanirrahim. Kalu ya ebana inna zehebna nestebiku ve terekna yusufe inde metaine ve ekele huz zibu ve ma ente bi mu'minin lena ve lev kunna sadıkîn. Kelimeler kalu, dediler ki ya ebana, ey babamız, inna, muhakkak ki gerçekten biz, zehebna, biz gittik, nestebiku, bir yarış yapmak istiyoruz ve terekna, ve biz bıraktık, terk ettik, Yusuf, Yusuf'u, inde yanında, metaina, eşyamız yanında olarak. Ve ekelehu, böylece o zaman onu yedi, ezzibu, kurt. Ve ma ente, ve sen değilsin, bir müminin inanan, lena, bize, ve levkünna, ve şayet biz olsak bile, sadıkîn, doğru sözlü, sadık olanlar, doğru söyleyen kimseler. Şimdi cümleciklere giriyoruz. Kalu, dediler ki ya ebana, ey babamız, inna zehebna nestebiku, gerçekten biz yarış yapmak için gittik. Ve terekna Yusuf'a, ve Yusuf'u bıraktık, terk ettik. İnde metaina, eşyamızın yanında. Ve ekle huzzi bu, böylece onu kurt yedi. Ve ma ente bi mu'minin lena, ve sen bize inanacak değilsin. Ve levkünna sadikîn, sadikîne, ve biz doğru sözlü olsak bile. Şimdi cümlecikleri topluyoruz. Ey babamız, biz yarış yapmak için gittik ve Yusuf'u eşyalarımızın yanına bıraktık.

Böylece o zaman onu kurt yedi. Biz doğru söylesek bile sen bize inanacak değilsin dediler.

O zaman o sırada o esnada onu kurt yedi. Biz doğru söylesek bile sen bize inanacak değilsin dediler.

konunun esasında kardeşleri Yusuf'u kırağa götürdükten sonra onu bir kuyuya atıyorlar gerçekten. Atmadan evvel de gömleğini çıkarıyorlar. Ve orada kuyuda bırakıyorlar. Sonra gömleğini bir hayvan kesip gömleğini onun karnına buluyorlar. Yani Yusuf'u kurdun yediğini ispat etmek için onu delil olarak babalarına getiriyorlar. Cebrail aleyhisselam da Yusuf'a devamlı yardımcı oluyor mağarada. Yemeklerle onu besliyor. Ve Yusuf'un kardeşlerinden Yehuda da gene Hazreti Yusuf'a diğerlerinden habersiz yemek getiriyordu deniyor. Kardeşleri böylece Yusuf'u devre dışı bırakmayı başarıyorlar. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ayetlerde bunun ötesinde izah edecek, ruhuna girmek gerekecek bir özellik yok. Bir kıssa anlatılıyor. Hazreti Yusuf'un kıssası. 18. ayete ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ca'u ala kami sahi bi demin kezi. Kale bel sevvelet lekum enfusukum emra. Fesabrun cemil. Vallahül müsteanu ala ma tesifun. Ve ca'u ve geldiler. Ca'u aslında ile geldiler, yani getirdiler oluyor. Ala kamisihi, onun gömleğinin üzerinde bir demin kezibin, tekzip eden, yalanlayan, yalancı kan ile. Kale dedi ki, bel, hayır. Sevelet sürükledi, teşvik etti. Lekum sizi, enfisukum sizin nefsiniz. Emren bir iş. Ve artık bundan sonra sabrın cemilin, cemil bir, güzel bir sabırdır. Ve Allah ve Allah'ı ve Allah el müsteanü, yardım istane istenecek olan ala üzerine şey ma şey tesifun anlatıyorsunuz, vasıflandırıyorsunuz. Ve cümlecikler ve ca'u ala kamisi hi bi demin kezibin ve üzerinde yalancı kan bulunan gömleğini getirdiler. Kale dedi ki bel sevelet lekum. Kale bel sevelet lekum. Babası şöyle dedi. Hayır, sizi sevk etti. Enfisüküm emren, nefsiniz bir işe sevk etti. Fe sabrın cemülün. Artık bundan sonrası güzel sabırdır.

Vallahi ve Allah'tır el müstaanü istane yardım istenecek olan alamat-ı sifun sizin anlattığınız şeye.

Hazreti Yakup gömleği alınca bunları söylüyor. Ve üzerinde yalancı kan bulunan gömleğini getirdiler. Babası şöyle dedi: "Hayır, sizi nefsiniz bir işe sevk etti. Artık bundan sonrası güzel bir sabırdır. Yani benim yapmam gereken şey, bundan sonrası yani benim yapmam gereken şey güzel bir sabırdır.

Sizin anlattığınız şeye karşı istihane, yani yardım istenecek olan sadece Allah'tır. Aslında rivayete göre Hazreti Yakup şöyle söylüyor çocuklarına: bu kurt ne kadar yumuşak huylu bir kurtmuş, oğlumu yemiş ama gömleğine hiç dokunmamış. Burada bir peygamber olan Hazreti Yakup gömleği görür görmez hemen olayı gayet tabii anlıyor. Ve oğullarına da aslında ne yapması lazım geldiğini mutlaka Allah-u Teala'dan soruyor. Ve oğullarına karşı herhangi bir cezai müeyyide uygulamıyor. Böyle bir durumda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Hazreti Yusuf'un bir kuyuya atılması söz konusu oluyor. Ve Hazreti Yusuf'un kanlı gömleği babasına götürülmüş oluyor. Kardeşleri aslında babalarını aldatamadıklarının farkına varıyorlar. Ama Hazreti Yakup'un oğullarına karşı tavrı, onlara ceza uygulama statüsüne girmiyor. Söylediği gibi sabretmek onun hedefi oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Yusuf Suresinin bu tefsiri konusunda bir tefsir dersimizi daha burada tamamlamış oluyoruz. Olayların iç dünyasında ne var, onu görüyoruz. Çocuklarının ne yapacağını Hazreti Yakup başından beri biliyor. Kuvvetli bir ihtimalle Allah-u Teala konunun sonunu da ona söylemiş denilebilir. Ama bunun ihtimalle alakası yok. Çünkü daha evvel Yusuf Suresinin başlangıcında görmüştük ki Hazreti Yakup oğluna neticede diğer kardeşlerinin onun önünde secde edeceğini söylüyor. Ve böylece Hazreti Yakup her şeyi bilerek oğullarının yaptıklarının karşısında belki oğlundan, Hazreti Yusuf'tan ayrılmanın hüznünü yaşıyor. Hepsi o kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın bir köşesinden gene sizlere sesleniyoruz. Allah'a sonsuz hamd teşekkürler olsun ki gene bir aradayız. Şu anda nerede oturuyorsanız biz oradayız. Sizinle beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Bir muhteşem olay. Sizler Allah ve biz bir üçlü. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Diyeceksiniz ki her tarafta bunca dert varken nesi güzel Allah'ını seversen bunların? Nesi güzel biliyor musunuz? Beraber olmak güzel. Sadece bizlerin beraber oluşu değil, bizlerle beraber onun da beraber

Diyelim ki çok üzülüyoruz bu işe. Ne değişir ki sevgili kardeşlerim? Ama bana ne değişir ki yerine ne değişecek ki derseniz eğer, gelecekte her şey değişecek. Gelecekte bu hüzün verici tablodan bir eser kalmayacak. Öyleyse hadi gelin beraberce bir karara varalım. Bütün negatif faktörleri devreden çıkartalım. Onlar bizimle beraber olmasın. Negatiflerin dostu olan iblisle beraber olsun. Ama biz sevgili kardeşlerim, sımsıcak kalplerimizle hepimiz bir bütün olarak, birbirine kenetlenmiş olarak Allah'ın sıcaklığında, Allah'ın güzelliğinde kaybolalım. Unutalım her şeyi. Hadi gelin. Ne kadar sıkıntı varsa içinizde atın bir kenara. Atın, buraya gelin. Sizlerle bir beraberliği yaşayacağız. Güzelliklerden bahsedeceğiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Ve mutlaka badireler hangi boyutta olursa olsun bunları mutlaka atlatacağımızdan emin olmanızı isteriz sevgili kardeşlerim. Neden biz bu kadar eminiz? Sonucu biliyoruz. Neden biz bu kadar eminiz? Allah bizimle beraber. Ne diyor? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Güvenin. Beni vekil edin diyor. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor. Başka bir ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur diyor. İşte Barbaros Ayet'in paşa gelsin gözünüzün önüne hemen. Preveze deniz zaferi gelsin. Kendisinin üç katı düşmana hem düşmanın gemileri yüksek bordalı, hem Osmanlı donanmasının üç katı, hem de içindeki askerler üç katı. Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Şöyle diyor. Ya Rabbi, ben ilahi kelimetullah için harp ediyorum. Bu kefereyi bozsam, dağıtsam, bu değildir benim için şeref. Senin yolunda olan birinin senin dinini unutmuş olanlara karşı zaferi. Hepsi bu kadar. Eğer diyor ben böyle değilsem ilahi kelimetullah için bu savaşı vermiyorsam Ya Rabbi emaneti şu anda teslim etmeye hazırım. Ama öyleysem bana yardım et. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilerse gemileri başka yönlerden estirir ayeti kerimesini yazın diyor gemilerin bordalarına. Ve yazılıyor. Sonuç mu? Şafak'la beraber başlayan savaşta Osmanlı donanması çok zayiat veriyor. Neden? Andrea Doria'nın gemileri 3 kat, askeri 3 kat, rüzgarı da arkadan alıyorlar. Her şey onların lehlerine. Osmanlı çok şehit veriyor. Ama Barbaros Hayrettin Paşa zaferin geleceğini biliyor, emin. Hiç soğukkanlılığını kaybetmiyor. İkindiye doğru değişen rüzgarı Osmanlı donanması arkadan almaya başlıyor. Bu zaferin başlangıç noktası. Sonra mı Andrea Doria'nın gemileri tarumar ediliyor. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından. Yani Kaptanı Derya Deniz Kuvvetleri Kumandanı demek. Sevgili

Kardeşlerim, hamdolsun ki damarlarımızda Osmanlı kanı taşıyoruz. O kan gene o kandır. Fıtrat değişmez sevgili kardeşlerim. O kan gelecekte o kan olduğunu herkese ispat edecektir. Bir sulh ve sükun devresine, bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükun devresine o kan imza atacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz bir güvenin içindeyiz. Hayatımızın, bizim gözümüzde bizim hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Bu onun. Öyleyse sizler de öyle düşünüyor musunuz? Ben onunum, Allah'ınım diyor musunuz? Ne kadar bunu diyebilirseniz, kendinizden ne kadar vazgeçebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Ve bütün gücünüzle Allah için yaşamaya başlarsınız. Biliyor musunuz o zaman saatlerin nasıl geçtiğini hiçbir gün anlayamazsınız. Nerede olursanız olun, yapacak o kadar çok işiniz vardır ki, onların arasındasınız. Zamanın yetmezliği olayıyla karşı karşıyasınız. Zaman size yetmez. Bir kovalamacıdır, bir yarıştır, zamanla aranızda sürer gider. Sevgili kardeşlerim, bu yarış, bu kovalamaca öyle bir muhteşem dumandır ki o dumanda tüter gider. Hep arkanızda güzellikler bırakırsınız, mutluluklar bırakırsınız. Seven yürekler oluşur etrafınızda. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz onları seviyorsunuz. Allah da hem sizi hem onları seviyor. O zaman biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Dertler ne kadarıyla gelirse gelsin, kantar kantar gelsin. Çözüm her zaman var. Çünkü yalnız değiliz. Çünkü sahibimiz var. Biz onun azatsız kölesiyiz. Onun için her şey öyle güzel görünüyor ki buradan sevgili kardeşlerim. Hey, orada mısınız? Bu güzelliğe bakın. Onun güzelliğine, onun kalplerimize verdiği o güven hissine bakın. O duyguya bakın ki o duygu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için en büyük etkendir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar tutkunsanız o kadarsınız. Eğer bir gün siz tamamen yok olursanız, bu Allah'a hayran olduğunuz noktadır. Artık siz yoksunuz. Sadece O var. Dünyada sadece O'nun için var olan, kendisini O'nun iradesine terk etmiş olan, sadece O'nun yaptırdıklarını yapabilen bir köle. Aslında yapabilmek de ne demek bilmiyorum. O'nun yaptırdıklarını yapabilmek, orada da bir eksiklik var. Hayır, biz yapmayız. O yaptırır. Bütün davranış biçimlerimizin arkasında O vardır. Kim neyi hak ederse ona öyle davrandırır. O davrandırır. O söyletir. Biz onun sahibimiz olduğunu şu dünya üzerinde en iyi biliniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun yani?
Hepiniz şu dünyada doğdunuz, yaşıyorsunuz. Hepiniz bir gün öleceksiniz. Biz de öyle. Ama baki kalan şu kubbede bir hoş sada imiş. Şu yaşadığımız güzellik var ya, bırakınız başka zamanları, şu an. Şu an kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Muhteşem bir olay sevgili kardeşlerim. Sevgi dolu, sadece ona dayalı. Nefretin asla aramıza giremeyeceği bir sevgi zinciriyle birbirine bağlanmış olan bir topluluk olmayı başardık. Allah Teala bunu vücuda getirdi bizim aramızda. Şu anda biz cihana örnekiz. Osmanlı'nın ruhu bizlerle yaşıyor sevgili kardeşlerim. Onlar böyle bir topluluktular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe böyle bir topluluktular. Onların yaşadıklarını yaşamaktayız. Asırlar sonra ama Allah Teala bize bunu nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nasıl ona hamd etmeyiz? Nasıl şükretmeyiz? Bize bu kadar çok mutluluğu layık görmüşse her an onunla isek, her an onunla ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşatıyorsa bize, kalplerimizi sürurla, mutlulukla, bütün güzelliklerle o doldurmuşsa, o zaman biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olacak sevgili kardeşlerim? Dünyanın o kadar derdi varmış. Var tabii. Olmakta devam edecek. Ama siz bu yolun yolcuları, Allah'a doğru yolcu olanlar, siz hep mutlu olacaksınız. Çevre şartlarınız ne olursa olsun Allah size mutluluğu yaşatacak. Yeni bir asr-ı saadetin içindesiniz. Hidayet çağı. Hidayet çağı bir mutluluk çağıdır. Bu mutluluk çağına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, siz o mutluluğun bir parçasısınız. Sizler olmasaydınız biz mutlu olamazdık. Onun öğretilerini size öğretebildiğimiz ve yaşatabildiğimiz standartlarda ve o ölçüde mutluyuz. Unutmayın, o sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle ince bir şekilde dizayn edilmiş, onun tarafından vücuda getirilmiş ki onu tanıdıkça sadece ona hayran olacaksınız. Kainatı oya gibi işleyerek yaratmış. Her şey, ama her şey onun eseri. İşte şu anda nerede bulunmaktaysanız, hangi odada, hangi salonda, nerede bulunursanız bulunun, şunu düşüneceksiniz. Şu anda burada 6 tane alem iç içe. Şu koordinatın paylaşan 6 tane alem iç içe. Ben onlardan bir tanesinde yaşıyorum ve ötekileri hissetmem mümkün olmadığı gibi onların da bu alemi
bu koordinatlarda şu anda yaşamakta olan başka alemlere ait olan varlıklarında, mesela cinlerin, mesela meleklerin de bu koordinatta kendi alemlerinde yaşamaları ve birbirinden habersiz altı alemdeki bütün varlıklar aynı koordinatta diledikleri işlemleri vücuda getiriyorlar. Ama diğer alemlerdeki her şey onlar için sadece kara madde. Şu anda şu bulunduğunuz yerdeki yoğunluk sadece altıda birdir. Ve aynı koordinatları paylaşan bu odanın, bu salonun, bu stüdyonun içerisinde altıda beş kara madde mevcuttur. Şu anda bu salon neyi kapsıyorsa, ne kadar yeri kapsıyorsa, bu kapladığı alanda altıda beş kara madde var. Beş tane alem, bizden başka beş tane alem aynı koordinatı paylaşıyor. Ve normal standartlarda birbirlerini hissedemiyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? O Allah. Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bu noktada şu zavallı ateist kardeşlerimize nasıl acımazsınız ki sevgili kardeşlerim? Bu bile onlara bir şey söylemiyor. Altı alemin beşi bize göre kara madde, oralarda da bizler gibi varlıklar yaşıyor. Ve hiçbirini normal standartlarda hissetmek söz konusu değil. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki bizi yaratmış, bize hayat vermiş, ruh üfürmüş, nefsimizi dizayn etmiş, sevva etmiş, bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Varız hamdolsun. Onun sayesinde varız, yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki, neden hamd etmiyorsunuz, neden şükretmiyorsunuz? Gözler vermiş, hamdolsun ki görüyoruz. Kulaklar vermiş, duyuyoruz. Ağız vermiş, konuşuyoruz. Burun vermiş, kokluyoruz. Neyi hissetmemiz lazımsa bu zahiri alemin bütün platformlarında geçerli kılmış bizi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Berzah aleminde de geçerli kılmış nefsimizle, emr aleminde de geçerli kılmış ruhumuzla. Öyle bir varlık yaratmış ki üç alemde üç vücudu var. Ve kapladığınız saha aynı zamanda Allah'ın da bir uzantısıdır. Yani o ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kaplamaktadır. Sevgili kardeşlerim, öğrendikçe, asıl ifadesiyle Allah size öğrettikçe, dünyanız nasıl değişir biliyor musunuz? Kapkaranlık bir dünyada yaşarken, her tarafı pırıl pırıl olan yeni bir dünyaya göç edersiniz. Sizden çevrenize sadece mutluluk yayılır. O zaman söylersiniz bunu. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Size nasıl geliyor sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinlerken sıkılıyor musunuz?
Aranızda biz konuşuyoruz diye huzursuz olanlar var mı? İşte o kardeşlerime sesleniyorum. Sizler daha güzele ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ı tanımak isterseniz biz varız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz biz varız. Ve size mutluluğu vaat ediyoruz. Mutlu olmamanız mümkün değil. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kim bize düşmansa bilsin ki biz ona düşman değiliz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki düşmanlarınız olsa bile sadece onlar size düşman olmalı. Siz onlara düşman olmamayı başarmalısınız. Düşmanımız yoksa bir harp söz konusu olursa nasıl harp edeceğiz mi diyorsunuz? Harp başka şey sevgili kardeşlerim. O Allah'ın emri. Kıtal diyor, hoşunuza gitse de gitmese de Bakara 216'da üzerinize yazıldı diyor. Eğer düşmanlar sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyorlarsa, eğer düşmanlar sizi öldürmek istiyorlarsa, size tecavüz etmek istiyorlarsa, Allah-u Teala'nın emri var. Onlarla savaş vereceksiniz diyor. Onlar sizi nasıl öldürüyorlarsa, siz de onları öldüreceksiniz diyor. Orada farklı bir dizayn var. Siz saldırmayacaksınız. Onlar saldıracak. O zaman sizin üzerinize hak olacak onları öldürmek. Ve buna mecbur olacaksınız. Eğer öldürmezseniz o noktada öldürüleceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği savaşlar, Kur'an'da Allah'ın emrettiği kıtal emri bu standartlardadır. Ya sizi yurdunuzdan çıkarmak üzere saldıracaklardır, bir, ya sizi öldürmek üzere saldıracaklardır, size kasıt vardır. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına saldırdıklarında Allah'ın dostlarının beraberinde Allah vardır. Ve galip gelecek olan onlardır. Allah'ın yardımının nereden, nasıl geleceğini kimse bilemez. Ama Allah'ın dostları mutlaka yardım alırlar. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Aynen şöyle diyor. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Bir gün Allah-u Teala size göklerin ordularını gösterecek. Her savaşta aranızdan kim ölürse onu gören ötekilerden kalp gözü açık olanlar iki kişi olduğunu görecekler ölenin. Birisi sırt üstü uzanmış yatıyor, şehit olmuş. Ama diğeri oradan kalkıyor ve göklerin ordusuna karışıyor. Siz şehitleri ölenler zannedersiniz diyor Allah Teala. Oysa ki onlar ölmezler diyor. Biz onları canlı tutarız ve rızıklandırırız diyor. Sevgili kardeşlerim, birçok insana
korkunç görünen, çirkin görünen ölüm olayını hiç yaşadınız mı? Yaşasaydınız hiç de öyle olmadığını görecektiniz. Kim tayin mekanı yaşadıysa aşağıda yatanın, aşağıda seccade üzerinde oturanın kendisi olduğunu ilk gördüğü zaman olay şekillenir. Ölüm artık onun için bir korku vasıtası değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki o bize hayat vermiş. Hayatı sadece biz veririz diyor Allah Teala. Hayatı Allah'tan başka hiçbir varlık veremez. Ne ruh ne başka bir şey insana hayat vermek yetkisinin sahibi değildir. Hayatı veren sadece Allah'tır. Bu canlı olmakla cansız olmak arasındaki farktır. Hayat kendi kendine karar verme yetkisi ve yeteneği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki bizleri insanın olarak yaratmış, kainattaki en üstün mahluklar olarak. Diyor ki ve sahhare lekum ma fi's semavati ve ma fi'l ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Bütün göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzlarda yarattığı her şeyi. Sadece bizim dünyamızın bir arz olduğunu düşünmeyin. 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bizim dünyamızın dışında da insanların hayatının var olduğunu söylüyor. Hep var olmakta da devam edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın size verdiği en güzel haslet sevmektir. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlar sizlerden sevgi beklerler. Ve siz onlara sevgi ulaştırdığınız zaman bu verdiğiniz şey karşılıksız kalmaz. Etrafınızdaki her insan bir aynanızdır sizin. Onlara sevgi ulaştırdığınız zaman onlardan size sevgi döner. Onlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlardan size mutluluk döner. Onlara kötü davrandığınız zaman onlardan size dönen şey de aynısıdır. Daha güzeli olabilir mi? Evet. Eğer bir kısım insanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlardan kötü olmayan güzel bir davranış kendisine dönüyorsa, o bunu o şekle dönüştüren kişi mutlaka Allah'ın bir yakınıdır. Bir sevgilisidir, bir dostudur. Allah'ın evliyasıdır. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a tabi oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, yani kötülükle iyilik bir olur mu? Sen seyyiati, kötülüğü hasenatla, iyilikle söndür. Kötülüğe, seyyiate iyilikle, hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar, bunu yapabilenler, gerçekleştirebilenler,
Hazzün azimin sahibidir diyor Allah Teala. Öyleyse iki açıdan dikkatle etrafınızdaki kişilere bakın. Onlara mutluluk ulaştırmak birinci göreviniz. Onlardan gelecek olan yanlış davranışlardan negatif etkilenmemek, negatife pozitifle cevap vermek ikinci göreviniz. Siz asr-ı hidayetin sahabelerisiniz. Böyle davranmayı öğrenmelisiniz. Sizden hiç kimseye onları incitecek bir söz, bir davranış biçimi ulaşmamalıdır. İnsanların sizi kendilerine bir yol gösterici olarak düşünmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Ama ne zaman Allah'ın boyasıyla iradeniz de boyanırsa, o noktadan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Allah'ın boyasıyla evvela ruhunuz boyanır. Sonra fizik vücudunuz, sonra nefsiniz, en sonra iradeniz. O zaman demin söylediğim ana kaidenin dışında bir insan olursunuz. Ne demiştim? İnsanlar sizin için aynıdır. Siz onlara iyi davranırsanız onlar da size iyi davranırlar. Siz onlara kötü davranırsanız onlar da size kötü davranırlar. Bunun ikinci cephesi öyle bir insan için artık yoktur. Sadece başkalarını mutlu edecek davranışlar sadır olur onlarda. İşte bu güzellikleri yaşar kişi. Her şeyin en güzelini, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman başkaları size kötü davransa da siz onlara iyi davranırsanız, hangi şartlar içinde olursa olsun sizden onlara sadece sevgi ulaşırsa, o zaman Allah'ın başkalarına örnek gösterdiği bir insan olursunuz. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarını sevmezler. Bu şeytanın onlara tesiri sebebiyledir. Tamam. Ama Allah'ın dostları kendilerini sevmeyenleri de severler. Öyleyse arada çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. O farkı hep yaşatın. Siz öyle bir insan olun ki başkaları size kötü davransalar da siz onlara iyi davranmayı başarmalısınız. O zaman bütün cepheleriyle güzel olan bir dünyada yaşarsınız. Hiçbir şey sizdeki güzelliklere negatif tesir edemez. Her zaman Allah'ı sizinle beraber hissedersiniz. Onunla birlikte yaşarsınız. Onun her yaptığınızdan her an haberdar olduğunu yaşayarak bilirsiniz. Her şey öyle güzel şekillenir ki o şekillenmede sahiplik edene
O şekillenmeyi oluşturana, Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey vermiş ki bizlere Allah-u Teala. Sadece tek başına şu düşünme kabiliyeti bile Allah-u Teala'nın bir muhteşem ihsanı değil mi sevgili kardeşlerim? Zihninizin bütün fakülteleri, zeka, muhakeme, hafıza, bunların her biri ayrı bir özellik taşır. Hepsi de size ücretsiz olarak ve karşılıksız olarak verilmiştir. Allah-u Teala diyor, ben bu kulumu yarattım. Ona, onun mutlu olması için her şeyi verdim ve onu hani fıtratıyla yarattım. Öyleyse ben onun sadece mutlu olmasını isterim diyor Allah-u Teala. Hem dünya saadeti onun olsun, hem de ahiret saadeti onun olsun diyor. İşte bu mutlulukları yaşamak sevgili kardeşlerim hiç de zor değil. Zorlaştıran ve yaşayamamanızı temin eden siz değilsiniz, iblis. O her an sizinle beraberdir. Bir taraftan insan şeytanlar sizi negatif istikamette etkileyeceklerdir, etkilemeye çalışacaklardır. Bir taraftan şeytanlar, bir taraftan da cin şeytanlar. Allah'ın tağut adını verdiği kavramda hem insan şeytanlar var, hem cin şeytanlar var, hem de bizatihi şeytan olan şeytanlar var. Onlar sizden sadece bir tek şey isterler, sizin kendileri gibi mutsuz olmanızı. Onların arasında her zaman kavga vardır, gürültü vardır, hercümeş vardır. Hiçbir zaman sulh ve sükun üzere yaşayamazlar. Ve sizin de kendileri gibi olmanızı isterler. Sizi mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama siz insansınız. Onların arasında en üstün olan mahluksunuz. Unutmayın, Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretti. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün olan oydu. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a esmasını öğretti. Allah'ın her esması Adem Aleyhisselam üzerinde Allah'ın öğrettiği bir metotla tecelli ediyordu. Bu ilmi iblis de öğrenmişti. Ama Allah'ın esmalarının pozitif olanlarını hayatı boyunca hiç kullanmadı. Ve esmaların sırrını hala muhafaza ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan,
hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep
Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmar? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde. Kesintisiz bir mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte o zaman göreceksiniz ki her şey zannettiğinizden çok daha güzel dizayn edilmiş. Nasıl olmuş da daha evvelki devrelerde bu güzellikleri görememişim diyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine sadece sizin mutluluğunuza dönük ki, her şey öylesine ona göre yaratılmış ki,
ona sadece bu açıdan baktığınız zaman bile hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi yaratandır, sahibinizdir. Hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sahipsiz değiliz. O bizim sahibimiz. Bu güzellikler içinde bir dünya yaşamak istemez misiniz? O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Allah Teala En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve bi ahdillahi efhu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu." Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etme konusundaki hedeflerinizi mutlaka ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. Nefsinizin sırat-ı müstakimidir. İradenizin sırat-ı müstakimidir. O sırat-ı müstakimin üzerinde olun diyor Allah Teala. Sakın onun dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki 72 fırka, onlardan hangisine tabi olursanız sizi mutlaka Allah'ın yolundan saptırır, tefrikaya düşürür diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala hepinizin sırat-ı müstakim üzerinde olmanızı istiyor. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sırat-ı müstakimi, tek bir hedef, mutluluk. Arkanızda Allah var. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi parça parça anlayacaksınız. Hayatınıza adım adım tatbik edeceksiniz. Şeytan onları tatbik etmemeniz için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama onu, o şeytan olmasına rağmen korkunç zeki, akıllı bir mahluk. O şeytanca şeytan olmasına rağmen siz yeneceksiniz. Çünkü Allah sizinle beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, dua ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki

kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutlun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde. Bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatiha ma's salavat.

Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizi birlikte kıldı, bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'e göre İslam'ın 7 safhası konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İslam'ın lügat manası teslimdir. İslam olmak, teslim olmak demektir. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi, Allah'ın üzerimize farz kıldığı 4 tane teslimdir. Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasından bahsetmek istiyorum. Kur'an'daki İslam'ın 7 safhası, 7 safha 4 teslimi içeriyor. Kur'an'da farz kılınan İslam'ın 7 safhası,

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe tarafından bütünüyle yaşandı. 4 teslim 7 safhada vücuda geliyor ama muhtevaya baktığımız zaman teslimlerin hepsi farz olduğu gibi İslam'ın 7 safhası da farzdır. Kur'an ayetleriyle 7 safha İslam'a baktığımız zaman şunu görüyoruz. Zümer 54 وَاَنِيمُ لَا رَبِّكُمْ مَاسْتُمُ لَهُ مِنْ قَبْلِيَتِكُمْ الْعَذَابِ سُمَا لَا تُنْسَرُونَ Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Maide 35 Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Rad 21 Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a vasıl ederler. Nisa 125 Men ahsana dinen mimmen esleme ve cehu lillahi ve huve muhsinun ve tebe'u milleti İbrahim'e hanife ve tehazallahu İbrahim'e halil. Sahabenin hepsi Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in açıklaması olan Kur'an-ı Kerim'in bütününe ahsanına tabi oldular. Onlar hidayete erenlerdir. Onlar ulul elbaptır. Mevcurat 7 İhlasın da üzerimize farz olduğu Bakara 139'dan anlaşılıyor. Ali İmran 104'te idarenin de Allah'a teslimini içeriyor. Nasıl 7 safha İslam söz konusu ise Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de 7 tane hedef emri var. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide 12 tane insana tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi ve nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslim olmak üzere 7 tane hedef emir. Birinci safa önce Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusu. Allah-u Teala ikinci safada bizi mürşidimize 12 tane insanla ulaştırır. İkinci safa mürşide ulaşıp tabi olmak gerekir. Bu tabiyetin arkasında ruhumuz vücudumuzdan ayrılır ve üçüncü safhada ruhun Allah'a vasıl olması, Allah'ın zatında ifna olması yani fena fillah makamına ulaşması. Dördüncü safha fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi. Beşinci safha nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safha ihlas makamının sahibi olmak. Yedinci safha iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 7 tane safha ve sonuçlarıyla birlikte ayetler olarak Kur'an'da yer almış durumda. Ezeli ve ebedi tek dinin İslam olduğunu kutsal kitaplarda babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça'da İslam bu tek dini insanlara vaaz etmiştir. 9 ayete baktığımız zaman İslam'ın farz oldu. İşte Bakara 136'da Kul amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve Yakub'a ve Esbâte ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâ utiye nebiyyûne min Rabbim lâ nufarrıkû beyne ahadin minhum ve nahnu lehu müslimûn. Nahnu lehu müslimûn müstevası müslimûn olmak iradenin de Allah'a teslimini içeriyor. Ali İmran 19'da muhakkak ki Allah'ın katında din İslam'dır. Enne dîne hamdallâhi l-İslam. Ali İmran 85'te ise men yebteğ gayril İslami dinen felem yukbele min. Kim İslam'dan gayri bir din ararsa o din kendisine kabul olmaz. Hazreti İsa aleyhisselam ve havari ile yaşadığı din İslam. Ali İmran 52'de havari biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik. Bizim Allah'a teslim olduğumuzda
şahit ol ya İsa. Al-İmran 64'te bizim Müslüman olduğumuzu, teslim olduğumuza şahit olun deyiniz. Al-İmran 83'te göklerde ve yerde kim varsa hepsi tav'an ve kerhen ona teslim olmuştur. Maide 111'de havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğimiz zaman onlar da iman ettik bizim Hakk'a teslim olduğumuza şahit ol ya Rab. Ankebut 46'da biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Biz ona teslim olanlarız. Öyleyse görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözüdür. Kur'an'a baktığımız zaman İslam'ın 7 safhasını net olarak görüyoruz. Ve Kur'an bunların hepsinin farz olduğunu beyan ediyor. 3 kitapta 7 safha farz kılınmıştır. Evet, 3 kitapta 7 safhanın farz kılındı. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah'a ulaşmayı dilemek farz kılınmıştır. İkinci safha Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabi olmak farz kılınmıştır. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da ruhun Allah'a teslimi farz kılınmıştır. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da fizik vücudun Allah'a teslimi farz kılınmıştır. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da nefsin Allah'a teslimi farz kılınmıştır. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da ihlasın farz kılındığını görüyoruz. Ve Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da iradenin Allah'a teslimi farz kılınmıştır. Bu farzların hepsi Hazreti Musa'ya, Hazreti Musa ona tabi olanlar, Hazreti İsa ona tabi olanlar ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi olan sahabe tarafından 3 kitapta da 7 safha yaşanmıştır. Şimdi bu kitapta yine tekrar ediyoruz. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa davetine muhatap olan, Hazreti İsa'nın davetine muhatap olanlar ve Nebile Sultan-ı Peygamber'in davetine muhatap olanlar hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci safha Tevrat, İncil ve Kur'an ayetleriyle mürşide tabi olmak. Hazreti Musa'ya tabi olanlar, Hazreti İsa'ya tabi olanlar ve Nebile Sultan-ı Peygamber'in tabi olanlar mürşide tabi olmak yaşanmıştır. Üçüncü safha hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da ruhun Allah'a teslimi. Ve Rad suresinin 21. ayet-i kerimesini ele alırsak, evet. Dördüncü safha fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslimi. Tevrat, İncil ve Kur'an, yani Hazreti Musa'ya tabi olanlar fizik vücudlarını da Allah'a teslim etmişler. Hazreti İsa'ya tabi olanlar fizik vücudlarını Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Nebiler Sultanı Peygamber'e tabi olanlar fizik vücudlarını da Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Beşinci safha Hazreti Musa'ya tabi olanlar nefslerini Allah'a teslim etmişler. Hazreti İsa'ya tabi olanlar nefslerini Allah'a teslim etmişler. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar nefslerini Allah'a teslim etmişler. Altıncı safha Hazreti Musa'ya tabi olanlar ihlasa ulaşmışlar, irşada ulaşmışlar. Hazreti İsa'ya tabi olanlar irşada ulaşmışlar. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar irşada ulaşmış. Son iradenin teslimi, yedinci safha iradenin Allah'a teslimi yaşanmıştır. Hazreti Musa'ya tabi olanlar iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Ve Hazreti İsa'ya tabi olanlar iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ve Nebile Sultan-ı Peygamber'imize tabi olanlar iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bundan 14 asır evvel
Bütün sahabe bu yedi sabahın yedisini de yaşamışlar. Aynı şekilde Hazreti Musa'ya tabi olan yedi sabahın yedisini yaşadı. Hazreti İsa'ya tabi olanlar yedi sabahın yedisini de yaşadılar. İslam 28 basamak bir İslam merdivenini muhtevasını alıyor. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İnsanlar başlangıç noktasında 10 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ayetlerden gafildirler, hüsrandadırlar amelleri boşa gittiği için. Sağır, dilsiz ve kördürler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, şeytanın kulu dostudurlar. Takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller, birbirine düşmandırlar ve dinde fırkalara ayrılmış vaziyetteler. 10 negatif özellik, 12 tane negatif özellik sebebiyle insanlar olayları yanlış değerlendiriyorlar. Ayetlerden gafil olanlar dünya hayatını diliyor ve dünya hayatını dileyen insanlar hoşlarına giden olaylara hayır, kendilerine üzen olayları şer olarak değerlendiriyorlar. Allah Teala bunun doğru olmadığını buyuruyor. Yani dünyayı talep etmek, dünyaya göre yaşadığı olayları değerlendirmek doğru değildir. Allah Teala'nın kişiye yaşattırdığı her olay hayır ve şer düzleminde değerlendirilir. Nedir hayır, nedir şer? Hayır bize derecat kazandıran her şeydir, şer bize derecat kaybettiren her şeydir. İkinci basamakta olaylar karşısında insanların ortaya koyduğu davranış biçimleri önemli. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar, onlar hariç bütün insanlar Allah tarafından seçilir. Seçilmeyenler insan şeytanlar ve cin şeytanlar. Neden öyle diyoruz? Çünkü bunlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. İşte ikinci basamakta kalacak ve gideceği cehennem olacaktır bunlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Evet, Allah'a mülaki olmayı, yani ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı Zümer 17'ye göre dilediler. Ve Allah Teala da Rum Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli etti. Allah Teala Rum 31'de buyuruyor ki Münibine ileyhi ve takuhu. Allah'a yönel, ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Sakın müşriklerden olma. Ama Rum 32'de Minellezine ferakutine ve kanu şi'a. Kullu hazmin minadeyin ferekun. İşte demiştik ki başlangıç noktasında insanlar dinle fırkalara ayrılmışlardır. Ve dinde fırkalara ayrılanlar her hizip yanındaki ellerindekiyle ferahlanıyor. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya tabi olan havariler ve Peygamber Efendimiz'e tabi olan sahabe 7 safa 4 teslimi net olarak yaşadıklarını ayetlerden anlıyoruz. 7 safa 4 teslimi yaşayan Hazreti Musa'ya tabi olanlar, Hazreti İsa'ya tabi olanlar, havariler, bunları zaten slayt halinde size gösterdik. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Setefriku min ümmeti selase ve semine fırkaten kulla finnari ila vahideten. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. 72 fırka oluşmuş. Hepsi dinden uzaklaşmışlar. 73. fırka her birinin içinde küçük azınlıklar olarak yaşıyor ve 73. fırka, fırka-i naciye, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen sırat-ı müstakim üzerinde olanlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki o fırka-i naciye kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Onlar ne yapmışlar? Zümer 54'e göre Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah-u Teala'nın emrettiği, farz kıldığı Allah'a ulaştıran yola, sırat-ı müstakime ulaşmışlar.
Öyleyse Allah Teala Zümer 54'te Allah'a yönel ve ona teslim ol. Min kabli yetikümül azab, üzerinize azap gelmeden önce ona teslim ol. Sümalatim serün, sonra yardım olmazsınız. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an Allah Teala 19 fil ile 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ve 12 kere de üzerimize farz kılıyor. Evet. Bu farz kılınan ayetlere baktığımız zaman Lokman 15'te bunlar içerisinde annem babam bilmediğin bir şey bana şirk koşarsa ona itaat etme. Bana ulaşanın yoluna tabi ol. Öyleyse görüyoruz ki her açıdan olayı incelediğimiz an mutlaka bidayette Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden Yunus suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimesinde bahsediyor. İnnellezine la yercune likana ve radu bil hayati dunya ve tmauna biha vellezine hum an ayatina gafilun. Onlar bize ulaşmayı hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyuma ulaşmışlardır. Bunlar ayetlerimizden gafildirler. Bunlar kazandıkları dereceler gereğince varacakları yer ateştir. Öyleyse görüyorsunuz ki iki tane seçenek söz konusu. Kişi ya dünyayı talep edecek veya Allah-u Teala'nın tebliğ ile vazifeli kıldığı Resullerin davetine uyarak Allah'a ulaşmayı dileyecek. Her zaman dünya hayatını dileyenler için Kur'an-ı Kerim'de 7 tane ayet-i kerime onların ahirette nasibi yok. Ama Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman Kur'an'ın bütününde Allah-u Teala insanlar için her şeyi yaratmış ve tek bir hedefi var. İnsanların ki can saadetine ulaşması. Eğer Allah Teala diyorsa ki siz bizden dünyayı isterseniz veririz ama ahirete nasibiniz yok. Öyleyse Allah Teala'nın yaratılış hedefine bu uymuyor. Allah Teala bizi iki cihan saadetine ulaştırmak üzere yaratmıştır. O zaman mutlu olmamız lazım. Ve Rabbimiz diyor ki bizden ahireti isterseniz size dünyayı veririz. Öyleyse iki cihan saadetine ulaşmanın yolu Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Dilemeyenler mutlak surette gideceği yer cehennem olan insanlardır. İşte sahabe Kur'an'da Zümer 17'de onlar tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Ve anâbu ilallâhi lehemül büşrafe ve şirbâdi. Onlar Allah'a yöneldir ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdere vardır, kulların müjdere. Öyleyse sahabe ifade ettiğim gibi başlangıç noktasında ayetlerden gafildiler. Dünya hayatını diledikleri için amelleri boşa gittiği için hüsrandadırlar, delalettedirler. Allah-u Teala Araf 178'de وَمَنْ يُدْلُلْ فَاُولَٰئِكَمُ الْخَاسِرُونَ Men yatırlahu fehu'l muhted. Kim Allah kimi hidayete erdirirse kendisine ulaştırır artık o hidayete ermiştir. Kim delalete bırakırsa bunlar artık hüsrana uğrayanlardır. Öyleyse net olarak şunu görüyoruz. Daha önce Allah'a ulaşmayı diledikleri için onlar ayetlerden gafildir. Amelleri boşa giden hüsrandadırlar. Sağır dilsiz ve kördürler. Delalette olanlar. Allah Teala İsra suresinin 97. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki men yatillahu fehu'l muhted ve men yudlil kim delalete bıraktı ve len tecide lehu evliya min dunihi
وَنَحْشُرْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِ عُمْيًا بُكْمًا وَسُمَّا. Yani kimi delalette bırakırsa o zaman onlar kör, dilsiz ve sağır olarak haşredilecek ve hepsinin gideceği yer cehennem. Hepsi şirktedirler. Hepsi küfürdedirler, delalettedirler. İşte şirkte olduklarını nereden biliyoruz? Allah Teala Rum 31'de buyuruyor ki Münibine ileyhi ve takkuhu. Allah'a yöne takva sahibi ol, sakın müşriklerden olma. Öyleyse başlangıç olarak herkes şirkte ve şirkten kurtulmasını istiyor Allah Teala. Sebe 21'de küfürden kurtulmasını istiyor. Delaletten kurtulmasını istiyor. Şeytanın kulu dostu olmaktan kurtulmasını istiyor. Dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulmasını istiyor. Bütün bunlar hepsi kesinlikle ayetler bize bunu açıklıyor, ispat ediyor. Bugünün din öğretiminde ne Allah'a ulaşmayı dilemek var, ne ruhun dünya hayatında Allah'a, ne mürşide taviyet var, ne ruhun Allah'a teslimi, ne fizik ucunun Allah'a teslimi, ne nefsin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak, iraden Allah'a teslim yok. Günümüz din tatbikatı, emanet edilen insanlar yazdığı el yazması kitaplarda kaynak alıyor. Emaniyede Allah'a ulaşmayı dilemek anlatılmıyor. Emaniyede mürşide tabiyet anlatılmıyor. Emaniyede Allah'ın insanlar yazdığı el yazması kitaplarda ruhun Allah'a teslimi anlatılmıyor. Fizik ucunun Allah'a teslimi anlatılmıyor. Nefsin Allah'a teslimi anlatılmıyor. İrşada ulaşmak anlatılmıyor ve iradenin Allah'a teslimi anlatılmıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'ın ayetlerinden gafil, gideceği yer cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemese gideceği yer cehennem ve 58 tane ayet-i kerime cehenneme giden insanların bir daha cehennemden çıkamayacağını beyan. Öyleyse bu dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman bu dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir sıfır. Onun için bir Allah dostu diyor ki 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. O sonsuz ebedi hayat milyarlarca sene cennette ve cehennemde geçirmek ve bunun bir dileğe bağlı olduğunu olmasına rağmen dilemeyenlerin o sonsuz hayatı cehennemde geçireceği Allah Teala tarafından açıklanıyor. Ne demiştik? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 12 tane negatif özelliği söz konusu. İkinci safhaya mürşide tabi olmak. Bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onun üzerinde rahim esması ile tecelli eder. İrşad makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bir kişinin irşad makamını irşad makamı olarak görmesini, tanımasını ve idrak etmesini sağlar. Allah Teala ona bu imkanları bahşediyor. Allah'a ulaşmayı dilediği an ondan sonra kalbine ulaşır, kalbini kendisine çevirir, göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ondan sonra da bu kişinin zikir yapması neticesinde kalbini %2 civarında rahmet içine nüfuz eder. O zaman kişi huşu sahibi olur, mürşidini Allah'tan sorar. Böylece bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemişse Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Kişi mürşidine tabi olur. Burası 14. basamaktır. Mürşide tabiyet farz mıdır? Evet, Allah Teala farz kılmıştır. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde "Vallahi kaste sebebi" dergahlardan sirat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, mürşitlerin tayini Allah'ın üzerindedir. Ondan sapanlar vardır. Eğer o dileseydi sizin hepinizi hidayete erdirirdi.
Maide suresi 35. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegu ileyhi vesilete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Ne ile istenecektir? Hacet namazı, 4 rekatlık bir namazdır. Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece boy abdestiyle kimseyle dünya kelamı konuşmadan 1. Fatiha'da 3 ayetel kürsi, 2. Fatiha'da İhlas ve Raknas, 3. Fatiha İhlas ve Raknas, 4. Fatiha İhlas ve Raknas. 4 rekatlık namazı kılan bu kişi Allah'tan mürşidi isterse Allah Teala huşu sahibiyse ona mutlaka mürşid gösterir. Tabi kimseyle konuşmadan kıbleye dönük vaziyette yatağına yatarak Allah zikriyle yatması lazım. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz İslam teslim ol ve kendisinden önceki günahları tamamen ortadan kaldırır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an bu kesinlikle 1. safa teslimdir. Kendisinden önce işlediği günahları nasıl kaldırıyor? Enfal suresi 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Ya eyyühellezine amenu tettekullaha yec'al lekum furkane ve yukeffir ankum seyyiatikum. Eğer takva sahibi olursanız, ulaşmayı dilerseniz Allah size 7 furkan verir, mürşidi mürşid olarak size tanıtır ve o güne kadar işlediğiniz günahların miktarı kadar Allah-u Teala size sevap verir ve böylece günahlarınızı örter. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe vesileyi istemişler. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşlar. 14 asırlar hepsi ona tabi olmuşlar. Tabi olmuşlar mı? Evet, Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi ve Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi bu tabiyetin gerçekleştiğini net olarak bize ispat ediyor. Ne görüyoruz Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesinde? O mümin hanımlar Allah'a bir şeye ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina işlememek, adam öldürmemek, iftira etmemek, marifte sana isyan etmek şartıyla biat etmeye geldiklerinde onların biatını al ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin muhacir ve ensarın yaşadığı 7 safa İslam'ın 2. safası net olarak yaşanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz olduğunu söyledik. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi mürşide tabi olmuşlar. Mürşide tabi olmak farz mı? Farz. Hepsi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Fetih Suresinin 10 ve Mümtehine Suresinin 12. ayet-i kerimesi gereğince tabi olmuşlar. Sahabenin 7 safhada Peygamber Efendimiz'e tabi olması. Allah-u Teala buyuruyor ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz'e tabi olmuş. Farzı yerine getirmişler. 14. basamak. Bu tabiyetten sonra insanın nefsinin kalbine iman yazılıyor. O güne kadar Allah-u Teala her biri derecelik sevabına bire 10 verirken bire 100'e çıkartıyor. Bire 100, 200, 300, 400, 500 ve böylece artan oranda devam ediyor. O kişinin nefsinin kalbindeki ilk %7 nur fazıl bir zikrimi gerçekleştiğinde 1. gök katına o seyri sülükteki şeylerimizi gösterebilirsek slaytımızı. Evet 15.000 zikirle ruh 1. gök katına, 17.000 zikirle ruh 2. gök katına, 19.000 zikirle ruh 3. gök katına, 21.000 zikirle ruh 4. gök katına, 23.000 zikirle ruh 5. gök katına, 25.000 zikirler ruh 6. gök katına ve 33.000 zikirler ruh 7. gök katına ulaşır. Her zikir artışı noktasında kişinin kalbinde %7 fazıl birikir. 7 kademedeki fazıl birikimi %49'a ulaştığı zaman %2 de rahmet, toplam %51 kalp aydınlanıyor ve nefsin %49'u ise karanlıkta kalıyor. Allah Teala bütün bunu Fecir suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Ey mutmain olan nefs! Sen Rabbinden razı, Rabbin senden razı olarak Rabbine dön. Gir kullarım arasına, gir cennetime. Kişi emmareyi geçmiş, levameyi geçmiş, mülhemeyi geçmiş, mutmain olmuş.
Mutmain olduktan sonra sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olsun, nefsini tezkiye el. Nefs tezkiyesiyle ruh Rabbine ulaşsın ve böylece fizik vücutta Allah'ın kulları arasına gitsin. Günümüz din adamlarına baktığımız zaman İslam'dan bahsederken imanın şartları, Allah'a ulaşmak, bir din adamına soruyorlar. İman hadisinin Arapçasında Allah'a ölmeden önce ulaşmak ifadesi yok mu? Cevap, yalanın böylesi de hiç görülmemiştir. Ölmeden önce Allah'a ulaşılmaz. Amentü bahsindisinde böyle bir ifade yoktur. Evet, görüyorsunuz ki Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e iman nedir ey Allah'ın Resulü? Kale men imani ya Resulullah. Kale imanu en tu'minu billahi ve melaiketi ve likai ve rasuli ve tu'minu ba'si. Yani meşhur Cibril hadisinde 4 sual var. Suallerden birincisi iman nedir? İman tarifinde Resulullah'ın verdiği lika Allah imanın şartlarından sayılıyor. Ama bu zat-ı muhteremin öğretisinde yani dinini emaniye denilen kitaplardan öğrenen bu şahıs, bu emaniye denilen kitaplardan Allah'a ulaşma dileme öğretilmediği için rahatlıkla bu yoktur diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de 19 fiille 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması anlatılıyor. 12 kere üzerimize farz kılınıyor. Yetmez. 7 ayette Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, delalette olanların da 7 ayet-i kerime grubu gelince gideceği yer cehennem. Ama onlar rahatlıkla bunu söyleyebiliyorlar. 7 hadisi şerifte Allah'a ulaşmayı dilemek Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz tarafından anlatılmış. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Hep insanlar benim mürşidim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz. Evet, mürşid kendisine itaat edilen kişidir. Onun için Allah-u Teala Resul'e itaat Allah'a itaattir. Yani mürşide itaat Allah'a itaattir. Ve biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Mürşide itaatı Allah-u Teala insanlar itaat etsin diye gönderiyorlar. Gönderiliyor. Allah'ın Resulü 7 hadiste Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin açıklamış. Resulullah benim mürşidimdir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu noktada Resulullah'a isyan etmiyor mu? Evet, ediyor. Nitekim davete icabet etmeyen Allah ve Resulüne asi olmuştur diyor Allah Resulü hadisinde. İkinci sıra ayetimizde Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bir din adamına soruyorlar. Yunus 7-8'e göre eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse ateşe gidiyor. Bu doğru mudur? Tefsir alimlerine göre burada geçen öldükten sonra Allah'a kavuşma inkar, dirilme inkardır. Ölmeden önce Allah'a kavuşulmaz. Halbuki söylemiştim, bir kere daha söyleyelim. 19 fiille 73 ayet-i kerimede Allah bu ayetlerle Allah'a ulaşmayı anlatıyor. 12 ayette ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması bize farz kılınıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gay yolunda onlar için bir mürşit, bir hidayetçi yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için hepsi durum bu. Gay yolunda olanlar, onlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insan ve cin şeytanlar. Bir din adamına soruyorlar, hidayet yaşarken Allah'a ulaşmaktır diyenler var. Bu doğru mudur? Asla öyle değil. İslam alimleri hidayet doğru yoldur demiştir. Burada bütün İslam alimleri hidayette kelimesine yanlış mana vermekle suçlanmaktadır. Halbuki Allah bilmiyorsanız alimlere sorun. Allah Teala da Âl-i İmrân suresinin 73. ayet-i kerimesinde kul innel hüdâ hüdallah de ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de ise kul innel hüdallah vel hüdâ Allah'a ulaşmak yer ve işte hidayettir. Dikkat ederseniz emanet denilen kitaplarda hidayet doğru yol olarak tarif edilmektedir. Ama Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de hidayet Allah'a ulaşmak olarak zikredilmektedir. Hem Âl-i İmrân 73 hem Bakara 120. Yetmez. Nebiler Sultanı Peygamber'in nakledilen bir hadiste hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim.
Öyleyse görüyorsunuz ki herkes başlangıçta delalette hidayete erdirdikleri müstesna dileyin. Onlar delalette olanlar ne yapmışlar? Hidayeti dilemişler. Allah da verdiği söz gelince hem Şura 13 hem de Rad 27'de onları hidayete erdirmiş. Yani delalette olanlar Rad 27'de yetmez. Yine Şura 13'te onlar hidayeti dilemişler, Allah'a yönelmişler. Allah da onları kendisine ulaştırmış. Bir din adamına soruyorlar. İmanın şartlarında hayır ve şer. Nisa 79'a göre hayır Allah'tan, şer nefsimizdendir. O işte cevap veriyor. Şer nefisten demek Allah'ın yaratıcılık sıfatına ortak olanlar var demektir. Hayır da şer de Allah'tandır. Allah Teala yaratandır ama Allah şöyle buyuruyor. Kişinin kalbi niyetine paralı. Ne diyor? Siz dünyayı bizden talep ederseniz biz size veririz. Ama ahirete nasibiniz yok. Ve nefsin mani muhtevasındaki 19 tane afet de dünyaya dönüktür. Dünyayı talep etmektedir. O zaman dünyayı talep eden 19 tane afetle mücadele olan nefs, dünyayı talep eden muhteva içerisinde şerri talep ediyor. Nefsin bütün talepleri Allah'ın emirlerine isyan, yasak olan fiilleri işlemektir. Aynı şekilde Allah Teala diyor ki siz kim dünyayı isterse bizden biz veririz. Onun yaratıcılıkla ne alakası var? Kur'an ayetleri hayır Allah'tan, şer nefsimizdendir. Hemen o ayetlere bakalım. Ama Allah böyle buyurmasına rağmen Zat-ı Muhteremlerin öğretisinde emanet edilen kitaplarda bu böyle yazılmadığı için onlar hemen kolaylıkla Kur'an-ı Kerim'i inkar edebiliyorlar. Ne yapmış sahabenin hepsi? Dördüncü safhada Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sahabe Allah-u Teala'nın kendileri için farz kıldığı ruh teslimini gerçekleştirmişler. İşte Ali İmran 20. Fen haccuke, eğer seninle tartışırlarsa fekul eslemtü veçhiye lillah yene menem tebani. Ben ve bana tabi olanlar biz veçhimizi de Allah'a teslim ettik. Bundan önce ne yapmışlar? Bundan önce hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmişler ve hidayete ermişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 21. basamakta 3. safhada ruhun Allah'a mülaki olması, ulaşması üzerimize farz ve bütün sahabe bunu gerçekleştirmiş. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Burası 22. basamaktır. 28 basamak İslam merdiveninde Allah'ın üzerimize farz kıldığı 7 safhayı birer birer sahabe yaşamıştır. Gerçekleştirmiş ve 7 safhanın yaşanması ile asr-ı saadete ulaşmışlardır. Arkasından bekan makamına ulaşmış sahabe En'am suresinin 127. ayet-i kerimesinde lehum dâre selâmi yanda rabbihim ve huve ve yime mâkânü yâmelûn. Rablerinin katında onlar için teslim yurdu vardır. Yapmış olduklarından dolayı Allah onların dostudur. Kişi eğer zikrini günün yarısından fazla yaparsa o zaman zahitlerden olur. Ve zühd, fizik vücut tesliğinin bir ön aşamasıdır. Nefsinin manevi kalbinde %80'den fazla nurlar bölündüğü zaman, biriktiği zaman o kişi fizik vücudunda Allah-u Teala bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir muhtevaya ulaştırır. Sahabe Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e fizik ucunda Allah-u Teala'yı teslim etmişler mi? Ali İmran 20 bunu söylüyor. Eğer seninle tartışırlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olanlar biz fizik ucumuzu da Allah-u Teala'ya teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere siz de fizik ucunda Allah-u Teala'ya teslim ettiniz mi? Eğer teslim ettilerse
Bu takdirde hidayete ermişlerdir. Eğer yüz çevirirlerse sana düşen sadece tebliğdir. Öyleyse o müminlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz fizik vücudumuzu da Allah-u Teala'ya teslim ettik. Gerçekten farz mı fizik vücut teslimi? İsa 125 bunu kesinlikle söylüyor. Men ahsana dinen mimmen esleme ve şevrilay ve huve muhsinun ve tebe'u milleti İbrahim'e hanife ve takazallahu İbrahim'e halile. Fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslimi farz. Yasin suresinin 60-61. Ayet-i kerimesinde Alem ahad ileyküm ya beni Adem en la ta'budu şeytan innehu lekum adun mubin ve ne'budun azâ sirâtin müstakim. Ey Ademoğulları, ben şeytana kul olmayacaktınız siz ve bana kul olacaktınız diye sizden ahd almadım mı? Bu da sirat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Gerçekten de fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi farz ve sahabe bu farzı bütünüyle yerine getirmişler. Kişi daimi zikre ulaşırsa nefsini de Allah'a teslim eder. Acaba sahabenin hepsi nefs teslimine ulaşmışlar mı? Evet. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde, 18. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ وَتَبِنَ الْاَحْسَنَ اُولَٰيكَ اَدَامُ اللّٰهُ وَاُولَٰيكَ مُنْ الْاَلْبَابِ Daimi zikre ulaşanların Kur'an'daki adı Ulelbab. Ulelbab'ın durumuna bakıyoruz. Ali İmran 190-191'de لِعُلُ الْاَلْبَابِ اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Onlar ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken üç halin üçünde de Allah'ı zikrederler. Daimi zikir üzerimize farz kılınmış mı? Evet. Nisa 103'te فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Daimi zikir üzerimize farz. Bütün sahabe hidayete, yani ulelbab seviyesine ulaşmışlar mı? Evet. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Oldukları Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinden net olarak anlıyoruz. Yani ulâike adamullah ve ulâike ulelbab. İşte onlar ulelbab oldular. Hepsi kesinlikle daimi zikre ulaşmışlar. Nefsini de Allah'a teslim etmişler. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ihlas farz kılınmış mı? Evet. وَمَا اُمِرُوا لِعْلِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُخْلُس۪ينَ لَهُ الدِّينَ اُنَّفَاءَ Onlar Allah için hanifler olarak dinde halis kullar olmaktan, nefslerini halis kılmaktan, namazı ikame etmekten ve zekat vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum din, kıyamete kadar devam edecek olan din budur. Muhlis olmak üzerimize farz mı? Kur'an-ı Kerim'in bu hükmü gereğince üzerimize farz kılmıştır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ve bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu ispat ediyor. قُلْ اَتْعُجُونَ فِي اللّٰهِ هُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ Mealen Allah-u Teala şöyle buyuruyor, diyor ki Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? O bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz size ve biz ona muhlis olanlarız. Yani ihlasa da ulaşmışlar. Bütün sahabe Allah'a muhlis kullanmışlar. 27. basamak, bundan sonra kişi 28. basamağa geçecektir. Neyle geçecektir? Tövbe-i Nasuh'tan sonra otomatik olarak geçecektir. O kişinin günahlarını Allah-u Teala örtecek. Kimdir Tövbe-i Nasuh'la tövbe eden? Muhlisler. Allah-u Teala'nın yerin göğün melekutunu kendisine gösterdiği muhlisler bir seher vaktinde Allah tarafından Tövbe-i Nasuh'a davet ediliyor. Tövbe-i Nasuh'la tövbe edebilenler Allah-u Teala birinci basamakta salahın birinci kademesinde onların günahları örtülüyor. Salahın ikinci kademesinde salah nuru kendilerine veriliyor. Üçüncü kademesinde günahları terkler mağfiret ediliyor. Dördüncü kademesinde iradenin teslimi. Beşte Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmak. Ve iradesini de teslim eden kişi Allah'tan emir alan, Allah'ın emirlerini yerine getiren bir hüviyete ulaşır ve Allah tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına tayin edilir.
28. basamağın 5. kademesinde kişinin iradesini Allah'a teslim etmiş olması, Allah onu irşat makamına tayin etmişti. İradesi artık mevcut olmadığı için o güne kadar zikir adı verilen daimi zikri o günden sonra tesbihe dönüşmüştür ve irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi olmuştur, irşat makamına tayin edilmiştir. İşte bu kademeye ulaştığımızda burası yolun sonu, bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını, irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Yani sahabenin hepsi 14 asır evvel Kur'an'daki İslam'ı 7 sabah 4 teslimi bütünüyle yaşadılar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala böyle buyuruyor. Es-sabikuna el-evveline minel muhacirin vel ensar vellezine ittabin bi ihsanin radiyallahu anhu ve radu an. O sabikuna el-evveline evvelki aylarda yarışanlardan salah makamında iradesini Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar, onların bir kısmı muhacirinden Mekke'den Medine'ye göç edenlerden, bir kısmı ensardan Medine'de yardımcılardan, bir kısmı da onlara ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Sahabe irşat makamına sahip oldukları için onlara tabi olundu. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdır. Onlara Allah altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İşte bu azim mükafattır. Dinini emaniyeden öğrenenler, Kur'an'dan öğrenmeyenler, tabi'in kimdir diye sorduğumuzda sahabeyi görenler, sahabe kimdir? Peygamber Efendimiz'i görenler. Halbuki münafıklar da, müşrikler de, her türlü insan Peygamber Efendimiz'i gördü ama hiçbir zaman sahabe olamadılar. Sahabe 12 tane insanla Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olanlardır. Tabi olduklarını da Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kesinleştiriyor. Hem Fetih 10'da hem de Mümtehin 12'de. Tabi'in kimdir? Sahabeye 12 tane insanla tabi olanlar. Öyleyse Kur'an'daki İslam 7 sabah 4 teslimden oluşuyor. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a hayattan kendini ulaştırmak. İkinci safa mürşide ulaşıp tabiyet. Üçüncü safa ruhunu hayattayken Allah'a teslimi. Ve dördüncü safada fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslimi. Beşinci safada nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safada irşada ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimiyle bir bütün olarak sahabe tarafından yaşanmıştır. Hepsi fizik vücudunu Allah'a teslimi de nefsin Allah'a teslimi de ve irşada ulaşmak iradenin Allah'a teslimi sahabe tarafından bütünüyle yaşandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sahabenin yaşadığı 7 safa İslam'ı ayetler itibariyle baktığımız zaman net olarak bunu ayetler bizlere açıklıyor. Sahabenin ve muhacir insanın yaşadığı 7 safa İslam. Ne yapmışlar sahabe? Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Mümtehin 12'ye göre Nebile Sultan'ın Peygamber Efendimiz'e 12 tane insanla tabi olmuşlar. Hepsi Enam 71'e göre ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Hepsi Alim-i İlmi'ye göre fizik vücut teslimine ulaşmışlar. Zümer 18'e göre nefsleri Allah'a teslim etmişler. Ve Bakara 139'a hepsi ihlasa ulaşmış. Tövbe 100'e göre hepsi de iradelerini Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Kur'an-ı Kerim bunların hepsini, 7 safhanın 7'sini de muhtevasına alıyor. Ve sahabe Kur'an'daki bu 7 safha muhtevanın 7'sini de yaşadıklarını ayetler bize kesinlikle ispat ediyor. Eğer kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, ölümle birlikte tekrar ruh o kişinin başının üzerine gelir ve vazifeli melekler tekrar ruhu yedenini alarak Allah'ın zatına ulaştırırlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecektir. O gün İslam'ı yaşayan gariplere müjdeler olsun. O garipler kimler diye Allah'ın Resulü? Onlar ki insanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. Ortadan kaldırılan sünnetimi ıslah ederler. Sizler bugün sünnetime nasıl sarılıyorsanız onlar da öyle sarılacak olanlardır. Onlar ki insanların arasını ıslah ederler ve onların insanlar içinde az bir topluluktur. Onlara buğz edenler sevenlerinden çoktur. Her devirde Allah dostlarını sevenler ve
ve sevmeyenler, sevmeyenler daima sevenlerinden çoktur. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bugün dinini Kur'an'dan değil emaniyeden öğrenenler için ne diyor? Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami ismini alacaklardı ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleridir. Fitne onlardan çıkmıştı. Tekrar onlara dönecek. İşte bu fitne yayıcılar kimlerdir? Bu fitne yayıcılar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bugünkü din tatbikatında ruhun, beçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda hiçbir şey yer almıyor. Emaniye denilen kitaplar Allah'a ulaşma dineyi anlatmıyorlar, müşterinin tabiyeti anlatmıyorlar, ruhun Allah'a teslimini anlatmıyorlar, fizik vücudunu Allah'a teslimini anlatmıyorlar, nefsin Allah'a teslimini ve inşaada ulaşmayı, iradenin Allah'a teslimini asla anlatmıyorlar. Allah Teala'nın hepimizi İslam'ın 7 safhasını yaşamasını Yüce Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek Kur'an-ı Kerim'e göre İslam'ın 7 safhası konulu konferansımızın sunmuş konuşması burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de sahabe gibi İslam'ın 7 safhasını yaşamak istiyorsanız Kur'an'da farz. O zaman birinci safha itibariyle Allah'a ulaşmayı ben de diledim ve ben de tövbemi almak istiyorum. Hazırsanız söyleyeceğim kelimeyi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah ailesi mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerden fiziki tövbenizi vekil kardeşlerimizden alıyorsunuz inşallah. Allah razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. İstanbul'dan bir kardeşimiz Dönem Hocam, bize İslam'ın 5 şartıyla yaşanabileceği öğretildi. 7 safhayı yaşamak için neler yapmalıyız, açıklar mısınız? Evet, 7 safha ama bu 7 safhanın 7'si nefs tezkiyesi ve tasfiyesinden ibaret. Her zaman Efendimiz bu İslam'ın 7 safhasını hak için halk ile, hak ile halk için bütünü içerisinde ifade ediyor. İşte hak için halk ile tezkiyeyi, hak ile halk için tasfiyeyi, nefsin tasfiyesini muhtevasını alıyor. Ve 7 safhayı yaşamak tek bir dilekle nefs tezkiyesi ki bu Allah'ın garantisindedir. Kişi 3. safhada Allah'a ulaşmayı dilediği an hem Şura 13 hem Rad 27'de Allah-u Teala Allah'a yönelen kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını bu ayetlerde garanti ediyor. O zaman lüzumlu olan her şeyi Allah o kişiye sevdiriyor ve yaptırıyor. Rahim esması ile tecelli eder ki Yedi Furkan'ı 12 tane insanla onu mürşidine ulaştırıyor, mürşid gösteriyor. 7 kademede nefsini tezki ederek 7 tane gök katı o kişinin ruhunu yükselterek kendisine ulaştırıyor. Ve sanki bütün bunları kendisi yapmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah o kişiye veriyor. Öyleyse İslam kolaylık dinidir. Tek bir dilekle 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah herkese hibe ediyor. Allah razı olsun. Karaman'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'in şifa kaynağı olması ve insanları karanlıktan aydınlığa çıkartması konusunu açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Gerçekten Yunus Suresi'nin 57. ayet-i kerimesinde Ya eyyühennâsü kad câekum mu'îzetun min rabbikum ve şifân limâ fî sudûrî hudem ve rahmeten. Şifa ile ilgili ayetlere baktığımız zaman 4 tane ayet nefsin hastalıklardan kurtulması ile şifaya kavuşması, 3 tane ayet de
fizik vücudun hastalıkları ile toplam 7 tane ayet Kur'an'da yer alıyor. Evet, şifa ile ilgili ayetlere baktığımız zaman. Örneğin şu anda Yunus 50

olduğu zikrediliyor. Yine Enbiya 83'te Yunus Aleyhisselam bana bir zarar isabet etti. Hastalık geldi. Böylece o zarar veren şeyi giderdik. Hastalığı iyileştirdik, şifaya kavuşturduk Allah Teala. Şu ara 80'de hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Ama hem Tövbe 14'te Muminler kavminin göğüslerine şifa verir. Yunus 57'de nefsin kalbindeki hastalık şifadır. İsra 82'de Muminler için şifa ve rahmettir Kur'an-ı Kerim. Ve Füsület 44'te ise Kur'an-ı Kerim amin olanlar için hidayet ve şifadır. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in şifa kaynağı olması bu ayetlerde zikrediliyor. İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkartması ise Bakara 257'de zikrediliyor. Allahu velilezine amenu yukhrijun mine zulumati ilen nuri. Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Yani zikirle nefsin manevi kalbindeki karanlıkları ifade eden 19 tane hastalığı temizler ve Allah'ın katından 19 tane fazileti nefsin kalbine yerleştirir. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, zikrin en büyük ibadet olmasının nedenini açıklar mısın? Sevgili kardeşim, diğer ibadetler belli bir ölçü içerisinde Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. İki, buna karşılık zikir, daimi zikir farz kılınmıştır. Allah Teala'nın Resulü Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, zikrin en fazla derecat kazandıran, en geçerli ibadet olduğu zikrediyor. Size amellerin en iyisini, en temizini, en fazla derecatınızı yükselten, altın ve gümüşün farkından daha kıymetli, şehit olmaktan daha değerli bir ibadet söyleyeyim, evet, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse hangi ibadeti saymışsa zikre onlardan daha iyi olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz açıklamış oluyor. Hatay'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimizden ve sizden Peygamber Efendimiz ve sahabenin yaşadığı İslam'ı duyunca insanın gözleri doluyor. İblis insanları nasıl tuzağa düşürmeyi başarmış? İslam'ı bu derece bitkisel hayata mahkum etmiştir. Evet. Tek başına ne demiştir? Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Evet. Yani iblis insanlara yazdırdığı el yazması kitaplarla 19 tane bidat üretmiş. Bidat nedir? Bidat, Kur'an'da yer almamasına din tatbikatına sokulan, bidat Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan. İşte iblis bunu yapmış. Din tatbikatında yer almayan 19 tane bidatı üretmiş. Din tatbikatına yer alan 19 tane kavramı da din tatbikatından çıkartmış. Onun için Allah Resulü buyuruyor ki اَنَّا اَسْتَقُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرِ الْحَادِ هَادِي مُحَمَّدٍ وَكُلُّهُ مُحْتَسَةٍ بِدْعَى وَكُلُّهُ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلُّهُ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Hidayetçinin en hayırlısı Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Gerisi bidattır. Allah Resulü خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ demesine rağmen en hayırlısı Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Sanki bu yetmiyormuş gibi insanlar tonlarca kitap yazmışlar. Yunus ne diyor? Bin kez okursan aktan karayı bir kamil mürşide varmasan olmaz. Neden? Çünkü kamil mürşit size Kur'an'dan din öğreten kişidir. Yani istediğiniz kadar bin tane kitap okuyun, insanlar yazdığı kitaplardan asla kurtuluşa ulaşamazsınız. Bin kez okursan aktan karayı bir kamil mürşide varmasan olmaz. Ankara'dan bir kardeşimiz, Tram Hocam, Bakara suresi 159-160'a göre hidayeti gizleyenlerin tövbe edip Allah'ın yoluna girme ihtimali var mıdır? Bu bağlamda tap edilme seni nasıl anlamalıyız? Bakara 159'da Allah Teala'nın lanetine muhatap olmak demek, başka insanların cezalarını yüklenmek demektir. İnsanları hidayete ulaştıracak Allah'ın ispat vasıtalarını gizleyen insanlar sadece kendileri günahları sebebiyle değil, başka insanların delaletine sebep oldukları için hem Allah'ın lanetine hem de
Bütün lanet edenlerin lanetine muhatap olacaklardır.

İnsanların kendileriyle alakalı gizledikleri şeyler sadece kendilerini Allah'ın huzurunda sorumlu tutar. Kendi günahlarından bu sebeple biraz artış olur. Ama eğer insanlar Allah'ın delillerine rağmen Allah'a insan ruhunun sağ iken ulaşmasını gizliyorlarsa o zaman Allah da onları lanet eder, lanet edenler de lanet eder. Kur'an-ı Kerim'de bu deliller kitapta yarım bütün deliller bu kitabın içindedir. Bu ayet-i kerimeyi unutmayın. Kur'an'ın en önemli, en hayati ayetlerden birisidir. Çünkü insanların kurtuluşu bu ayetin muhtevatının anlaşılmasına bağlıdır. Bilmediklerini itiraf etmek din adamlarına çok güç geldiği için bunu hiçbir zaman yapamayacaklardır. Fakat doğruları öğrenmek ve insanlara doğruları söylemek mecburiyetindeler. Yoksa vicdanlarında bir sızı ömürleri boyunca devam edecektir. Bakara 160, Allah-u Teala hidayetleri 12 defa farz kılmıştır. Allah'a mülaki olmayı ve ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını gizleyenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve yoldan çıkardıklarını, hakikatleri anlatırsa o zaman o da felaha erer. Evet, görüyorsunuz ki yani kişi dönerse Allah'a ulaşmayı dilerse. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşim Mühterem Hocam, irfan ve hikmet sahibi olmanın arasında fark nedir? Açıklar mısınız? İrfan sahibi olan kişinin kalp gözü kalp kulağı açıktır ama daimi zikrin sahibi değildir. Fakat hikmet sahibi kişinin hem kalp gözü hem kulağı açıktır hem de daimi zikrin sahibidir. İrfan sahibi kişinin değil, hikmet sahibi kişinin kalbi yedi kademine müzeyyen olmuştur. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Ashab 72'de belirtilen emanet ruh emaneti midir? Açıklar mısınız? Evet. Allah-u Teala burada emanet adıyla ruhtan bahsetmektedir. Ayet-i Kerime ruhu teslim alanın sadece fizik vücut değil, nefse beraber fizik vücut olduğunu da ispat etmektedir. Fizik vücut nefs beraberce ruhu teslim almışlardır. Çünkü Allah-u Teala çok zalim ve çok cahil ifadelerini kullanmaktadır. Bu henüz tezkiye olmamış bir nefsin ifadesidir. Kalbi %100 afetlerle dolu olan bu nefs ve fizik vücut beraberliği bir emanet kabul ediyorlar. Ruh. Ruh bir emanettir. Bu ayet-i kerime fizik vücutla birlikte nefsin de emanetini kabul ettiğini ispat ediyor. Cahil ve zalim olmak nefsin afetlerin vasıflarıdır. İnsanoğlu nefsin kalbindeki zalim hüviyetinin sahibidir. Nefs zalimdir ve cahildir. Hayatta böyle başlar. Adım adım nefs tezkiyesini yaptıkça zulmetme hüviyeti yok olur. Müşfik bir insan olur kişi, cehalet de yok olur. Yerine ilim gelir, alim bir kişi olur. Ve ruhumuz, fizik vücudumuz ve nefsimiz Allah-u Teala tarafından verilen bir emanet. Yani ruh Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. Fizik vücut Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. Nefs Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur. İradenin teslimiyle kişi emanetleri sırasıyla Allah'a teslim eden bir noktaya ulaşır. اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَةِ اِلَى اَلْيَا Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسَ تَحْكُمُ الْبِلَادِ İşte dört emaneti teslim eden kişi insanlar arasında hakemlik yaptığı zaman Allah'tan emir alıp ihtilafı çözdüğü için tahkumu bilat alatla hüküm eder. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'asselavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze ve ilahe Rahim elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yevmi deni ya kenabdu ve yakin ezzina enam talihim gayri mamdu ve alihim Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde konumuz mutluluk. Allah bizleri bir araya getirdi. Mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın bizi ulaştırmak istediği yegane hedef, mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir defa daha beraberce şu zaman dilimi içerisinde benimle birlikte mutlu olmayı istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'tan bahsediyoruz. Allah'ın hepinizden istediği sadece sizlerin mutlu olması sevgili kardeşlerim. Biz de var gücümüzle bu istikamette bir gayretin içindeyiz. Sizlerin mutluluğunuz, etrafınızdaki insanların mutluluğu, ülkenin mutluluğu, dünyanın mutluluğu, bunun için varız. Allah Teala'nın size ne kadar çok şey verdiğinin farkında mısınız sevgili kardeşlerim? Şu gören gözleriniz, işiten kulaklarınız, konuşabilen, yemek yediğiniz ağzınız, koku alabildiğiniz burnunuz, nefes alıp verebilmeniz, midenizin, bağırsaklarınızın, kalbinizin, ciğerlerinizin, bütün organlarınızın Allah'ın o muhteşem dizaynı içerisinde çalışmakta oluşu. Öyleyse sizi üzen şeye değil, sevindirmesi gerekenlere bakın. Bu kadar çok nimetin içindesiniz. Dünyada verilen bu gezegende bir gün doğdunuz. Şimdi yaşıyorsunuz, hayattasınız. Ve sözlerimi işitebiliyorsunuz. Beni ekranlarda görebiliyorsunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size yemeniz için verdiği yemek, yaşamanız için verdiği hava, bütün şartları uygun hale getirerek siz dünyada verilen bu gezegene hayat vermek üzere göndermesi, hayatta oluşunuz, hay olmanın o muhteşem dizaynı. Varız sevgili kardeşlerim. Allah yarattığı için varız. Öyleyse bizler en güzeli yaşamak üzere vazifeli olanlarız. Biz ve etrafımızdakiler. Biz bu konuda başkalarından çok daha fazla bahtlı değil miyiz sevgili kardeşlerim? Sizlere hitap ediyorum. Etrafımızdakiler. Biz başka insanlardan daha bahtlı değil miyiz? Bir yaşama sevincimiz var. Çünkü Allah Teala bizi bir hedefe angaje etmiş, indekslemiş. Tüm dünyaya, dünyalara hidayeti anlatmakla mükellefiz. Öyleyse bir hedefi olan
bir gayesi olan hem de kendi hayatlarından daha üst seviyede önemi olan bir gayeye sahip sizler sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak için çok kuvvetli bir sebep değil mi bu? Allah-u Teala'nın bize böyle bir görevi tevdi etmesi, bize duyduğu, bizlere duyduğu güveni ifade etmez mi? Dünyanın hidayeti unuttuğu bir devrede, tamamen unuttuğu bir devrede Allah-u Teala hidayeti öğretmekle, bütün dünyaya kainatı öğretmekle bizleri vazifeli kılıyor. Bütün alemlerde hidayet unutulmuş sevgili kardeşlerim. Sadece dünya adı verilen bu gezegende fizik aleminde değil, fiziğin ötesinde cinlerin aleminde de hidayet unutulmuş durumda. İblis her alemde çalışıyor, boş durmuyor. İblis her alemde faal, insanları, cinleri, şeytanları, bütün düşünebilen, Allah'a yakın olabilecek olan vasıflarla donatılmış olan varlıkları Allah'tan koparmaya çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, şunu itiraf etmek mecburiyetindeyiz ki şeytan çok başarılı. Bırakınız evvelki devrelerde yaşayan insanları. Her peygamber zamanında yaşanmış hidayet, her peygamber zamanında yaşanmış. İnsanlar ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Şu anda da dünyadaki bütün ülkelerde, o ülkedeki Resul'ün etrafındaki bir avuç insan hidayeti yaşıyor. Hamd ederiz, şükrederiz ki bizler de yaşıyoruz onlar gibi. Hidayeti eskiden yaşamış olanlar gibi, sahabe gibi. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun arkasında ne var diye sorarlarsa size, onlara deyin ki hidayet var. Ondan sonra da sorun, hidayet nedir diye. Size hidayet doğru yoldur diyecekler. Peki deyin, çok güzel. Bir sualim daha var. Sıratımızda kim nedir? Burada bocaladıklarını göreceksiniz. Çünkü sıratımızda kim içinde aynı cevabı vermek mecburiyetindeler. Onlar Kur'an-ı Kerim'in aslını değil, insanlar tarafından kendilerine ulaştırılanı bilirler sadece. Sıratımızda kimin tarifi de doğru yol olarak geliyor. Hidayet nedir? Doğru yoldur. Sıratımızda kim nedir? Doğru yoldur. Din nedir? Doğru yoldur. Sevgili kardeşlerim, hidayet ruhun Allah'a teslimidir. Hidayet fizik vücudun Allah'a teslimidir. Hidayet nefsin Allah'a teslimidir. Hidayet iradenin Allah'a teslimidir. Ve hidayet 7 kademeli bir dizayn içerisinde oluşur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an dalaletten kurtuldunuz. Hidayettesiniz. Sevgili kardeşlerim, hidayetin içinde olmak, hidayeti yaşamak, herkes için mutlak bir gerekliliktir.
Sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar dalalettedir. Onlar küfürdedir. Onlar şirktedir. Onlar hüsrandadır. Öyleyse hidayet dediğimiz zaman bu çağın hidayet çağı olduğunu düşünün sevgili kardeşlerim. Asırlardır unutulan Allah'ın dininin, kainatın tek dininin açıklanması, diğer bütün bakış açılarının ötesinde müşterek bir bakış açısı dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ve hidayetin başlangıç noktası olan bu noktadan itibaren gelişen tabiyeti gerektiren ruhun Allah'a ulaşmasıyla sonuçlanan ve böylece Allah'a teslimiyle sonuçlanan, daha sonra fizik vücudu, daha sonra nefsi Allah'a teslim etmeyi sağlayan, sonra irşada ulaştıran ve sonunda da iradeyi Allah'a teslim ederek hidayetin en üst boyutuna ulaştıran bir hüviyet taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk hidayettir. Mutluluk bir kurtuluşu ifade eder. Mutluluk saadetle ifade edilir. Dünya saadeti mutluluğun dünya kesimidir. Cennet saadeti mutluluğun cennet kesimidir. Öyleyse her ikisinde de temel faktör mutluluktur. Mutlu olmak Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği yegane husustur. Mutlu olmayı vücuda getirecek olan faktörler hidayetsiz oluşamaz. 21. yüzyıl bir hidayet çağıdır. 21. yüzyılda hidayet çağının bütün muhtevası gerçekleşecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, dikkatle bakın. Mutluluk nedir? Mutluluk bir uyum halidir. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, bir sulh ve sükun hali. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun kavga etmekten vazgeçmesi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet alması. Dış dünyanızda mutluluk, başka insanlarla aranızdaki anlaşmazlıkların bitmesi. Onlar cephesinden bitmeyebilir ama sizin cephenizden bitmesi. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde bir bütünü oluşturmak, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşmak. Bunların hepsi ayrı ayrı cephelerden mutluluğu ifade ediyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dünya adı verilen bir gezegende dünyaya gelmişiz. Ve yaşıyoruz, hayattayız. Öyleyse mutlu olmak
Hem hakkımız hem de vazifemiz. Dikkat edin ki hakka vazifeyi yapmadan ulaşamazsınız. Hak elde edilecek olan sonuçtur. Vazife o hakkı elde etmek için mutlak çalışmayı gerektiren faktörün adıdır. Öyleyse mutlu olmak Allah'ın hepimize verdiği temel hedef. Çünkü farz kılmış üzerimize. Evvela Allah'a ulaşmayı, dilemeyi farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, işte size bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya bu dileğin sahibisiniz, mutluluğa imzanızı attınız, cehennemden de mutlak olarak kurtuldunuz. Ya da Allah'a ulaşmayı dilemediniz, dilemiyorsunuz, dilemeyeceksiniz. Keyif sizin değil mi? Dilerseniz dilemezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, yolların ayrıldığı yer, Allah'ın insanlar için indirdiği olmazsa olmaz şartı, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ve hepinizin hidayet üzere olmanızı istiyor. Hidayet çağının çekirdeğinde ve çevresinde yer alan temel gerçek budur. Hidayet çağında yaşayan insanlar hidayetin ya içindedirler ya da dışındadırlar. Allah Teala herkese çağrının ulaştırılmasını istiyor. İnsanlar mutluluğun inanamayacakları kadar yakınlarında olduğunu, sadece bir tek dilekle o mutluluğa ulaşabileceklerini öğrenmelidirler. Ama öğrenemiyorlar. Neden öğrenemiyorlar sevgili kardeşlerim? İşte burada insanlığın ezeli düşmanı iblisle karşılaşıyoruz. Şeytan ve onun şürekası, ortakları. Kim onlar? İnsan şeytanlar. Kim onlar? Cin şeytanlar. Şeytanlar, cin şeytanlar ve insan şeytanlar. Bunların hepsini birden tağut diyor Kur'an-ı Kerim. Tağut sizin düşmanınız. Tağut sizi mutluluktan men eden bütün canlılar. İster insan olsunlar, ister cin olsunlar, ister şeytan olsunlar. Ama kim sizi Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorsa, işte onlar tağuttur. Allah Teala küfrü tağutla kesin bir ilişkinin içinde görüyor. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen-nuri ilez-zulumati. Allah Teala buyuruyor, Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur, velisidir. Onları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri zulmetten nura çıkarır. Onların nefsindeki karanlıkları, afetleri yok eder, yerine Allah'ın rahmetini ve fazıllarını getirip yerleştirir. Karanlık yerini nura terk etmiştir.
Öyleyse böyle bir fonksiyona baktığımız zaman görüyoruz ki sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Buradaki muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynı söz konusu. Bu dizayn hepiniz için bir sonucu oluşturur. Sonuç. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonuç, Allah'a ulaşmayı dilememek. Birisi mutluluğun sembolü, öteki mutsuzluğun sembolü. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse onlar için kurtuluş söz konusu. Dilemezlerse o zaman da hem dünya mutsuzluğu hem de ebediyen cehennemde olmak söz konusu. Ey sevgili kardeşlerim, akıl için yol birdir. Tek bir yol var. Doğruyu, faydalı olanı gerçekleştirmek. Hem insanlar mutsuzluktan devamlı bir şikayet halindedirler. İnsanların büyük kısmı, çok büyük bir kısmı mutsuz. Arkasında ne var? Arkasında sadece Allah'ın emirlerini bilmemek ve yerine getirmemek var. Bazen bilerek yerine getirmemek var. İster bilerek olsun, ister bilmeyerek olsun. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz bu dünyada. Cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözümüze dikkat edin. Sizler biliyorsunuz. Allah Teala'nın Allah'a ulaşmamızı 12 defa üzerimize farz kıldığını biliyorsunuz. Sizler biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kurtulamaz. Dalaletten kurtulamaz. Küfürden kurtulamaz. Şirkten kurtulamaz. Ve huzursuzluktan, mutsuzluktan kurtulamaz. Şimdi bakıyoruz bu tağutun, insan ve cin şeytanların dostu kimmiş? Kafirler de insan ve cin şeytanların dostlarıymış. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ. Onlar da o tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından nurdan zulmete götürülürler. Yani hidayete ermiş olsalar da hidayetten sonra insan ve cin şeytanlar onları etkileyip aydınlanmış olan kalplerini yeniden kapkaranlık yapmak üzere onları tuzaklarına düşürürler. Ve insanlar kendilerine böylece yazık ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizlere mutluluğu garanti ediyor. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Garanti ediyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ruhunu ölmeden evvel bana milaki kılmayı, ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, dileyen mutlaka benim cennetime girer diyor. Ve üçüncü kat cennetime girer diyor. Ve diyor, kim bana ulaşmayı dilerse dünya saadetinin de %50'sini, 50'den daha fazlasını ona mutlaka veririm diyor Allah-u Teala.

Sevgili kardeşlerim, sadece iki tane yol, mutluluk veya mutsuzluk. Buyurun, seçim sizin. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, mutlular kervanına katılırsınız, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz ya da dilemezsiniz. Seçim sizin. Ama bu kendi kendinizi cehenneme mahkum etmek demektir. Mutsuzluğa mahkum etmek demektir. Bu kadar kolay bir kurtuluş reçetesi varken, Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra insanların reçeteyi tamamen unutması neyle alakalı sevgili kardeşlerim? İşte İnsanlığın ezeli düşmanı iblisle, insan ve cin şeytanlarla alakalı. Tağutun insan ve cin şeytanların dostları kafirlerdir diyor Allah Teala. Demin söylediğimiz Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde. Ve onlar tarafından nurlansa da kalpleri, eğer tağuta, insan ve cin şeytanlara inanırlarsa, o zaman onlara rağmen kalpleri aydınlanıp hidayet ermelerine rağmen oradan tepe taklak aşağı gidebilirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha kolay ne olabilir? Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini, üzerinize nasıl titrediğini, hepinizin mutluluğu için inanılmaz kolaylıklar sağladığını hala anlamayacak mısınız? Sadece bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemek, sizi mutlaka cennet ve dünya saadetine ulaştıracaksa, o zaman bunu sormak mevkiinde olan biz sormaz mıyız? Neden? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı neden dilemeyenler var? İblis bu hedefi acaba nasıl gerçekleştirmiş? Kur'an-ı Kerim değişmemiş ki. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe İslam'ın 7 safhasında yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda cennetin sahibi olmuşlar, birinci kat cennetin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları anda ikinci kat cennetin sahibi olmuşlar. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmış. Üçüncü kat cennetin sahibi olmuşlar. Dünya saadetinde yarısına sahip olmuşlar. Allah'ın garantisi buraya kadar. Hepsi bununla kalmamış. Tevekkülleri dördüncü kademeye, yani fizik vücutlarını da Allah'a teslime ulaştırmış onları. Sonra bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş fizik vücutlarından sonra. Hepsi irşada ulaşmış. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmişler. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle açık ve kesin bir şekilde ifade buyuruyor bunu. 14 asır evvel İslam yaşanmış, kainatın yegane dini yaşanmış ve bütün sahabe kendilerini bütün boyutlarıyla gerçekleştirmişler. Aradan sadece 14 asır geçmiş, Kur'an-ı Kerim aynen duruyor. En ufak bir yerinde, en ufak bir değişiklik yok. Ama insanlar
İnsanlar artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu muhtevaya dikkatle bakın. İblis nasıl yapmış da insanları bu ölçüde kandırmayı başarmış? Aslında hilesi açık bir hile. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları Kur'an'dan ayırmış. Artık insanlar Kur'an'ı öğrenmiyorlar. Kur'an'ı okumayı öğreniyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyuruyor ki aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Niçin bunu söylemiş? Bugünlere gelenlere söylemiş. Bugünlere ulaşanlar Kur'an'ı öğrenmiyorlar. Kur'an öğrendik diyenlerin hepsine bakın. Nesini öğrendiniz Kur'an-ı Kerim'in? Tecvidle okumasını diyecekler size. İşte Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyamayan birisi var karşınızda. Ben Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyamıyorum. Okumamanın da bir eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Eğer öyle olsaydı Allah-u Teala bize onu da öğretirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hiç okuma bilmediğini de unutmayın. Ama kitaptan Kur'an-ı Kerim'i okuyamayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i ömrü boyunca okumuştur. Kalbinde onu hıfz etmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu iblis ne yapmış? Nasıl bir dolap döndürmüş? İnsanların kitaplar yazmasını temin etmiş asırlar boyunca. Ve insanlara şu inancı yaymış. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayanların yazdığı kitaplardan öğrenin Kur'an-ı Kerim'i. Şimdi burada son derece önemli bir faktör var. Kur'an-ı Kerim'in lafzı var, Kur'an-ı Kerim'in ruhu var. Bir lafz kendi arasında 7 ayrı safha oluşturuyor. 7 tane ruh, 7.'si de kendi arasında 7 tane safha oluşturuyor. 7 kademe oluşturuyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in lafzını Arapça veren herkes anlar. Ama lafızdaki manayı anlar. Derundaki manayı, yani Kur'an-ı Kerim'in deruni manasını, ruha ait olan manasını anlayamaz. Anlamak için Allah'ın ona öğretisi asıldır. Her halükarda şeytan insanları Allah'ın yolundan çıkarabilmek için ne yapması gerekirdi? Kur'an-ı Kerim'den ayırması gerekirdi. Bunu başarmış İblis. Asırlar geçtikçe kitaplar Kur'an-ı Kerim'in yerini almış, çok mantıklı bir lazımeyle. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız, anlayanların yazdığı kitapları okuyun. Anlayanların yazdıkları kitaplar, sevgili kardeşlerim, bugün belki 100'den fazla üniversitede İslam öğretisinin temelini oluşturmuş. Ve bu öğreti zaman içerisinde asli unsurlarını kaybetmiş. Asırlar geçtikçe asıllar kaybolmuş. Tekrar ediyorum. Asırlar geçtikçe Kur'an'ın asılları kaybolmuş. Asıl unsurları.
söyledik ki İslam'ın 7 safhası da 14 asır evvel yazılmış, çizilmiş, söylenmiş, öğretilmiş ve hepsinin önemlisi sahabe tarafından yaşanmış. Sonra mı ne olmuş? Sonra aradan 14 asır geçmiş. Bugün insanların Kur'an'la alakası tamamen kesilmiş. Onun için bu devrin Resulü diyor ki, Ya Rabbi, benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Kur'an'dan hicret etti. Kur'an'dan ayrıldı. Neden böyle söylüyor acaba? Sevgili kardeşlerim, işte üniversitelerde öğretilen din ilmi, o din ilmi bir bütündür ve o bütünün detaylarının hepsini öğrendiğinizi kabul edelim, hiçbiriniz kurtulamazsınız. O bütünün içinde Allah'a ulaşma dileği yok. Daha kötüsü, o ilmi öğrenenler Kur'an'dan değil, kitaplardan, insanların yazdıkları kitaplardan din öğrenenler birçok yanlışa inanmışlar. Bu yanlışlardan bir tanesi, ruh insana hayat verir. Eğer ruhun Allah'a ulaşırsa bu sadece ölümle mümkündür. Ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşabilir. Ruh vücudundan ayrıldığı anda insanlar öleceğine göre, bu inancın sahibi ise insanlar, hiç kimse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyecektir. Bu ise hidayetin temelidir. Hidayet bir dilekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hidayettir. İlk hidayettir. Dilemeyen herkes ne yazık ki dalalette. Dilemeyen herkes küfürde. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Mutlu olmak için yaratıldınız. Küfürde kalmak için, dalalette kalmak için yaratılmadınız. Takva sahibi olmak için, hidayete ermek için yaratıldınız. 7 kademeli hidayetin 7 tane takvası var. Aynı noktalarda takvalar birer birer yükseliyor. Hidayetin yükselmesine paralel bir seyir içinde 7 safhada 7 hidayet, 7 safhada 7 takva. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda dalalet bitiyor, küfür bitiyor. Ne gördük deminki söylediğimiz Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde? Allah Teala diyor ki, onlar ki vellezine keferu evliyahumut tagute. O kafirler var ya, onlar Allah'ın değil, tagutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. E tagut da onları nurdan zulmete götürür. Öyleyse kafirler kimdir? Tagutun dostları. Tagutun kulları. Ne zaman bir insan tagut'a kul olmaktan kurtulur? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kurtulur. İşte sahabe kurtulmuş. Nasıl diyor Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde? وَالَّذ۪ينَ اشْتَرَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Lehmül büşra ve beşer ibadî. Diyor ki sahabe için, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan, dost olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele.
Allah-u Teala burada dostluk ve düşmanlık açısından kul olmak kelimesini kullanıyor. Şeytanın kulu olmak, şeytanın dostu olmak, Allah'ın kulu olmak, Allah'ın dostu olmak. Öyleyse şeytanın dostları kimmiş? Şeytanın dostları, tağutun dostları kafirler. Peki Allah'ın dostları kim? Müminler. Kimler tağutun dostu olarak kalmaya mahkum? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenler için ne yazık ki kurtuluş yok. Küfürde kalmaya mecburlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostlarıysa, tağutun dostlarında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kafirler olduğunu söylüyorsa, Allah'ın dostlarının müminler olması tabii bir olay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu anda küfürden de kurtulmuştur. Allah'a kul olduğu anda mümin olmak şerefine ermiştir. Ne zaman Allah'a kul oluyor? Allah'a ulaşmayı dilediği an. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece bir tek fırkayı oluştururlar. Dilemeyenler 72 tane fırka oluştururlar. İşte o tek fırkanın üzerindekiler, fırkalara ayrılmayanlar, onlar dalalette değildir. Fırkalara ayrılmayanlar şirkte değildir. Fırkalara ayrılmayanlar kafir değildir. Nereden biliyoruz kafir olmadıklarını? Bu verdiğimiz misallerin, delillerin hemen yanı başında bir başka standart daha var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar ve dileyen insanlar. Allah-u Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, şeytan kıyamet günü insanlar olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. İfade açık. Şeytana kul olanlar, bütün fırkalar, şeytana kul olmayanlar, müminler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şeytana kul olduklarına göre. Demek ki 73 fırkadan 72'si, bu sebeple kafir hüviyetinde sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, şeytana kul olmaktan kurtulmuş ve bu sebeple mümin olmak şerefine ermişler. Sevgili kardeşlerim, mutluluğa dikkatle bakın. Bir rahatlık, bir ferahlık hissedeceksiniz. Etrafınızdaki her şeyin sizin için yaratıldığının idrakine varacaksınız. Gökyüzü, gökteki yıldızlar, bulutlar, denizler, nehirler, karalar, çiçekler, havadaki kuşlar, sudaki balıklar, kelebekler, her türlü güzelliği size Allah-u Teala'nın yaşattığı bir dünyada yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim.
Etrafınızdaki güzelliklere dikkatle bakın, onlardan ilham almaya çalışın. Her çiçek ayrı bir renkle temsil edilir. Her biri size Allah'ın renk armonisini göstermek için Allah-u Teala tarafından yaratılmıştır. Sizin mutlu olmanız için. Fark edin artık etrafınızdaki güzellikleri. Çiçeklerin sizin için yaratıldığını, ağaçların sizin için yaratıldığını dikkatle idrak ederek inceleyin. Bakacaksınız ki bir muhteşem dizayn içerisinde her şey yaratılmış. Renkler birbiriyle tam bir uyum halinde. Çiçekler renk renk. Hepsi sizin için. Kuşlar sizin için. Ağaçlar sizin için. Gökteki bulutlar sizin için. Yağmur getirse de sizin için, getirmese de. Sevgili kardeşlerim, her şeyin arkasında o ilahi güzelliği arayın. Kalbinizle uyum sağladığını göreceksiniz. İlahi güzellikle kalbiniz arasında tam bir uyuşma hali söz konusudur.

kaç ton yeşil. Her biri başka bir renkmiş gibi hüküm ifade ediyor. Hepsi her noktasıyla sizin için yaratıldı sevgili kardeşlerim. Siz varsınız diye insanoğlu onlardan faydalansın. O güzelliği idrak etsin diye. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bu gezegende yaşıyorsunuz. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse mutlu olmaya layıksınız. Ama mutluluk siz istemedikçe size verilmez. Layık olmak mecburiyetindesiniz. Layık olan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte onun için size her fırsatta mutlaka söylüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki bütün negatif faktörlerden kurtulasınız. Dileyin ki mutlu olasınız. Hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşayasınız. Allah'ı düşünün. Onun sizi ne kadar çok sevdiğini düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu dünyada yaşasanız 100 sene yaşarsınız. Olmaz ama 200 sene yaşadığınızı düşünün. Bu dünya sadece bir hazırlık devresidir. Bu dünyadaki hayatınız sizi ya Allah'ın cennetine kıyametten sonra sonsuza kadar yaşamak üzere ya Allah'ın cennetine ya da cehennemine ulaştıracaktır. Sadece günahlarınızın sevaplarınızdan fazla olması hali sizin için mutlaka cehennemi ifade eder. Kimler bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kaybettikleri derecelerin fazlalığı yüzünden mutlaka cehenneme gidecekler. Yusuf suresinin, affedersiniz, Yunus suresinin 6 ve 7. ayetleri gereğince, 7 ve 8. ayetleri gereğince. Öyleyse neden Allah'ın cenneti varken sonsuza kadar yaşayacağınız, mutlak saadet içerisinde yüzeceğiniz bir Allah'ın cenneti varken neden cehenneme gitmek? Seçim sizin hakkınız ama şeytan size bu hakkı vermemek için her şeyi yapar. İblis ve onun hempası, takımı, tayfaları olan şeytanlar, cin şeytanlar, insan şeytanlar, hepsi sizi bir tek hedeften mahrum kılmakla görevlidirler. Bütün gayretleriyle Allah'a ulaşmayı dilemenize mani olurlar. Sevgili kardeşlerim, bu kavram aslında kaybolmuş bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen, kurtuluşun anahtarı olmasına rağmen, Allah bütün insanlara farz kılmasına rağmen, Yahudilerde ve Hristiyanlarda Allah'a ulaşmayı dilemek kitlenin %90'dan fazlası tarafından unutulmuş. Şimdi konunun asıl hüzünlenilmesi lazım gelen yerine geliyoruz. İslam'da da durum aynı sevgili kardeşlerim. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyor.

inanıyorlar ve İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Onlara denmiş ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadet getireceksin. Bunları yaptın mı doğru posta cennete girersin. Sana bunun dışında bir şeyler söylerlerse sakın inanma. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim, İblis'in kitleleri nasıl kendisine bağladığını? Bu bir mevzu hadis. Ve bütün insanlığı cehenneme ulaştırmak için iblisin bir tuzağı. Ama insanlar Kur'an-ı Kerim'i hiç incelemek gereğini duymuyorlar. Böyle bir hadis var diye. Şöyle düşünüyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Biz bütün bu şartları yerine getiririz. Namazda kılarız, oruçta tutarız, zekatta veririz, hacca gittik, kelime-i şehadete getiririz. Öyleyse İslam'ın bütün şartları bize tamam. İslam teslim olmuşsa biz Allah'a teslim olanlarız. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a teslim olamaz. Allah'a teslim 4 tane teslimdir. Önce ruhun teslimi, sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra da iradenin teslimi. 4 teslim. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنَّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ مِلَائِكَ مَوَاهِمُ النَّارِ وِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize ulaşmayı, ruhların ömrüne ve bize milaki kılmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim böyle yazıyor. Ve 14 asır sonra Kur'an-ı Kerim'in böyle yazmasına rağmen İslam alemine bakıyoruz. Hiçbir üniversitede Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram yok. Ruhun Allah'a ulaştırılıp ölmeden evvel teslim edilmesi öğretilmiyor. Nefsin teslimi, fizik vücudun teslimi, iradenin teslimi öğretilmiyor. İslam, lügat manası itibariyle teslim manasına geldiği halde insanlar İslam'dan tamamen kopmuş durumdalar. Allah'a teslim yok. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir fitne bir kara bulut olarak bütün dünyayı sarmış durumda. Şu anda 6 milyardan fazla insanı barındıran dünya adı verilen bu gezegende insanların %90'ından fazlası ne yazık ki cehenneme gidecek. Yani 6 milyardan 5,5 milyardan fazlasının gideceği yer cehennemdir. Ve bu hakikatleri bilen bizler bunları sizlere, sizlerin etrafınızdaki kişilere anlatamamanın hüznünü yaşıyoruz.
anlatamıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizler anladığınız için aramızdasınız. Ama ya ötekiler? E insanların %90'dan fazlası her dinin içinde. Onlara ulaşamamak, bu hakikatleri anlatamamak bir büyük yara içimizde sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? Hepiniz için hazır. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutlu olun. Ama dilemezseniz mutlu olmanız ne yazık ki mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşid, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Üniversitemizin temel derslerinden birisi Kur'an-ı Kerim tefsiri. Bir defa daha söyleyelim. Kur'an'ın tefsiri demek, Kur'an'ın ruhunun açıklanmasıdır. Ruhu da insanlar bilemezler. Mutlaka Allah'tan öğrenmek gerekir. İşte biz onun öğretisiyle karşınızdayız. Öyleyse tefsirlerimiz başkalarınınkinden mutlaka farklılık arz edecektir. Ve Kur'an'ın ruhunu sizlere aktaracağız. Allah'ın bize öğrettiği ruhunu. Rum Suresi 50. ayet-i kerimeyle inşallah başlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila asari rahmetullahi keyfe yuhyil arda bade mevtiha inne zalike le muh il mevta ve hüve ala külli şeyin kadîn. Fenzur bak ila asari eserlere, rahmetullahi Allah'ın rahmeti, keyfe nasıl yuhi diriltir el arda arz yeryüzü, bade sonra mevtiha onun ölümü. İnne muhakkak zalike işte bu, le elbette gerçekten muhi dirilten el mevta ölüler ve hüve ve o ala üzerine külli şeyin her şey kadirün kadir gücü yeter. Şöyle çıkıyor mana: Allah'ı Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümden sonra arzı, yeryüzünü nasıl diriltir? Muhakkak ki o ölüleri işte böyle diriltendir. Ve o her şeye kadirdir.

Ne diyor Allah Teala? Kış boyunca bütün ağaçlar yapraklarını dökerler. Dökmeyen yeni yapraklar ağaçlar hariç bütün ağaçlar yapraklarını dökerler. Dökerlerse ne olur? Dökerlerse bir nevi ölü durumuna girerler. Her şey kış boyunca bir nevi ölüdür bitkilerden. Sonra Allah Teala onları göklerden gönderdiği suyla yeniden diriltir. İşte diyor Allah Teala nasıl biz yeryüzünü ölümünden sonra diriltiyorsak kıyamet günü de ölümünüzden sonra sizleri dirilteceğiz. Aslında diriltmesi zamanın geri dönüşüyle birinci derecede alakalı bir konu. Zaman geri döndüğünde bizim hayatta olduğumuz devreye ulaşınca biz zaten hayattayız o noktada. Zamanın o noktasında biz zaten hayatta olacağız. Elli birinci ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le in erselna rihan fe raevhu musfarran le zallu min badihi yekfurun ve le mutlaka in eğer erselna biz gönderdik rihan rüzgar fe böylece raevhu onu gördü musfarran sararmış olan le mutlaka zallı olurlar, devam ederler. Minden badihi ondan sonra yekfurune inkar ederler. Eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu yani ekinleri sararmış görseler, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler.

seler bile bundan sonra mutlaka inkara devam ederler.

Biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Yani insanlar Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu gerçekleri görmelerine rağmen eğer inkar edeceklerse inkarları hep devam eder diyor Allah-u Teala. Ve Rum Suresi 52. ayet-i kerime buyuruyor Allah-u Teala. Fe inneke la tusmi'ul mevta ve la tusmi'u tusmi us sümmet duae iza vellev müdbirin. Sümmet duae iza vellev müdbirin. Ve o zaman inneke muhakkak ki sen la tusmi'u duyuramazsın, işittiremezsin el mevta ölüler. Ve la tusmi'u ve duyuramazsın, işittiremezsin es-sümme sağırlar. Edduaya çağrı davet izavelle döndükleri zaman birbirine arkalarına dönerler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın, işittiremezsin.

when you say it. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ne davetinden bahsediyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar başlangıçta kör, sağır ve dilsizler. Ve bunlar ölüler. Allah Teala Kur'an'da birçok yerde yaşamakta olan insanları eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse ölüler olarak değerlendiriyor. Ölü olmasının muhtevasını ise onların kör, sağır ve dilsiz, idraksiz olmalarına bağlıyor. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde sen muhakkak ki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar mezardaki ölüler gibidir diyor. Kör, sağır ve dilsizdirler. Öyleyse bütün insanlar engellerle doğarlar. Görme hastalarında, işitme hastalarında ve idrak hastalarında engellerle doğarlar. Basar isimli görme hastaları gıcavet adlı bir perdeyle örtülüdür. İşitme hastaları, Sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Kalpteki idrak hastası ise o da mühürlüdür. İşte Allah Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, onların ilimleri üzere dalalete bırakır. Onların basarları üzerinde gışavet adlı perde vardır. Onların Semi isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hastası da mühürlüdür. Onlar dalalettedirler diyor Allah Teala. Burada da ölülere duyuramazsın diyor. Sağırlara da daveti duyuramazsın diyor. Davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Ve böyle bir dizaynda bir sonraki ayet-i kerimeye bakıyoruz. Rum suresi 53. ayet-i kerime ve ma ente bi hadil umyi en dalaletihim in tusmi'u illa men yu'minu bi ayatina fehum müslimun. Ve ma ve değil ente sen bihadi hidayete ulaştırıcı el umi kör en delaletihim onların dalaletlerinden in eğer ancak tusmi'u işittirebilirsin, duyurabilirsin illa ancak sadece ben kimse yu'minu mümin olan iman eden bi ayatine ayetlerimize fehüm böylece onlar işte onlar müslimun teslim olanlar müslümanlardır. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin.

Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır.

müslimun. Onlar teslim olanlardır. Teslim olacak olanlardır. Aslında ayet-i kerimedeki yazılı standartta onlar teslim olanlardır. Fehüm müslimun diyor Allah-u Teala. Ama bu teslim ne ruhun teslimidir, ne fizik vücudun teslimidir, ne nefsin teslimidir. Ama ilk teslim de burasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala onları Allah'a teslim olanlar olarak kabul ediyor. İlk teslim. Kur'an'da 7 kademe teslim söz konusu. Birinci teslimde sadece kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu. İkinci teslimde mürşidine ulaşıp tabiyeti söz konusu. Daha Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini hiçbirini teslim etmiş değil. Ama Allah'ın yoluna bu kişi gönül koyduğu andan itibaren, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren, o Allah'a isyan etmiş olanlardan birisi değildir artık. Allah'a fikir platformunda, düşünce standartlarında, yani kuvve ortamında, fiil ortamında değil, kuvve ortamında Allah'a birinci teslimini tamamlamıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren. Ayetlere iman edenler kimdir? Amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve burada onların Allah'ın ayetlerine iman edenler olduğunu söylüyor Allah-u Teala.

ayetlerimize iman edenlere, yani aminu olanlara Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah'ın ayetlerine iman edenler Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramın var olduğunu biliyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah'a ilk teslimlerini tamamlamışlardır. Allah-u Teala daha Allah'a ulaşmayı dileme safhasında olan bu insanların Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği anda Allah-u Teala rahim esmasını tecelli eder. Ve o kişinin görme, işitme ve idrak hastalarını açar. Bu açışın sonunda kişi ikinci davete icabet etmek için hazır hale gelir. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. Neyi duyurur? Bir de belki ayet-i kerimede davet diyor Allah-u Teala. Sen ölülere daveti duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. 52'de ölüleri ve sağırları ifade ediyor. Kör, sağır ve dilsiz bu insanlar. Sağırlık, ölülerin sağırlığı Rum 52'de ifade ediliyor. Kör oldukları da 53'te ifade ediyor. İman etmekse kalp içidir. Yani kalpteki idrak hastasını da Allah-u Teala'nın açmış olmasıyla iman ediyor kişi. Ve ilk teslim burada başlıyor. Kur'an'daki 7 teslimin ilki. Birinci davete icabet. Allah'a ulaşmayı dileme daveti. Ne zaman ki Allah-u Teala o kişiye 7 tane Furkan veriyor, sadece görme hastasının üzerindeki, işitme hastasının üzerindeki, idrak etme hastasının üzerindeki engelleri kaldırmakla kalmıyor, gözdeki direkt engeli icab-ı mestureyi, kulaklardaki engeli vakrayı, kalplerdeki engeli ekinneti alıyor Allah-u Teala. İkinci safa ve ekinditin yerine ihbat koyuyor kalbe. 7 safada 7 defa o kişinin günahlarını örtüyor ve günahlar tamamen örtülmüş oluyor. Bu noktadan itibaren kişi Allah'a ulaşmayı dileme davetini tamamlamıştır ve artık idrak eden, işiten, bilen biridir. O asıl daveti icap edecek hale gelmiştir. Yani ruhunu Allah'a ulaştırma davetine. Birinci daveti aşmıştır, ölüken dirilmiştir ve ancak diriler, işitenler Allah'ın davetine icabet edebilirler. Bu davet ikinci davettir. Bu ikinci davet Allah'a ulaşma davetidir. Allah'a yönelmek üçüncü basamaktan 14. basamağa kadar devam eden bir vetiredir. Allah'a yönelmenin birinci kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. 3. basamaktan
yedinci basamağa kadar devam eder. Bu söylediğimiz işlevler yedinci basamakta tamamlanır. Bu noktada Allah-u Teala'nın verdiği yedi tane Furkan'la artık gören, işiten, bilen birisi var. Ve o kişi Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmiş olan birisidir. Sekizinci basamaktan on dördüncü basamağa kadar yönelmenin ikinci kesimi devam ediyor. Allah'a ulaşmayı dileme davetine kişi icabet etmiştir ve furkanları almıştır. Günahları tamamen örtülmüştür. İkinci fasla geçmiştir. Allah'ın asıl davetine, Allah'a ulaşma davetine icabet edecek hale gelmiştir. Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet eden kişi furkanları aldıktan sonra Allah'a ulaşma davetine ehil hale geliyor. Allah'a ulaşma davetine ehil hale geliyor. Öyleyse ayetlerdeki dizayna, inceleye dikkat edin sevgili kardeşlerim. Öylesine güzel bir dizaynı var ki Allah-u Teala'nın. Ve kim bu Allah'a ulaşma davetine icabet eder de Allah'a yönelirse, Allah onu mutlaka 12 tane ihsanla mürşidine ulaştırır. Bu Allah'a yönelme faslının tamam olmasıdır. Bundan sonra ulaşma faslı başlayacaktır. Allah razı olsun. Rum Suresi 54. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Allahüllezî halekâkum min da'fin sümme ce'ale min ba'di da'fin kuvveten sümme ce'ale min ba'di kuvvetin da'fen ve şeybeten yahluku ma yeşa'ı ve huvel alimul kadir.

Allahu Allah ellezî ki o alekaküm sizi yarattı. Min davin güçsüz zayıf. Sümme sonra ceale yarattı kıldı. Min badi sonradan davin güçsüz zayıf. Kuvveten kuvvet güç. Sümme sonra ceale kıldı verdi. Min badi sonradan sonra kuvvetin kuvvet güç. Dafen zayıflık kuvvetsizlik. Ve şeybeten ve yaşlılık yahluku yaratır. Ma şey yaşayı diler. Ve hüve ve o el alimu en iyi bilen el kadiru kadir olan gücü yeter. Şöyle çıkıyor sonuç. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden yani nutfeden yarattı. Bir sperm, bir ovum ve insanın yaratılışı. Sonra bu zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Yani çocukluk çağı, ondan sonra gençlik çağı ve kişinin gücünü giderek arttırdığı bir devre. Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. İşte ihtiyarlık, kuvvetin adım adım gerilemesini ifade ediyor. O Allah dilediğini yaratır ve o alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye güç yetirendir. Her şeye gücü yetendir. Öyleyse gerçekten düşünelim. Bir nutfeden insan bebek olarak doğuyor. Güçsüz, büyük insanların yanında. Gücü çok güdük olan, zayıf olan bir varlık. Sonra çocukluk devresini gene güçsüz olarak geçiriyor. Gençlik devresinde güçleniyor. En güçlü devresini yaşıyor. Sonra orta yaşlılık, gücün biraz azalması ve yaşlılık, gücün daha çok azalması. Ve güç itibariyle kişinin zayıflaması. Bu standartlarda bir yaratılış sisteminin var olduğunu söylemiş oluyor Allah Teala ve Rum Suresi'nin 55. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yevme tekumus saatu yuksimul mücrimine ma lebisu gayra sa'ah. Kezalike kanu yufekun. Ve yevme ve gün ve o gün tekumu olur, gerçekleşir. Es saati saat, kıyamet saati, kıyametin vakti. Yüksümü yemin eder. El mücrimune, mücrimler, suçlular. Ma lebusu kalmadılar. Gayre başka fazla dışında. Saatin bir saat. Kezalike böylece kânu oldular. Yufekun. Döndürülüyorlardı. Ve o saatin geldiği, yani kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler.

İşte böyle döndürülüyorlardı, yanılıyorlardı. Aslında

döndürülüyorlardı. Buradaki ikinci hüviyeti daha var konunun. Ölümden hayata döndürülüyorlardı.

zaten söyledikleri şey de ölü olarak kalmaları konusunda bir şey. Hem yanılmaları söz konusu, hem de ölümden hayata döndürülmeleri. Yani nasıl oluyor sevgili kardeşlerim? Oradaki dizayna baktığımız zaman şunu görüyoruz. İsterse Adem Aleyhisselam zamanında ölsün bir kişi, isterse kıyametin kopmasından bir evvelki gün ölsün, isterse kıyamet günü ölsün. Zaman hepsi için aynıdır. Uyandırılmaları, hayata geri dönmeleri, zaman kendi yaşadıkları güne geri döndüğünde gerçekleşecektir. Ve geri döndüğü zaman da zaten onlar hayatta olacaklardır. Bu sebeple öldükleri zamanla hayatta olan devreyi yeniden canlandırıldıklarında, zaman onların canlı olduğu zamana ulaştığında, onlar zaten canlı hüviyette oluyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler ve binlerce yıl ölü olarak kalanla bir gün ölü olarak kalan, birkaç saat ölü olarak kalan kişiler arasında bir farklılık yok. Her ikisine de zaman geliyor. Çok hızlı geçen zaman süratle başa doğru yürüyor. Öyleyse binlerce yıl ölü kalanla bir gün veya birkaç saat ölü kalan insanın aynı şeyi hissediyor. Hepsi hayata geri döndürülmüş durumda oldukları için öldükleri anla o an arasındaki farkın bir saat veya birkaç saat olduğunu söylüyorlar. Ve 56. ayet-i kerime ve kâlellezîne utul ilme vel imane lekad lebistum fi kitabillahi ila yevmil ba'si fe haza yevmil ba'si وَلَاكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَ ve dedi, اَلَّذ۪ينَ o kimseler onlar, utu verilenler, el ilme, ilim.

ve el imane ve iman lekat andolsun ki lebüstüm siz kaldınız fi içinde kitaballahi Allah'ın kitabı ilahiyevmi güne kadar el bahsi bahsedilme yeniden dirilme fehaza işte bu yevmi gün el bahsi dirilme ve lakinnekum ve lakin siz fakat siz kuntum siz oldunuz la talemun siz bilmiyorsunuz. Şöyle bir cümle oluşuyor. İlim ve iman verilenler andolsun ki Allah'ın kitabındaki beaz yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beaz yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz.

kendilerine ilim ve iman verilenler. Andolsun ki Allah'ın kitabındaki be'as gününe kadar, yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. Nerede kaldınız? Mezarda kaldınız derler. Ama öyle oldukları için geçen süreyi bilmemeleri de tabii. Ama siz, lakin siz bilmiyordunuz. Neticesine ulaşıyoruz. Ve Rum suresi 57. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe yevme izin la yenfu yenfe ün lezine zalemu. Ma ziratuhum ve la hum üsta tebun. Ve o zaman yevme gün izin la yenfehu fayda vermeyecek ellezine onlar zalemu zulmedenler maziratuhum onların mazeretleri ve la ve yoktur olmaz hum onlar yusta tebun onlardan razı etmeleri istenir.

O zaman izin günü yani kıyamet günü zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez.

Allah'ın razı olması konusundaki talepleri kabul edilmez hüviyetine ulaşıyoruz.

burada Allah Teala veya başına koyduğu ve la kelimesiyle razı etmeleri istenir. İstenmez hüviyetine dönüşüyor. Yani Allah'ın kendilerinden razı olması taleplerinin kabul edilmeyeceği ifade edilmiş oluyor. 58. ayet-i kerime Rum suresi Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve lekad darabna lin nasi fi hazel Kur'ani min kulli meselin. Ve le

le'in ci'tehum bi ayatin le yekulen nellezine keferu in

yekul ederler enne muhakkak ki ellezine o kimseler onlar. Keferu inkar ettiler. İn eğer ancak entüm siz illa ancak sadece müptülün batılla uğraşan kimseler. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelere örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen kafirler mutlaka siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler. Bütün resullerle, nebilerle, kavimler arasındaki ilişkilerin başlangıcı hep bu olmuştur. Hep onların arasında dinlerini unutmuş olan insanlar, Resul'ün batılla uğraştığını iddia ederler. Çünkü onların ilmi bunu ihata eder. Bütün devirlerde, bütün insanlar, Allah-u Teala'nın indirdiklerinden haberdar değildir. Bir kısmı haberdar olacaktır. Hepsi haberdar olacaktır. Ama bir kısmı gerçeği kabul edecektir. Büyük kısım sahip oldukları emaniye ilim sebebiyle Allah'ın Resul'e söylediklerini kabul etmeyeceklerdir. Ve tabii gidecekleri yerde bu sebeple cehennem olacaktır. Ama söyledikleri şey hep aynı olmuştur. Siz batılla uğraşıyorsunuz. Siz dalalettesiniz derler. Mülk suresinin 8-9. Ayetlerini hatırlayalım. Ne diyordu? Cehennem bekçileri cehenneme gelenlere derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Sizi ikaz etmediler mi? Uyarmadılar mı? Cehenneme geleceğinizi söyleyerek. Ona da derler ki uyardılar. Ama biz onlara inanmadık. Birinci özellik. Biz onlara inanmadık. İkinci özellik. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Yani Allah'ın kitaplarına da inanmadık. Üçüncü özellik. Biz sizi mutlak olarak dalalette görüyoruz. Siz dalalettesiniz dedik. Üçüncü özellik. Ve aynı kişi diyor ki eğer biz o Resul'ün söylediklerini işitmiş ve itaat etmiş, işitmiş ve idrak etmiş olsaydık akletmek, yani akletmiş olsaydık, işitmiş ve akletmiş olsaydık, akletmek görmeyi ve idrak etmeyi içeriyor. O zaman burada cehennemde mi olurduk diyorlar. İşitmiş ve akletmiş olsalardı, o zaman davete, işittikleri anda davete icabet etmiş olacaklardı. Akletmiş oldukları anda da ikinci davete icabet etmek için hazır hale geleceklerdi. Birinci davet, Allah'a ulaşmayı dileme daveti. İkinci davet, Allah'a davet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bütün misalleri Kur'an-ı Kerim'e koyduğunu söylüyor. İnsanlar için bütün meselelere örnekler verdik diyor Allah-u Teala. Ama Allah-u Teala sana diyor bir ayet

dediği zaman onlar derler ki siz sadece batılla uğraşanlarsınız. Her devirde böyle söylenir Allah Teala'nın resullerine. Ve Rum suresinin 59. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kezalike yetba Allahu ala kulu billezine la ya'lemun. Kezalike böylece işte böyle yetbeullahi Allah tab eder mühürler ala üzerini kulübi kalpler elezine o kimseler la ya'lemun bilmezler.

İşte Allah Teala bu insanlara bilmeyenler diyor. Her devirde hep Resullere bunlar söylenmiştir. O bilmeyenler Resul'ün ayeti Allah'tan aldığını inkar ederler. Ve bunun üzerine de Allah onların kalplerini mühürler. Allah bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tabeder, mühürler.

kalplerin mühürlenmesi söz konusu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a inkar edenler için neler yapmıştı Allah Teala hatırlayalım. İsra 45 ve 46'da Allah Teala diyor ki: "Sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o Allah'a ulaşmayı, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ulaşmaya inanmayanlar, ahirete inanmayanlar, onların kulaklarına vakra koyarız, seni işitmelerine mani oluruz. Onların, onlarla senin arana hicabı mestüre koyarız. Onların ya da gözleri üzerine hicabı mestüre adlı bir perde koyarız. Ve onların kalplerine ekinet koyarız ki seni idrak edemesinler diye." diyor Allah Teala. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler. İşte aynı olay burada var. Allah onların kalplerini senin tebliğine karşı isyan ettikleri için, üstelik seni yalancılıkla suçladıkları için, batılla uğraşıyorsun dedikleri için, Allah onların kalplerini mühürler diyor. Ve Rum suresinin 60. ayeti girmesi, Bismillahirrahmanirrahim, fasbir, inne vaadallahu hakkun ve la yestehüffenne kellezine la yukinun. Öyleyse sabret, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar, sakın seni hafifliğe sürüklemesinler. Kelimeler fasbir, o zaman artık öyleyse sabret, inne muhakkak ki vaadallahu, Allah'ın vaadi hakkun, haktır. Ve la yestehif fenneke, sakın seni hafifliğe sürüklemesin. Ellezine, o kimseler onlar, la yukinun, yakin hasıl etmeyenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar ne zaman yakine de hasıl etmiş olacaklar? Ne zaman Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklarına kesin olarak inanıyorlarsa, onlar yakin hasıl edenlerdir. Bakara suresi 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huşu sahibi olanlar için diyor ki: اِنَّ الَّذ۪ينَ

Onlar, diyor Allah-u Teala, yakin hasıl ederek kesin şekilde Allah'a mülaki olacağına, olacaklarına inanırlar. Ve ölümden sonra da tekrar Allah'a ruhlarının ulaşacağına gene muhakkak surette inanırlar. İşte bu inanç yakin hasıl etmenin inancıdır. Ve bu inancı olmayanlardan bahsediyor Allah Teala burada. Öyleyse sabret, muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar sakın seni hafifliğe sürüklemesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a ulaşmaya, ölmeden ulaşmaya inanmayan kişi yakin hasıl etmemiş olan kişidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an tefsiri konumuz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz hayat. Yeni tabirle yaşam. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hamd ederiz ki bize bu dünyada ve bu devirde hayat vermiş. Bu dünyada derken neyi kastettiğimizi biliyorsunuz. Milyar galaksinin varlığı tespit edilmiş durumda, tahmin edilmiş durumda. Her bir galakside de 100 milyar yıldızın, bir kısmında hayat olan yıldızın mevcut olduğu ifade ediliyor. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar, ikisinin arasındaki insanlar. Her bir yere göre diğerleri göktür veya yerdir. Allah Teala iki doğunun da iki batının da Allah'ıyım diyor. Aslında son derece basit bir şey sevgili kardeşlerim. Yerkürenin bizim tarafımızda bulunan birisi merkezden geçecek bir bakışla kürenin karşı ucunda bir noktaya ulaşsa, yani kişi dünyanın bir yerinde merkeze doğru bakıyor. Merkezden geçen bir çizgi dünyanın öbür ucuna ulaşıyor diyelim. Orada da başka birisi var. Şimdi dünyanın bu tarafındaki kişi için bakıyor. Sağ tarafı doğu, sol tarafı batı. Öyle değil mi? Haritanın sağ tarafı doğudur, sol tarafı batıdır. Şimdi o çizilen çizginin tam karşıt noktasında olan birisi de dünyaya bakıyor. O da kendisine göre, karşıdaki kişinin kendisine göre sol tarafı bu taraftır. Sağ tarafı bu taraftır. Öyleyse kendisine göre sol taraf batıdır. O kişiye göre sol taraf batıdır, sağ taraf batıdır, doğudur. Öyleyse yerkürenin bu tarafında olan bizlere göre sağ taraf batıyı, sol taraf doğuyu gösteriyor. Ama yerkürenin tam zıttı tarafında olan bir kişi için aynı yerler, bize göre doğu olan yer batı, bize göre batı olan yer doğudur. Neyse, Allah Teala iki doğuyu da iki batıyı da yaratan onun sahibidir derken aslında sadece tek bir hakikatten bahsediyor. Güneş doğudan doğar ve batıdan batar. Yerkürenin üst ve alt noktaları kutupları oluşturur. Yeryüzünün neresinde olursak olalım, sadece boşlukta olan bir yıldız dünyamız. Öyleyse bize göre daima üstte olan, üstümüzde olan yaşayanlar vardır.
Yine bize göre daima altımızda olan yaşayanlar da vardır. Kainatın her noktasına bu dünyadan çizecek birer dikme, yüz binlerce dikme oluşturur. Her birinin geçtiği istikametten mutlaka o sonsuzluk içinde yüzlerce yerde, binlerce yerde hayat olan gezegenler söz konusudur. Kaldı ki bu gezegenlerin hiçbirisi oldukları yerde durmazlar. Daimi bir seyir halindedirler merkezlerin etrafında. Yani merkezi çekim gücünün etrafında, bizim için, dünyamız için merkezi çekim gücü güneştir. Güneşin etrafında dünya dönüyor ve diğer gezegenler dönüyor. Dünyanın etrafında da başka bir gezegen dönüyor, ay. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala o gezegenlerin bir kısmında hayat oluşturmuştur. Ve bu hayatı vücuda getiren sadece Allah'tır. Öyleyse Allah Teala'ya sevgili kardeşlerim ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır ki bize hayat vermiş. Hiçbirimiz doğduğumuz noktadan evvel yoktuk, mevcut değildik. Allah Teala doğumumuzla bizi dünyada verilen bu gezegende fizik aleme gözlerini açan birer mahluk olarak yarattı. Ve de sadece kendi dünyamızı biliyoruz. Her gezegende, hayat olan gezegende yer çekimi kuvveti vardır. Ve insanlar o kuvvet sebebiyle yaşantılarını devam ettirebilirler. Ayakları yere basar. Öyleyse hayat denilen müessese, kainatın, o sonsuz büyüklükteki kainatın, bir insanın akli standartları almayacak kadar büyük olan kainatın, yaratıcısı olan Allah'a hep hamd etmemiz, şükretmemiz lazım sevgili kardeşlerim. Böyle bir dünyada bütün insanlar için hayatta olmak Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyoruz. Allah'a şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki varız. Allah bizi yaratmayı uygun görmüş. Allah'ın yaratması sayesinde hayat bulmuşuz, yaşıyoruz. İnsanları sevmeyi öğretti Allah-u Teala bize. Sevmenin bütün dünyada mutluluğun anahtarı olduğunu anlattı Allah Teala. Onu öğretti bize. Sevmeyi öğretti. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki sevebildiğiniz kadar mutlusunuz. Gene biliniz ki nefret ettiğiniz kadar mutsuzsunuz. Biliyorsunuz ki nefret nefsin afetlerinden biridir. Sevgi ise ruhun hasletlerinden. Sevmek ilahi bir güzelliktir. Önce Allah'tan hoşlanacaksınız. Sonra seveceksiniz. Sonra Allah'a aşık olacaksınız. Ama önemli olan sonuncusudur. Daimi zikirden sonra Allah'a aşık olmanın ötesine geçilir. Artık hayranlık başlar. Hayranlık aşkın
Çok ötesinde bir olaydır. İşte Allah'a hayran olanlardan birisiyle konuşuyorsunuz şu anda. Onu dinliyorsunuz. Biz Allah'a hayranız. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdıkça hoşlanmanız, sevgiye, sevginiz, aşka, aşkınız hayranlığa dönüşür. Ve bir ömür boyu ona hayran olarak yaşarsınız. Ve hep Allah'a hamd edersiniz, şükredersiniz. Evvela sizi insan olarak yarattığı için. Neden? Çünkü insan şu dünyada yaratılan en üstün mahluktur. Öyle söylüyor Câsiye Suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala, ey insanlar diyor, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık, hasrettik. Sizin emrinize musahhar kıldık. Sizin için yarattık ve size tahsis ettik, verdik. Bütün kainatta her şey Allah'ın insan adı verilen bir mahluku için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, her şey biz insanlar için yaratıldı. Allah bizlere hayat verdi. Niçin? Yaşayalım ve Allah'ı tanıyalım ve onu tanıdıktan sonra emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye ve tasfiye edelim ve mutluluğu en üst boyutta yaşayalım diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, Allah sebepsiz yere hiçbir şey yapmaz. Açık bir ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Allah abesle iştigal etmez. Allah her şeyin en güzelini oluşturur. İnsan şu anda kainat üzerinde Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün olandır. Onun için insan olarak yaratılmanız itibariyle Allah-u Teala'ya çok şükredin, çok hamd edin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onu tanıyabilirseniz siz de her an Allah'a hamd eden, şükreden birisi olacaksınız. Sizi yarattı diye size ruhundan üfürdü diye, sonra sizden ruhunu geri aldı diye, ruhsuz da yaşayabildiğinizi göreceksiniz. Ne zaman nefsinizi ruhunuzun yerine ikame edebilirseniz, yani nefsinizin baştan aşağı afetlerle kaplı olan nefsinizin bütün afetlerini fazıllara çevirebilirseniz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanacaksınız. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. Bütün boyutlarıyla. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize nefs tezkiyesini, tasfiyesini bizim için öğretmedi. O bizi yaşattığı için bizim nefsin tezkiyesini ve tasfiyesini yaşamamız otomatik bir işlevdi. Allah yaptırdı. Biz yapmadık. Biz bir hiçiz. Allah'ın telefonuyuz. Sevgili kardeşlerim,
Ama nefsimizdeki afetler yok olduğu zaman hayatın tarif edilmesi imkansız bir mutluluk olduğunu sadece görmekle kalmadık, yaşadık. Allah Teala bizi mutlulukların en üstün noktasına çıkardı. Ona şu kainattaki en yakın kul vasfını verdi. Ona göre yetiştirdi. Biz Allah'a hamd etmeyelim, şükretmeyelim de kim hamd etsin, kim şükretsin sevgili kardeşlerim? Bu kadar çok lütfa nail olacak ne yapmışız ki? Hiçbir şey. Allah Teala'nın bize nasip kıldığı bu muhteşem mutluluğun arkasında hep sizlerin birer birer hidayete adım atmanız, sonra hidayeti daha üst, daha üst, daha üst boyutlarda yaşamanız, işte o bizim mutluluğumuz. Çünkü hepinizin bu hedeflere ulaşmasında mutlaka biz varız. Ya direkt olarak bizim sözlerimizden öğrendiniz Allah'ın hakikatlerini. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ve sonra safhaları birer birer yaşamaya başladınız. İradenizi kullanıp devam edebilirsiniz. Bu olay sizi mutlaka ruhunuzu teslimin ötesine geçirir. Neden öyle söylüyoruz? Ruhunuzu teslimin ötesine geçirir diye. Çünkü oraya kadar olanı Allah Teala garanti etmiş zaten. Yani insan olarak yaratılmak tek başına mutluluğa ulaşmak için yeterli bir zemin oluşturuyor. Bütün insanlar eğer Allah'a mülaki olmayı dilerlerse, bir tek dileğin sahibi olurlarsa Allah onları mutlaka o hedefe kendisi ulaştıracağına dair söz vermiş. Vermiş mi? Hadi gelin bakalım ayetlere ne diyor Allah Teala. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Kimleri seçer? Belki kimleri seçmez diye bir cevap çok daha akılcı olur. Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışanlar seçilmezler. Hiçbir zaman bu insanlar toplam insanların %5'ine falan varamazlar. Bu farkında bile olmadan şeytanın uşağı olmaktır. Çünkü şeytan sadece bir tek şey için yaşar. İnsan adı verilen en büyük düşmanını huzursuz etmek için, mutsuz etmek için. Niçin şeytan insanlara düşman? Çünkü Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman bütün etrafındakilere, iblisle yani şeytanların insana ilk karşı çıkanı o da orada. Allah Teala emrediyor. Bana hayat verdim. Onu topraktan yarattım. Ona hayat verdim. Şimdi onun, Adem'in önünde secde edin. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Bu yüzden diyor hepinizin ona secde etmesi gerekir. Çünkü o bana ait olan bir ruhu taşıyor muhtevasında diyor Allah Teala. Bütün Allah Teala'nın etrafındaki mahluklar
Secde ediyorlar cinler, melekler. Ama cinlerden bir tanesi iblis, yani adına şeytan dediğimiz mahluk secde etmiyor. Benden üstün kıldığın mahluk bu mu diyor Allah-u Teala'ya? Ukalalık ediyor. Allah Teala da diyor ki huzurdan kovuldu. Ve cehennemde çok acı çekeceksin. İblisin cevabına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim, diyor ki madem ki ben cehennemde acı çekecek olan biriyim, gideceğim yer orası, öyle senden süre istiyorum. Bu insanlar yaşadığı sürece ben de hayatta olmak istiyorum. Ve hepsini yoldan çıkarmak için de senden izin istiyorum. Allah Teala diyor ki talebin kabul edildi. O zamana kadar yaşayacaksın. Ama cehennemin en azgın yerinde sonsuza kadar cezalandırılacağını da bil. İşte iblis bu standartlar içinde bütün devirlerde yaşadı şimdiye kadar insanların var olduğu, şu anda da hayatta o nereye gideceğini biliyor. Ne kadar çok kötülük yaparsa yapsın, daha ötede bir işkence yeri mevcut olmadığını da biliyor. Öyleyse insanlar yüzünden bu azabı mahkum edildiği için insanlara ne kadar çok zarar verirse, ne kadar çok insanı cehenneme ulaştırabilirse, o kadar başarılı olacağına inanmış. Bunu yapsa da yapmasa da cehennemin en alt kademesine, yani esfel-i safiline girecek. Ve böyle olduğu için de ne kadar çok insana acı verirse, ne kadar çok insanı huzursuz kılarsa, mutsuz kılarsa, o kadar memnun oluyor. Şeytan için mutlu olmak diye bir olay yok. Çünkü o afetlerle %100 kuşatılmış olan, afetlerin emrinde olan, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri de işlememizi isteyen bir yapı sahibi. Öyleyse ömür boyunca çok açık bir düşmanınız var, o şeytandır. Ve sizi devamlı Allah'ın yolundan ayırmaya çalışır. Hayatını buna vakfetmiştir. Milyarlarca şeytan sizin mutsuz olmanız için her birinizin etrafında mutlaka görevi yapmaktadırlar. Sadece bir tek hedefe yönelik olarak onlar da o milyarlarca şeytan insanları yoldan çıkarmaya çalışanların hepsi, onlar da cehenneme girecekler. Ama bunu yapmaktan da vazgeçmeyecekler. İnsanlardan intikam almaya çalışacaklar. Sevgili kardeşlerim, düşmanınızı çok iyi tanımalısınız. Her birinize bir şeytan mutlaka telkinde bulunur. Allah'ın hiçbir emrini yapmamanız için yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeniz için. Bunun için çok mantıklı sebepler ileri sürerler. Daha korkuncu, siz o şeytanların fısıltılarını, aslında fısıltı da değil, düşüncelerinizin sesini taklit ederek size ulaştırdıklarını kendi düşüncenizin sesi zannedersiniz. Herkes için durum budur. Ve kendi düşüncenizle
Düşüncenizin size gösterdiği yolda bir şeyler yaptığınızı zannedersiniz. Halbuki o sizin iç sesinizi taklit ederek sizi hep Allah'ın emirlerine karşı çıkarır. Yasak ettiği fiilleri de işlemeniz için her şeyi yapar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tarafta Allah var. Hamdolsun ki Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimize Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Doğrunun ne olduğu, yanlışın ne olduğu kesin hatlarla birbirinden ayrılmış. Kur'an bu sebeple Furkan adını alıyor aynı zamanda. Allah Teala Kur'an'ın Furkan olduğunu, yani doğruyu yanlıştan ayıran bir rehber olduğunu ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle söylüyor hadisinde, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın, hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İşte elimizde böylesine sağlam bir miyar var, ölçü var, Allah'ın adalet terazisi var, Kur'an-ı Kerim. Ne kadar azim bir tecellidir ki sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok değil, iki asır sonradan itibaren Kur'an adım adım devre dışı kalmış. O bütün ömrü boyunca Kur'an'la hükmetmiş. Sadece Kur'an'ın ışığında o ve sahabesi yaşamışlar. Dünyadaki en büyük mutlulukları yaşamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet denir. Saadet devri. Sevgili kardeşlerim, onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Kur'an'la yaşadılar. İşte ondan 14 asır sonra bizler de asr-ı saadeti yaşayanlarız. Osmanlı'dan sonra gelen bu 3. asr-ı saadet. Sevgili kardeşlerim, ama bu seferki asr-ı saadet, bizim bugün yaşamakta olduğumuz bu mutluluk bütün dünyaya yayılacaktır. Bunu göreceksiniz yakın gelecekte. Allah'ın emrettiği şey yapılacak. Ne diyordu? Türkiye'ye yağmur yağdırmıyor Allah Teala. Yağmur yağdırması için bizim ülkemizdekilerin, Türkiye'dekilerin Allah'a hacet namazını kılarak ne yapmaları lazım geldiğini sormaları lazım. Hangi hedefe yönelik olarak kimi seçecekler? Kimin seçilmesi lazım? Bu sualin cevabı Türkiye'nin kuraklıktan kurtulmasının sebebi olacaktır. Sual insanlardan değil, bizden değil, Allah'tan sorulacak. Ve o sonuç şeytanın dostları istemese de Allah Teala tarafından oluşturulacak. İşte onun arkasından inananların birleştirilmesi söz konusu olacak. Biliyorsunuz ki Allah Teala bize Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de öyle bir açıdan öğretti ki, bunun incelemesini yapan bütün kardeşlerimiz şuna ulaştılar. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 teslim mevcut. Yeter mi? Hayır, yetmez. Tevrat'ta 7 safa ve 4 teslimin mevcudiyetinin ötesinde farziyetini de görüyoruz. Hz. Musa ve ona tabi olanların hepsine
Allah-u Teala 7 Safa ve 4 Teslim'i farz kılmış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Gene Tevrat, Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin Allah'ın bu emrini yerine getirerek 7 Safa'yı ve 4 Teslim'i yaşadıklarını ifade ediyor. 7 Safa, 4 Teslim. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Safa, 3. basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 14. basamak. 2. Safa. 3. Ruhu Allah'a teslim etmek. 22. basamak. 1. teslim. 4.'sü fizik vücudun teslimi. 25. basamak. 2. teslim. Sonra daimi zikre ulaşmak, ulelof olmak, 5. safa, fizik vücudun teslimden sonra henüz bir teslim yok. 6. safa, irşad olmak, tövbe-i nusufla tamamlanan bir vetire. Henüz 3. teslimdeyiz. Yani ruhu, veçi ve nefsi teslim etmiş kişi. Daim zikre ulaşınca, ullel vaf olunca nefsini Allah'a teslim etmiş. Ullel vaf makamı 5. safa, 3. teslim. Sonra ihlas makamı 6. safa ve salah makamında iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmek. 7. safa, 4. teslim, iradenin teslimi. Demek ki Tevrat bu 7 safa ve 4 teslimi ihtiva ediyor. 1. Farz kılıyor Hazreti Musa ve ona tabi olanlara. 7 safa ve 4 teslimi. 2. 3. Tevrat, Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadıklarını açık bir şekilde ispat ediyor. Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Hazreti Musa'ya bunları vahyettiğini söylüyor. Onun ve ona tabi olanların, yani Hazreti Musa'ya tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadıklarını söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunlardan bahsediyor. Hazreti Musa ve ona tabi olanlara 7 safa ve 4 teslimi farz kıldığını, yetmez onların hepsinin, yani tabi olanların bu 7 safa ve 4 teslimi yaşadıklarını, ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Geliyoruz İncil'e. İncil'de de 7 safa ve 4 teslimin farz kılındığını görüyoruz Allah-u Teala tarafından Hazreti İsa ve ona tabi olanlara. Gene İncil'de Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimin hepsini yaşadıklarını görüyoruz. Ayrıca İncil Tevrat'tan bahsediyor ve Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor ve adamet olacak olan bir peygamberin Hazreti İsa'dan sonra geleceği kesin bir şekilde İncil'de yer alıyor. 7 safa ve 4 teslimin hem farziyeti hem de Hazreti İsa ve ona tabi olanlar tarafından yaşandığı açık bir şekilde İncil'de yer alıyor. Geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 7 safa ve 4 teslimi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ve bütün insanlara farz kılıyor. Gene Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve ona tabi olanların hepsinin 7 safa ve 4 teslimi yaşadıklarını, irşat makamına kadar ulaştıklarını yazıyor. Daha ötesi var mı? Elbette var.
Bu 7 Safa ve 4 Disiplin'in farziyetinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından yaşandığının ötesinde Allah Teala daha ilerideki nesillerin de aynı şeyleri yaşayacağını ve bu hedeflere ulaşacağını söylüyor. Gene Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa'ya bunların farz kılındığını ve onların hepsinin gerçekleştirdiklerini söylüyor. Gene Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa ve onun havarilerine bunların farz kılındığını, hepsinin gerçekleştirdiğini söylüyor. Ve gene Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve onun sahabesinin 7 Safa ve 4 Teslim'i gerçekleştirdiğini söylüyor. İşte bu ilmi biz sokakta bulmadık. Bu ilmi bize Allah öğretti. Bunun manası anlaşılıyor mu acaba sevgili izleyenler, dinleyenler? Bunun manası üç dinin de aynı din olduğudur. İkinci bir din hiç olmamıştır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve Allah Teala bu hususu kesin ve açık bir şekilde Şura 13'te şöyle söylüyor. Diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de şeriat kıldık. Yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Öyleyse şeriat dinin bütünü beş peygamber zamanında da ulul azm peygamberler aynı ve de hepsinde Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçiyor. Şimdi Allah Teala bize bunları öğrettiyse ve dinler yoksa sadece bir tek din varsa ve bu devirde insanlar bunun farkına varacak ve dünyada bir sulh ve sükun sağlanacaksa bunun arkasında Allah Teala'nın bu öğretiyi ilk defa öğrettiği birisi var. O biziz. Şimdi kim çıkar da hayır sen yanlış söylüyorsun diyebilir sevgili kardeşlerim. Hepsi Tevrat'taki, İncil'deki ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle kesinleşmiş şeyler. İşte o dinlerin sahipleri de kendi dinlerinin aslında o tek dinin ta kendisi olduğunu öğrendikleri zaman bütün inananlar bir araya gelecek. Çok yakın bir gelecekte Allah Teala bunu sağlayacak sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Belki meşakkatli geçen bir devre, 32 yıl ama sonuç muhteşem. Unutmayın, biz bunları size anlatmadan evvel dünyada hiç kimse bunların üç dininde aynı din olduğu konusunda hiçbir fikrin sahibi değildi. Ama şimdi biliyorlar. Eğer Allah bize öğretmeseydi hiç kimse bilmeyecekti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki dünya barışı yakın bir gelecekte kurulacaktır. Bunun merkezinde de biz ve sizler olacaksınız. Allah'a nuru götürenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ne diyordu? Müşrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. İşte nurun tamamlanma devresindeyiz.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğin nurlu ufukları buradan görünüyor, oradan da görünüyor mu? Allah-u Teala'ya görüyorsunuz ki hamd etmek için, şükretmek için çok ama çok sebebimiz var sevgili kardeşlerim. Dünya sulhu uzaklarda değil. Onun mimarı da bizler olacağız sizlerle. Biz, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için Allah'a hep beraber çok hamd edelim, çok şükredelim. Bize o günleri gösterdiği zaman çok yakın gelecekte hamdimiz, şükrümüz mutlaka çok daha üst boyutta olacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Astral seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acımamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üstünde varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle astral seyahat yapmak o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var. Tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri astral seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer astral seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin mürşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zünvani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer.

Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.

0: Size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İki esasdan hareket edeceğiz. Bir, insanlığın fırkalara ayrılarak düşman olmasının arka planı. İki, Hanif dininin sapmalarının sebebi ve şeytanın bu süreçteki rolü. Peki madem ki Allah-u Teala ezelden ebede kadar sadece tek bir din indirmiştir, bugün yeryüzünde neden bu kadar çok mezhep, cemaat, tarikat, fırka ve grup vardır? Evvela şunu bir temel hakikat olarak zihnimize kazımalıyız. Allah katında dinler diye bir şey yoktur. Sadece tek bir din vardır. O din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam. Enne dinandallah al-İslam. Ali İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah böyle buyuruyor. Allah katında din sadece İslam'dır. Allah Teala tek dinin tek şeriatını Şura 13'te açıklamış. Diyor ki: Şer'a lekum min dini ma vasa bihi Nuhan ve lezi vahayna ileyke ve ma vasa bihi İbrahim, Musa ve İsa ve aqimut dine ve la teferrakum. Kebûr-ü alem-i şükînü mâ tedûm ileyh. Allahu yeştebî ileyhi men şâviyet ileyh meni. Okuduğum Arapça ayet-i kerimenin meali şöyle: Allah dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği farz kıldığı şey, şeriatı, dini ikame edin, ayakta tutun, dinde fırkalara ayrılmayın. Ya Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğim şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey, Allah'a ulaşmayı dileme, müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine ulaştırır. Ruhun hayattayken kendisine ulaştırır. Şura 13'e baktığımız zaman Allah Teala fırkalara ayrılmamayı emrediyor. Allah Teala fırkalara ayrılmayın diye kesin emrini vermesine rağmen günümüzde Hristiyanlık, Müslümanlık, Yahudilik dışında Budizm, Brahmanizm, Taoizm gibi adını bile bilmediğimiz çok sayıda din türemiştir. Şeytan putlara ya da ateşe tapanlar dahil olmak üzere pek çok insan din zannettikleri batıl inançlara tutunmuş durumdadır.

0: Oysaki dinin sahibi Allah'tır. Allah Teala Haç suresinin 67. ayet-i kerimesinde Şura 13'teki gibi bütün ümmetleri için tek bir şeriat olduğunu ifade etmektedir. وَلِكُلْ اُمَّتِنْ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ هُمْ نَاسِكُهُ فَلَا يُنَازِئُكَ فِي الْاَمْرِ وَدْعُوا اِلَى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلَى هُدًا مُسْتَقِيم. Biz bütün ümmetler için mensek, tek bir şeriat tayin ettik. Onlar onunla, o şeriatla amel ederler. Öyleyse emrin konusunda seninle niza etmesine çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Muhakkak ki sen mutlaka müstakim, Allah'a doğru istikametlenmiş olan hidayet üzeresin. Hristiyanlarla konuşuyoruz. İşlerinden doğruları bilenler, evet bizim dinimiz Hazreti İbrahim'in dinidir. Doğru söylüyorsunuz diyorlar. Yahudilerle konuşuyoruz. Onların da doğruyu yanlıştan ayırt edebilenleri, evet bizim dinimiz Hazreti İbrahim'in dinidir diyorlar. Kur'an-ı Kerim'i öğrenenler de bizim söylememize gerek kalmadan aynı şeyi söylüyorlar. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif'ti, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibiydi. Nahl suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Nahl 123'te ثُمَّا وَحَيْنَا اِلَيْكَ اَنَّ تَبِعُوا مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Sonra da sana hani Peygamber Efendimiz'e Hanif, vahdet, tevhid ve teslimi esas alan İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olmayı vahyettik. O müşriklerden olmadı. Görüyorsunuz ki Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da Peygamber Efendimiz'in de dini babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça değil İslam. Allah Teala ona Hanif olmasını vahyetmişti. O da Hanif oldu. Hanif dininin Arapça adı İslam dinidir. Din Allah'a teslimden ibarettir. Ama ne yazık ki bu insanlar toplum içinde çok az sayıda bulunuyorlar. Dinin temeli vahdet ve tevhid üzerine gerçekleşiyor. Geri kalanı zaten İslam, İslam dini. Vahdet Allah'ın tekliğini ifade ediyor. Tevhid ise ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıranların oluşturduğu tek cemaati, fırka-i naciyeyi ifade ediyor. Toplumun geri kalanı ise birbirine düşman olan insanlardan oluşuyor. İnsanları ayrılıklara iten sebep nedir? Şura suresinin 13. ayetin devamı bu sorunun cevabını veriyor. Senin onları kendisine çağırdığın şey müşriklere ağır geldi. Ya kimdir daveti kabul etmeyen şirkte olanlar? Nefslerini ilah edinenler. Nefsleri ilah edinenler hevasına tabi olan insanlar Allah'a daveti kabul etmiyorlar. Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Öyle diyorlar. Allah Teala açık bir şekilde müşriklerden bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları davet ettiği sevin, davet ettiği şeyin ağır gelmesi bir niza olduğunun, bir anlaşmazlık olduğunun kesin işareti. Peki davet nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Burada Allah'a ulaşmayı dilemek iki kısımdan oluşuyor. Dileyen serbest irade sahibi insan, dilediği şey kainatın sahibi Allah. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dolayısıyla ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkten kurtuluyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler daveti kabul ediyor. Ve Fırka-i Naciye Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaati ifade ediyor. Davetin bu olduğunu nereden çıkartıyoruz? Allah kimi dilerse onu kendisine seçer. Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır ifadesinden çıkartıyoruz. Çünkü Allah Teala insanların %90'dan fazlasını seçer. Bu seçim onların Allah'a ulaşmayı dilemeleri içindir. Seçilmeyenler küçük bir azınlıktır. Onlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkalarının dilemesine mani olanlardır. Kur'an ayetleriyle baktığımız zaman 5 grubu oluşturuyor bu seçilmeyenler. Fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, Resul ayetlerle alay edenler ve zulmani ilimlerle amel edenler. Fesat çıkaranlar, Allah'ın kalu bela gününde onlardan misak almasına rağmen dünya hayattan bu misaki yerine getirmeyenler. Misaki nakseden, ahdini bozanlar. Bu insanlar ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Dünya hayatına ruhun Allah'a ulaşması yoktur diyerek fesat çıkartıyorlar. Kübera ve saadetler de dinde ileri gelenler, insanlar onlara itaat ediyorlar. Bu itaat onların derahatte kalmasına sebep oluyor. قَالُوا رَبَّنَا اَنَّا اَتَانَا سَدَتَنَا وَكْفَرَنَا فَاَدَّلَنَا سَبِيلًا. Onlar bizi saptırdı, derahatte bıraktı. Hidayeti gizleyenler keza öyle. Ve bu 5 grup insan ne yazık ki seçilmeyenlerdir. Seçilenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemde ve şirkten kurtulurlar. %90'dan fazlası seçiliyor. Ama bu seçilenlerden de çok az bir kısmı, %10'dan azı Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalan dünya hayatının cazibesine kaplıyor. Gizli şirkte. Şirk konusunda şimdi beraberce 2 ayete bakacağız. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde dinin temel özelliğini veriyor. Münibine ileyhi ve takkuhu ve abdülmüsselâ ve lâ tekmine mine müşrikîn. Ona, Allah'a yönelin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ona karşı takva sahibi olun. Namazı ikame edin. Böylece müşriklerden olmayın. Allah'ın emrine dikkatle bakın, ne diyor? Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve müşriklerden olma. Şimdi ulaşmayı dilemezse, şirkte kalırsa ne olur? Nahl Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ اُحْيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Sana ve senden öncekilere vahyettik. لَنْ اَشْرَكْتَ شِرْكْ koşarsan لَا يَبْتَنَا عَمَالُكَ. Amelin boşa gider ve hüsrana düşenlerden olursun. Öyleyse şirk dediğimiz bu hastalık, gizli şirk amelin boşa gitmesine sebebiyet veriyor. İki ayet-i kerime, birisi şirk, amelin boşa gitmesi. İkincisi Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Ulaike ellezine keferu bi ayati rabbihim ve likahi. Onlar Allah'ın ayetlerini ve likahı inkar ettiler. Habitat amaluhum. Ameller boşa gitti. İşte Allah'ın ayetlerini ve likahı dünyada Allah'a ulaşmasını inkar edenler, onların amelleri boşa gidiyor. Hem inkar edenler ameli boşa gidiyor, hem de şirkte olanların ameli boşa gidiyor. Kimdir Allah'ın rahmetini ümit kesenler? Ankebut 23'te. وَالَّذ۪ينَ كَفِرُوا بِاَيَاتِ اللّٰهِ وَالْلِقَاهِ اُولَٰي يَيْسُ رَحْمَةِ رَبِّي. Bunlar Allah'ın ayetine ve likahı inkar ettiler. Onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenlerdir. Yani onlar Allah'ın rahmetinden ümit kesenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların ameli boşa gidiyor. Ama hiçbir ameli yoksa bile, niyeti varsa niyet, amelden üstün olmasa bile Allah'a ulaşmayı dilediği an kurtuluşa eriyor. Allah-u Teala Rum 32'de müşriklerin kimler olduğunu söylüyor. مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيَا. Onlar ki كُلُّ حَزْبٍ مَا لَدَيْنْ فَرِخُوا. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinden olanla ferahlanıyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde Yahudiler 71 fırkaya, Fırkayı Naciye hariç 70'i cehenneme, Hristiyanlar 72 fırkaya, Fırkayı Naciye hariç 71'i cehenneme, Müslümanlar 73 fırkaya, Fırkayı Naciye hariç 72'si cehenneme. Öyleyse bu cehenneme gidenin hepsinin arkasında Allah'a ulaşmayı dilemedikleri, amelleri boşa gittiği için oluyor. Ama her inanç grubunun içerisinde kurtuluşta olan küçük bir grup Fırkayı Naciye var. Allah-u Teala fırkalara ayrılanların şirkte olduğunu ifade ediyor. Tek bir fırkayı oluşturmak için yapılması gereken ise nettir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Hazreti İbrahim'in Hanif dinindendir. Kainattaki tek dinin sahibidir. Müşrik değildir. Burada akıllara Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes müşrik midir sorusu gelebilir. Evet. Ayet-i kerimelere, bu dileğe sahip olmayan herkes İslam statüsü içinde olsa bile gizli şirktedir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu hadisinde bu tehlikeye dikkat çekerek şöyle buyurmuştur. Ben ümmetimin için açık şirkten korkmuyorum. Yani artık ümmetim güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz, putlara tapmaz. Fakat gizli şirkten korkuyorum. Öyleyse hepimizin üzerine düşen vazifeler var. Bu vazife Allah'ın bize verdiği hanif fıtratının harekete geçirmektir. Hazreti İbrahim'in hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Peygamber Efendimiz'in dini, yani bütün peygamberlerin yaşadığı din 7 safa oluşturur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu safhalardan hiçbirisine başlanamaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci safhadadır. Allah Teala'dan 12 tane ihsan alacaktır. İkinci safhaya ulaşacaktır. Mürşidine tabi olacaktır. Bir insan 12 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi olduğu orada o tövbe merasiminde arşıptan melekler ve devrin imamının ruhu hazır bulunur. Devrin imamının ruhu o kişiyi artık ruhunun Allah'a ulaşma zamanı geldi. Ruhun vücudundan ayrılıyor ama ben buradayım der. Bir günde 1 milyon insan Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşitlerine tabi olsa her merasimin yapıldığı yerde devrin imamının ayrı bir ruhu arş-ı tutan meleklerden bir kısmı ile birlikte mutlaka oradadır. Merasim gerçekse yani kişi sahiden Allah'a ulaşmayı diliyorsa onun başının üzerine derhal devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. İşte Mumin suresinin 15. ayet-i kerimesi bunu anlatıyor. Zefî derecâtün zül arşi yurkluyur ruha min emri alâ men yeşâ min ibâdî inzû yamuttelâ. Derece yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin üzerine Allah'a ulaşma günün geldiğini o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emri tebliğ edecek bir ruh devri imamın ruhuna ulaştırır. Derece yükselten dediği hem günahların sevaba çevrilmesi hem bundan sonraki nefs kademelerindeki artışlar ifade ediyor. Arşın sahibi olan Allah kullarından kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişinin başının üzerine Allah'a ulaşma günün o kişinin ruhuna ihtar etmek için emrinden Allah'ın emri tebliğ bir ruh gönderiyor. Bundan sonraki adımda Allah-u Teala Mücadele Suresi 22. ayet-i kerimesine göre o kişinin kalbine imanı yazar. Kimin kalbinin içine iman yazılırsa o kişi mümin olur. Mücadele 22. La tecidu kavmen yu'minu billahi ve'l-yevmil ahir. Yu'addun men haddallahu ve resuluhu. Law kana abahum aw abnahum aw akhwanuhum aw ashiratuhum. Ulaka kataba fi qulubihim imana ve yadahum bi ruhin minhu. Ve yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha an-nar khalidina fiha. Radiyallahu anh ve radu anh. Ulaki hizbullah. Ela enne hizbullahi umul meflihun. Allah'a ve ahiret gününe ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlerine muhabbet duyar bulamazsın. Onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretten olsa bile. İşte onlar Allah'ın kalplerine içine imanı yazdı. Onları kendinden bir ruhla destekledi. Orada eğitilmiş olan devrin imamın ruhuyla destekledi. Onların başlarının üzerine geldi. Bunlar altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Bunlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. İşte onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları onlar fenaha erenler değil mi? Bu şart son derece önemlidir. Çünkü insanlar kendilerini mümin zannedebilir ama kalplerin içine iman yazılmadığı sürece Allah'a göre asla mümin değildirler. Kalplerinde küfür yazısı olduğu için Allah-u Teala onları küfrün sahibi anlamında kafir sayar. Öyleyse müminle kafiri birbirine ayıran şey o kişinin Allah'a inanması veya inanmaması ölçüsüne dayalı değildir. Din kılavuzsuz yürütülemez. Dikkat edin Allah-u Teala'nın müşrikler dediği insanlar sadece putlara tapanlar değildir. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hiçbir zaman müşriklerine ulaşamayacak olanlardır. Kişi mürşidine ulaşamazsa ne olur? Müşridine ulaşamayan kişi şirkte kalır. Nereden biliyoruz? Câsiye 23'te. اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَذَ اِلَهُ وَاَوَّهُ وَعَذَرَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْيِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى وَسَلَمْ كُشَوَى فَمَنْ يَهْدِ مِنْ بَعْدَ اللّٰهَ فَلَا تَزَكَّرُونَ. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Allah onu ilim, onun faydası ilim üzerine delalette bıraktı. Onun işitme hassasını bak kalbini mühürledi. Onun basar, görme hassasının üzerine kışavut perde çekti. Bu durumda Allah'tan sonra onu kim hidayet erdirir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ne yapıyor bu insanlar? Ne zaman Allah'ın bir emrini çiğneseler, emir okundan mevkinde olması lazım gelen Allah'ı Rab mevkinden, ilah mevkinde indiriyorlar. Nefslerin hangi afetine itaat etmişlerse yerine o afeti koyuyorlar. Bunun adı gizli şirk. Şirkteki insanların durumu Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesinde görüyoruz. İnsanlar tabi olmadıkça deraletteler. Muhtevaya bakıyoruz beraberce. Eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar hevalarına tabi oluyorlar. وَمَنْ اَدَّلَّ مِمَّنْ اِتَبَوْا هَوَاهُمْ بِغَيْرِ اِذْنَيْا مِنَ اللّٰهِ Allah'tan bir hidayetçi olmadan hevasına tabi olan kişilerin daha deralette kim vardır? اللّٰهُ لَا يَعْدِلَ كَوْمِ الظَّالِمِينَ Öyleyse görülüyor ki kişi mürşidine tabi değilse hevasına tabi. Bundan sonra eğer sana icabet etmezlerse, seni hidayete erdirme davetine inmezlerse, bil ki onlar heveslerine tabidirler. Allah'tan hidayetçi olmaksızın hidayetçi değil, kendi heveslerine tabi olandan daha derinlikte kim vardır? Muhakkak Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Öyleyse Hanif dininin standartlarında olmayan herkes fırkalara ayrılmış durumdadır, müşriktedir. Dinlerinde fırkalara ayrılanların her biri kendi ellerindekiyle ferahlanlardı. Bu insanların kendi ellerindeki din aslında kendilerinin uydurdukları dindir. Babaların dinidir. Nitekim bugüne kadar yapılan incelemeler inanç biçimlerinin 72 ayrı grup oluşturduğunu ispat etmiştir. 72 fırka, 72 ayrı inanç bugün dünya üzerinde yayılmış durumdadır. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Lakad sadaka alihi iblis zannu fetebi'u la fariqan lil mu'minin." Andolsun ki iblis onlar üzerindeki zannı hedefini yerine getirdi. Böylece müminler oluşan bir fırka Allah'a ulaşmayı dileyen hariç hepsi ona tabi oldular. Bu ayet nazil olduğu zaman sahabe Peygamber Efendimiz'e soruyor: "Ey Allah Resulü, kaç fırka?" 70 fırka diye cevap veriyor. Gerçekten bu 70 fırkadan sadece tek bir fırka mı kurtulacak Peygamber Efendimiz? Evet diyor, sadece bir fırka kurtulacak. Adı Fırka-i Naciye. Peki ey Allah Resulü, onların özellikleri nedir? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 70 fırka demesindeki hikmet nedir? İncelemelerin Kur'an'la karşılaştırılması bize bir sonucu açık ve net olarak göstermektedir. 72 fırkanın hiçbirisinin kurtuluşu mümkün değildir. Bir 73 fırka olmalı ama nerede? Bakıyoruz ki 72 fırkanın içinde, yani 73. fırka bugün birbirinden ayrılan 72 tane inanç biçiminin içinde yaşayan, Allah'a mülaki olmayı dileyen küçük gruplarının oluşturduğu tek bir fırkadır. İşte bu insanlar Fırka-i Naciye'yi oluşturan Hanif dini mensuplarıdır. Aynı zamanda gerçek müminlerdir ve şeytana tabi olmayanlardır. Bunlar kainatın tek kurtuluş fırkasında yer alanlardır. Peki Kur'an-ı Kerim'de kurtuluşa eren müminleri oluşturan bir fırkaya diğer bütün fırkaların durumunu açıklayan, o fırkalara tabi olunmamasını emreden bir ayet var mıdır? Evet, var. Onu açıklamasını En'am 150 suresinin 152. ayet-i kerimesi veriyor. 152 ve 153 ayet-i kerimede buluyoruz. Önce 152 ayet-i kerimesine bakalım. Allah-u Teala insanlara verdiği temel emri tekrar ve diyor ki Allah'ın ahdini yerine getirin. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي اَحْسَنُوا حَتَّى يَبْلُغَ اَشَدُّهُ اَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا الْقُرْبَى فَبِعْهَدِ اللّٰهِ اَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Yetimin malına o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şeyle sorumlu tutmayın. Söylediğiniz zaman yakınız olsa bile artık adaletli söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Böylece tezekkür ederseniz ya Allah işte böyle sizinle onunla, size onunla vasiyet ettiği emir bu. Allah'ın ahdi nedir? Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek. Nefsi ahsan kılıp, halis kılıp Allah'a teslim etmek. Ve iradeyi güçlendirip Allah'a teslim etmek. Böylece dört tane teslimi gerçekleştirmek, işte bu Allah'ın ahdidir ve yasiyetidir. Allah Teala bunu dedikten sonra bir sonraki ayette ana müzeyle işte konumuza gidiyor. وَاَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِيُهُ وَلَا تَتَّبِيُوا سُبُولَ فَتَفَرَّقُوا بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِهِ ذَٰلِكُمْ وَسَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Muhakkak ki bu benim müstakim yolumdur. Öyleyse ona tabi olun. Başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umur ki siz takva sahibi olursunuz. Bu ayet-i kerime sırat-ı müstakim dışında tüm fırka ve yolların insanı Allah'ın yolundan saptıracağını kesin olarak ortaya koymaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hakikatleri sahabeye anlatmıştı. İbn-i Mesud'dan rivayet eden bir hadiste. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yere düz bir çizgi çizdi ve bu Allah'ın yoludur dedi. Daha sonra bu çizginin sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır buyurdu. Görülmektedir ki Allah Teala fırkalara ayrılmayı istememektedir. Aksine tek bir fırkanın oluşturulmasını emretmektedir. Bu tek fırka ise Allah'ın yegane yolu sırat-ı müstakim üzerinde olanlar. Allah Teala Hicr suresinin 41. ayet-i kerimesinde sırat-ı müstakimin kendisine istikametmiş olduğunu buyuruyor. Kale haza sıratın aleyhi müstakim. Allah Teala şöyle buyurdu işte bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. Sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğu ise Nisa suresinin 175. ayet-i kerimeyle kesin kazanıyor. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَعَتَسَمُوا بِهِ فَيْسَدْخُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَدٍ وَيَتِيمْ اِلٰى سِرَاتِ مُسْتَقِيمٍ. Böylece Allah'a amin olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ona, Allah'a sarılanlar ise Allah'ın kendine bir rahmet ve fazlın içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakimi hidayet edecektir. Allah'a sarılabilmek için ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olması lazımdır. Onun için önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonra işaret makamına ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. İşte bu üç safhalık bütünün sonunda Allah'a ulaşırsınız. Sonra da Allah'ın zatında yok olursunuz. Bir başka ifadeyle Allah'a sarılırsınız. Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde geçen Allah'ın ipi Ruhut-i Ruska bu açıdan çok önemlidir. Ne diyor Allah Teala? Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, fırkalara ayrılmayın. وَحَتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُوا وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً siz düşmandınız فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ نِعْمَةً اِخْوَانًا o nimetiyle kardeşler oldunuz. كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutun. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın sizin üzerindeki nimetini hatırlayın. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece onun Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi ondan çıkartardı. İşte bu Allah'ın ayetleri size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi açık ve kesin bir şekilde Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyip Allah'ın ipine tutulan insanları Allah-u Teala mutlaka insanlardan bir ipe ulaştıracaktır. Tüm müşrikler Allah-u Teala'nın o insanlara uzatılmış birer ipidir. Fırkalara ayrılmayanlar, irşat makamına ulaşıp tabi olanlardır. İnsanların hep Allah'tan bir ipe hem de insanlardan bir ipe sarılmış olmaları bir zarurettir, farzdır. Bu emre itaat etmeyenlerin durumu Ali İmran Suresi 112. ayet-i kerimesinde onların üzerine zillet damgası vurulur. Tribbet aleyhim zilletu aynama sekufu hila hablin minallahi ve hablin minennas. Bahu bi gadabin minallahi ve durubet aleyhim meskene. Zalike bi ennem kanu yakfumuna bi ayatullahi ve aktuluna enbiya bi gayri hak. Zalike bi maase ve kanu yatadu. Onların üzerine nerede olursa olsun zillet, alçanlık damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine sırat-ı müstakime insanlardan bir ipe, Allah'a ulaştıracak olan müşride tutunanlar hariç. Onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar. Üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu onların Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberlerin haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyledir. İşte bu onların Allah'a isyan etmelerinden haddi aşmış olmalarındandır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimede fırkalara ayrılmayın diyen, dini ikame edin diyen, bu senin dinin tevhid dinidir, tek Allah'a inanan din, müşriklere ağır geldi diyen Allah-u Teala Fatiha suresinde insanlara bir hedef tayini yapmıştır. Bu hedef tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak. Biliyorsunuz ki diğer sureler hep Allah'ın bize söyledikleridir. Ama Fatiha suresi bizim Allah'a söylediklerimiz, bizim Allah'a müracaatımızdır. Tekin Fatiha suresinin 5. ayetinde Allah-u Teala'ya ne diyoruz? Diyoruz ki yalnız sana kul oluruz. İyyâke nâbudu ve iyyâke nesteyn. Yalnız sana kul oluruz ve yalnız senden istihane müşriğimizi isteriz. Allah'a kul olmak fırkalara ayrılmamanın temelidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmıştır. Henüz Allah'a kul olmamıştır ama şeytana artık kul değildir. Fiziki platformda bir kulluk irşat makamına ulaştığımız zaman başlayacaktır. Bu sebeple ayetin devamında Allah-u Teala'ya yalnız senden istihane isteriz. İstihane müşride ulaşma talebidir. Mürşid bizi Allah'ın dizaynı içerisinde hedefe ulaştıracak olan kişidir. Mürşidimizin kim olduğunu niçin öğrenmek istiyoruz? İşte Fatiha 6 bunu açıklıyor. Sırat-ı müstakime ulaşmak için. Ehline sırat-ı müstakim. Bu istihane ile bizi sırat-ı müstakime hidayet edin, ulaştır diyoruz. Kulluğun esasını sırat-ı müstakim teşkil eder. Yalnız sana kul oluruz. Kul olabilmemiz için bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Talebenin manası sadece ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımız sırat-ı müstakim değil. Fizik ucumuzdan nefsimizi de irademizi de sana teslim edeceğiz. Ahdallah'ı yerine getireceğiz. 4 emanetimizi de sana teslim edeceğiz. Sırat-ı müstakime ulaştır demektedir. Sırat-ı müstakimin özelliği nedir? Fatiha suresinin 7. ayet-i kerimesinde bunu görüyoruz. Sırat-ı lezine namte aleyhim gayrı mağdubi aleyhim velad dalin. O yol ki sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerin yoldur. Üzerlerine gadab duyulmuşların ve derahatta kalmışların Allah'a ulaşmayı dilemeyenler o değildir. Allah'ın nimeti devrin imamın ruhudur. Kişinin kurtuluşu bununla mümkündür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allah'ın nimetini kulun üzerinde görmek ister hadisi. Sadece bu nimeti başlarının üzerinde taşıyanlar üzerinde nimet olanlar sırat-ı müstakim üzerinde bulunurlar. Allah-u Teala Ali İmran Suresi 164. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlerde Resul bahsederiz. O kavimdeki insanların üzerine nimet olsunlar, onları mumun kısınlar diye. لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيَعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Andolsun ki Allah müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhunu bir nimet olarak üzere onların aralarında kendi kavminin içerisinde kendilerinden bir Resul bahseder. Onlara Allah'ın ayetlerini tilavet eder. Onların nefsini tezkiye eder. Onlara kitabı hikmeti öğretir. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten açık bir delalet içindeydiler. Peki kainatın bu tek dini nasıl oldu da binlerce parçaya bölündü? İşte burada karşımıza insanlığın baş düşmanı olan iblis çıkmaktadır. İblis insan yaratıldığı zaman Allah-u Teala'ya büyük bir kibirle karşı çıkmış ve insana olan düşmanını şöyle inat etmiştir. Beni azdırma. قَالَ فَبِمَّا غَوَيْتَنِي لَا خُدَنَّكُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Bundan sonra beni azdırman sebebiyle mutlaka senin sirat-ı müstakimine onlara karşı mani olmak için oturacağım. Şimaliyat yenimin beyneydiğim ve halfim ve ana imanim ve an şimalim ve la tecrübeleriniz şakirin. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından geleceğim. Onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Fırkalara ayrılmamak, tek bir fırkayı oluşturmak, sırat-ı müstakim üzerinde olmakla mümkündür. Allah-u Teala kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği anda sırat-ı müstakim Sırat-ı Aziz-ül Hamid üzerine aldı. Bu yol yer yolların hepsinden ayrılmış. Aziz olan, hamd edilen bir yoldur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı denerse o kişi ömrün boyunca Allah'a hamd ve şükür edecektir. Değer suresi, insan suresinden baktığımız zaman Allah-u Teala ne diyor? اِنَّ هَدَيْنَا اُسْسَبِيلَيْمَا شَاكِرْمَا مَاكَفُورَ Muhakkak ki biz onu Allah'a ulaştıran yola hidayet ettik. Fakat o ya Allah'a ulaşmayı dile şükredenlerden olur ya da ulaşmayı dilemez küfredenlerden olur. Allah'ın emirlerini yerine getirenler Allah'ın cennetine girecekse bu yerine getirme olayı mutlak standarta da Allah'a ulaşma dileğine bağlanıyorsa ve iblis insanları cehenneme ulaştırmayı planlıyorsa ne yapması lazım? İnsanların kurtuluşa ulaştıracak olan hususları insanlardan gizlemesi, onların dikkatlerini başka bir tarafa çekmesi lazım. Peki iblis insanlara putlara tapın diyerek mi bu korkunç hedefine ulaşmıştır? Hayır. Günümüz dünyasında insanlara açıkça putlara tapın deseydi kimse bu anı etmezdi. Şeytan çok daha sinsi, çok daha tehlikeli bir tuzak kurmuştur. Allah'ın yoluna saptırdığı insanların tekrar Allah'ın yoluna girmemesi için önce kitapları değiştirmiştir. Tevrat'ı değiştirmiştir, Zebur'u değiştirmiştir, İncil'i değiştirmiştir. Ama Allah-u Teala İblis'in Kur'an-ı Kerim'i değiştirmesine müsaade etmemiştir. Allah-u Teala Hicr 9'da اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَنَا اَمْلَا حَافِزُونَ Bu hakik ki zikri Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz. Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyen İblis ne yapmıştır? İnsanları Kur'an'ı unutturmayı başlara çalışmıştır. Bu unutma neticesinde şeytan ve nefsin afetleri insanları Allah'ın güzelliklerinden uzaklaştırarak şeytanın dediklerini yapmaya yaklaştırmıştır. Böylece Allah'ın koyduğu kanunlar terk edilmekte, yerine insanların ürettiği din öğretileri almaktadır. İşte bu sinsi dizayn bidat müessesesini oluşturmaktadır. Bidat müessesesi bütün insanları cehenneme götürecek olan şeytanın en kuvvetli silahıdır. İnsanlar yeni kavramlar türeterek ya da emretmediği şeyleri emir şeklinde sokarak bidat müessesesini asırlar boyunca adım adım gerçekleştirmişlerdir. Bugün dünyada dinler ne yazık ki Allah'ın dini olma özelliklerini o dinlere tabi olanların bir çoğunluk itibariyle kaybetmiş durumdadır. 72 fırkanın her birinde insanların %90'dan fazlası Allah'ın söyledikleri değil insanların öğrettiğine gerçekleştirmektedir. Her biri en doğru din anlayışı bizimkidir. En büyük alim bizim hocamızdır. En doğru kitap bizim kitabımızdır demektedir. Fırkalaşan insanlar neden kendilerinin doğru yolda olduklarını zannederler? Bu teva çok açıktır. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için gözlerinde irşat makamını tanımaya engelleyen icabın mesture kulaklarında hakikat işitmeye mani olan engel vakra, kalplerinde ise idrak etmeye engelleyen ehkinet bulunur. Nar olduğu süre içerisinde kişi bir din alimi bile olsa Kur'an-ı Kerim yani nalb-ı kunduğunda Kur'an'ın ruhunu anlayamaz, fıkıh edemez. Eksik bir ilimle nefsani yorumlarla bu din anlayışı geliştirir. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah bunu söylüyor. لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهَمْ أَذْنَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Andolsun ki cehennemi insanlar ve cinlerin çoğunu hazırladık. Onların kalpleri vardır onunla fıkıh etmezler. Onların gözleri vardır görmezler. Onların kulakları işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok derahattedir. İşte onlar gafillerdir. Gaflet insanın kurtuluşuyla hususların unutmasını içerir. Kim unutmuşsa gaflettedir. Kim hiç öğrenmemişse yine gaflettedir. Allah'ın emrettiği şeylerin yok edilmesi ve onun emretmediği şeylerin devreye alınması yozlaşmanın kesin işaretini taşır. Yozlaşma sebebiyle insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Yani Allah'a yönelmezler. Allah'a yönelmedikleri için şeytanın oyuncağı olmaktan kendilerini kurtaramazlar. Bu tuzağa düştüklerinin farkında bile değiller. Öyleyse son derece önemli bir konudan bahsediyordu. Bütün insanların yozlaşmadan kurtulması Allah'ın temel emridir. Bidatleri ayıklanmanın metodolojisine girildiğinde ise durum son derece açık bir görünüm sergilemektedir. Çünkü asırlar boyu üretilen bidatların tespiti din öğretisinin ancak doğrudan Kur'an terazisine vurulmasıyla mümkündür. Allah-u Teala Kur'an'da sahabenin yaşadığı sefayı açık anlatmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, mürşide tabiyet ikinci safa, ruhayetten ki Allah'a ulaşmak üçüncü safa, fizik Allah'ın teslim etmek, Allah'ın bütün emirlerini yapan yasak tifiller işlemeyen bir hüviyete sokmak dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmek, nefsin bütün afetlerini yok ederek nefsi faziletlerden oluşan bir sisteme oturtmak beşinci safa, inşaada olmak altıncı safa, Yine de Allah teslim etken insaf. Bidatların en hayati konusu İslam'ın omurgasını teşkil eden bu yedi safhadır. Allah'ın farz kıldığı bu yedi safhanın yedisi 14 asrında tamamen devreden çıkarılmıştır. Hedefleri yok eden iblis ve hedeflere ulaşmayı sağlayacak vasıtaları aynı ibadetleri hedef haline getirmiştir ve bugün İslam aleminin tatbikatının temelini İslam'ın 5 şartı oluşturmuştur. İslam'ın sadece 5 şartta yaşanmaya çalışması şeytanın korkunç sinsi bir tuzağıdır. İnsanlar sadece bu şartı yeterli sandıkları an kendilerini İslam'ı yaşıyorum zannetmeye başlamışlardır. Oysa İslam'ın bu 5 şartı birer vasıtadır. Amaç değildir. Asıl hedef bu vasıtaları kullanarak kalben Allah'a yönelmek, fıtratı çalıştırmak ve Allah'a teslim olmaktır. 14 yıl önce sahabeyi birleştiren, onları tek bir vücut, tek bir cemaat kılan şey, hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemeleri ve Peygamber Efendimiz'e tabi olmaları, ruhlarını, fiziklerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeyi. Elbette ki sahabe başlangıçta böyle değildi. Sahabe evvela hepsi kanlı katillerdi. Her kabile başka kabilelerden birilerini öldürmüştü. Böylece bütün kabilelerdeki insanlar kan davası denilen Allah'ın yasak ettiği bir yaşama şekli içerisinde devamlı birbirlerini öldürüyorlardı. Hayatları soygunla, hırsızlıkla geçiyordu. Şeytanla yakın bir ilişki içindeydi. Öyle ki kararlarını faloklarına bakarak şeytanla işbirliği içinde yanıyorlardı. Böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz o mukaddes göreviyle zuhur etti. Ona tabi oldular. Sonra hepsini kainatın örnek insanları oldular. Allah-u Teala Fetih 29'da sahabenin Tevrat'taki, İncil'deki vasıflarından bahsediyor. Muhammeden Resulullah vellezine ma'vâşidde alel küfâri ruhamâ'u beynhem terâmürük en sücede yaptuğune fadlen minallâhi ve redvânin simâhum fî yücûm min eseri sücûd zâlike meselen fî tavrât ve meselen fî incil kezeren ahireca şat'ahû fâzerû festâglâza festâvâ alâ sûkîhî yûbicû zurra liyâhûzû bihimül küfâr وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ عَظِيمٍ Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onunla beraber olanlar kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında çok merhametlidirler. Onlar rükû ederken secde ederken Allah'tan faz ve rıza isterken görürsün. Onların alametleri üzerindeki secde izleridir. İşte bunlar onların Tevrat'taki, İncil'deki vasıflardır. Filizini çıkaran, sonra onu kuvvetlendiren, böylece kanunlaşan, sonunda gövdesi üzerinde yükselen çiftçinin hoşuna giden ekin gibidir. Onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah onlardan amin olanlara ulaşmayı dileyenleri ve salih amel nefsizki yapanları mağfiret ve büyük ecir vaat etti. Peygamber Efendimiz onlara neyi tebliğ etti? Sadece Allah vardır demedi. Mekkeli müşriklerde zaten gökleri ve yeri yaratan bir Allah'ın varlığına inanıyordu. Nitekim Zuhruf suresinin 87. ayetinde şöyle bulunmaktadır. لَاِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَكُمْ لَيَكُنَ اللّٰهِ فَاَنَّا مَا يُفَكُمْ Eğer gerçekten onlara kendilerini kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah diyeceklerdir. Buna rağmen haklar nasıl döndürülüyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara tağutu terk edip tek Allah'a yönelmeye ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı tebliğ etti. Bu daveti kabul eden sahabenin değişimi başladı. Allah-u Teala Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اِنْشْتَنَبُوا تَعْبُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا لِلّٰهِ اِلَّا مِنْ مُشْرَفَ بَشْرِ اِبَادِ Onlar ki tağuta insan ve cin şeytanına kurulmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kendini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Öyleyse kulların müjdele. Bu değişim onlara neye sağladı ki? Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi kardeşliği sağladı. Sizler birbirinize düşmandınız. Allah kalplerinizi sevgiyle birleşti. Onun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Nasıl sahabe birbirlerinin can düşmanı iken birbirinin can dostu olmuşlarsa, bir tek cemaati oluşturmuşlarsa, bütün devirlerde Allah-u Teala aynı şeyi istemektedir. Nitekim insanlık ve peygamberler tarihine baktığımız zaman ilk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem'den bu tarafa bütün insanların Allah'a teslim olmak yolunda bir gayret sarf ettikleri görülmektedir. Her devirde toplumun bir kısmı kendilerini peygamberlerle birlikte Allah'a teslim olmuştur. Günümüzde de aynı muhtevada yaşayan insanlar vardır. Allah'a teslim olanlar Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlar olarak ifade edildiği için geleneksel din anlayışını mensup insanlar siz Müslüman mısınız diye sorulduğunda elhamdülillah Müslümanız diyeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı farz olarak görüyor musunuz? Sorumda ise ruhun Allah'a ulaşması ne demek? Ruh insana hayat verir, ruhu uçtan çıkarsa kiti ölür. Ancak ölümle insan ruhuna ulaşır. Mürşit de nedir? Allah ile araya vasıta mı girer? Biz Allah'a inanıyoruz. Allah'a nasılsa bizi affeder. Cennete gideriz, ziyanet vereceklerdi. Bu cehalet, bu anlayış İslam dünyasını mahveden bir virüstür. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi unuttukları için romantizm göre tapu sahibi değillerdir. Romantizm'e göre gizli şirktedirler. Şura 13'e göre de fırkalara inmaktadırlar. Sebe 20'ye göre şeytana kul olmaya devam etmektedirler. Yunus 58'e göre gideceklere ne yazık ki cehennemdir. Bu korkunç tabloyu değiştirecek, İslam dünyasını ve bütün insanlığı yeniden bilgiye ulaştıracak, kavuşturacak ilaç Hazreti İbrahim Hanifler'in aslına dönmektir. Hepiniz Hanif fıtratıyla yaratıldınız. Hanif fıtratı insanlar cephesinden en büyük vasfı tevhiddir. Tek bir cemaatin oluşmasıdır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. İslam cemaatinden ayrılmayın, ayrılıklardan sakının. Çünkü şeytan cemaate katılmayıp tek alanlarla beraberdir. Kim cennetin en güzel yerinde olmak isterse İslam cemaatinden ayrılmasın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde şöyle buyurmuştur. Ben size Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Dinlemeyi, itaat etmeyi, cihad etmeyi, hicret etmeyi ve cemaat olmayı. Kuşkusuz ki kim cemaatten bir karış ayrılırsa andolsun ki İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Ancak cemaate tekrar dönerse bu müstesna. Kim cahiliye devamını iddia ederse, cahiliye sistemini müdafaa ederse kuşkusuz o cehennemli kimselerdendir. Bunun üzerine bir adam, ey Allah'ın Resulü, bu kimse namaz kılsa da oruç tutsa da aynı midir? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Namaz kılsa da oruç tutsa da durmayıdır. Siz Allah'ın davasına davet ediniz. Çünkü Allah sizi Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir. Kur'an'daki İslam'ı yaşamayanlar, işte siz fırkalara ayrılmış durumdasınız. Kaç çeşit insan var aranızda? Doğru yolda olduğunuzu zannediyorsunuz ama fırkalara ayrıldığınız kesin diyebilirler. Oysa Allah-u Teala fırkadan muradı insanların anladıklarından farklıdır. Dikkat edin, bu cemaatler Allah'a ulaştırdıkları sürece ayrı içinde değillerdir. Pek çok tarikat olabilir, pek çok da tasavvuf grubu olabilir ama hangi fırkanın mensubu, hangi tarikat mensubu Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'ın irşat makamı olarak seçtiği makama tabi olmuşsa, bunun manası Allah'ın yegane yolu sırat-ı müstakim üzerinde bulmaktır. Bilmelisiniz ki Kur'an-ı Kerim'de orta yol diye bir yol yoktur. Sadece iki tane alternatif vardır. Ya sırat-ı müstakim üzerindesiniz ya da cehenneme götüren sırat-ı cehim üzerindesiniz. Her devirde günümüzde kim sırat-ı müstakim üzerindeyse o cemaatin bir ferdidir. Tarikatın ben tarikatından C tarikatın olması neticeye değişmez. Hep aynı güzeli yaşamaktır. Sadece sırat-ı müstakimde olmayanlar ya sırat-ı müstakim ulaştıktan sonra sırat-ı müstakimden ayrılanlar Allah'ın emrettiği cemaatin mensupları olamazlar. Bu sebeple Peygamber Efendimiz diyor ki sürüden ayrılanı kurt kapar, cemaatten ayrılan kurtlara lokma olur. Allah'ın sırat-ı müstakimden ayrılır. İnsanların ayrı ayrı cemaatlerde yaşamaları en tabi haklarıdır. Ama hepimiz bir araya gelmeliyiz ve birbirimizi sevgiyle, hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Birbirimizin söylediklerini dinlemeliyiz. Onu yaparsak ne olur? Tek el oluruz, tek bilek oluruz, tek yumruk oluruz. Bu konuda hepimize büyük görevler düşmekte. Dini gruplar kendi kitlerini başka dini gruplarından uzaklaştırmamalıdır. Herkes birlik ve beraberlik içinde bir dayanışmanın, bir gayetin sahibi olması lazım. Hepimiz buna mecburuz. Eğer birlik ve beraberliği, sevgiyi, dostluğu, kardeşliği sağlayamazsak o zaman aramıza nifak girer. O zaman asıl düşmanımız olan şeytan ve taraftarlar bizi bölerler. Buna hiçbirimizin rıza göstermemeliyiz. Allah-u Teala bir olunuz, beraber olunuz, fırkalara ayrılmayınız diyor. Öyleyse hangi dini topluluk içinde olursak bulunalım, çevremizde dostça elimizi uzatmalıyız. Farklı fikir yapılarında olmamız birlik ve beraberimize engel olmamalıdır. Asıl olan Allah'ın kutsal kitaplarıdır, hedef emirlerdir. Onların üzerine anlaşmaya varız, fırkalaşmayı bitirecek çözüm paketi son derece net ve basittir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insan hangi grupta, hangi mezhepte, hangi memlekette olursa olsun, kalpten bir dilekle ya Rabbim ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum dediği an gizli şirkten kurtulur, fırka-i nâce kurtuluşa eren tek fırkaya adım atmış olur. İkinci adım müşride tabiyet. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah 12 tane insan verir. Onu huşu sahibi kılarak mürşidine ulaştırır. Mürşide tabi olduğu an kalbe iman yazılır. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yer alır. Bütün muminler devrin imamının arkasında tek bir cemaat haline gelirler. Üçüncü adım, dört teslimin yaşanması. Sırasıyla ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesiyle kişi İslam olmak şerefine erer. İç aleminde dünya saadetinin bütününü yaşar. Dış aleminde kesintisiz bir mutluluk yaşar. Allah'la olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluk vardır. Bu üç adım atıldığında ne mezhep kavgası kalır, ne cemaat tefrikası kalır, ne de insanlığın birbiriyle çatışması kalır. Bütün insanlık tek bir bayrak altında babamız ayağı, Hazreti İbrahim'in Hanif dilinde birleşmiş olur. Öyleyse çözüm elimizdedir. Rabbimiz kapıları sonuna kadar açık tutmaktadır. Reçete bellidir bütün insanlığı Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmek. Kim bu çağrıya kulak verir? Kalbinden ya Rabbim ben de sana ulaşmayı diliyorum derse, o kişi anında şeytanın fırkalarından ayrılır. Allah'ın ipine sımsıkı yapışır. Kurtuluşa eren o tek fırkanın nesibi olur. Allah-u Teala'nın hepinizi bu tek fırka altında toplanmasını, hem cennet saadetini hem dünya saadetini ulaştırmasını Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma selamu. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
2: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka 2 cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şöyle bir dünyaya baktığımız zaman insanların çok çeşitli inanç biçimlerine sahip olduklarını görüyoruz. Kitaplı dinlerin dışında kitapları olmayan birçok inanç biçimi, hatta şeytana tapmak bile devrede. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri yeniden bir araya getirdi. Sizlerle birlikte olmak bir büyük mutluluk, bir büyük huzur. O huzuru yaşamanın üst seviye mutluluğu hepimize nasip olsun inşallah. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala biliyoruz ki her şeyi İnsan için yarattı. Buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldım. Başka bir mahlukundan bahsetmiyor, cinlerden bahsetmiyor. Meleklerden bahsetmiyor. İnsan diyor Allah Teala. İnsanın emrine musahhar kıldım diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda her şey çok güzel. Her şey biz insanlar için yaratılmış. Ve insanların emrine musahhar kılınmış. Hasredilmiş. İnsanların emrine sunulmuş. Kıyısı Allah-u Teala'nın yarattığı bütün mahluklar bir tarafa, insan bir tarafa. İnsan kendisi için kainatın yaratıldığı bir yaratıktır. İnsan bir yaratık mıdır? Elbette yaratıktır. Allah Teala'nın bir mahlukudur. Halk ettiği bir mahlukudur. Yani yarattığı bir yaratığıdır. Ama yarattığı diğer bütün yaratıklardan en üst seviyede değer verdiği mahluku. İşte sevgili kardeşlerim, bu cepheden konumuz son derece önemli. Çünkü eğer biz insanlar Allah-u Teala tarafından en üst seviyede yaratılmışsak, bu en üst noktada bulunmanın şükrünü ve hamdini Allah'a eda etmek mecburiyetindeyiz. İnsan olarak yaratılmak bir mazhariyettir, bir üstünlüktür, Allah'ın lütfu keremidir. Öyleyse sadece bırakınız her şeyi. Sadece insan için, insan olarak yaratıldığımız için Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. İşte insan dediğimiz zaman o farklı bir yaratıktır.

Neden farklıdır? Başka hiçbir yaratıkta olmayan bir nesnenin sahibidir. Ne cinlerde, ne meleklerde, ne hayvanlarda, ne göklerde yaşayan kuşlarda, ne denizlerde yaşayan balıklarda ve her türlü deniz mahlukunda, ne bitkilerde, hiçbir şeyde olmayan bir muhteşem donanımla donatıldık. Çünkü bizlerde Allah'ın ruhu var veya vardı. Allah Teala insanı ruhuyla donattı. Bütün insanlar doğduğu zaman Allah onlara mutlaka ruhundan üfürür. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ruhundan üfürdü diyor Allah. Onun insanın içine ruhundan üfürdü. İşte o üfürülen ruh bütün insanlarda doğduğu andan itibaren vardır. Bu sebeple bütün insanlar cinlerden, meleklerden, kainattaki bütün mahluklardan üstün bir statüde var olmuştur. Allah'a ulaşan, Allah'ın zatında yok olan, Allah'a ait bir ruh şu anda ruhunu Allah'a ulaştırmayan hepinizde mevcut, ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmayan kim varsa herkeste bu ruh mevcuttur. Ve insan fizik vücudu, nefsi ve ruhu olmak üzere üç vücuttan oluşur. Üç vücuttan oluşan başka bir mahluk mevcut değildir. Cinler neflerden ve fizik vücutlardan oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, öyle bir mazhariyettir ki bunun en üst noktasında insan vardır. Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri bize abd olsunlar diye yarattık diyor. Abid olsunlar diye, ibadet etsinler diye yarattık demiyor. Ama birçok müfessir böyle yazmış. Biz insanları bize ibadet etsinler diye yarattık. Birbirinden son derece farklı iki tane kavram. Abd olmak, kul olmak, abid olmak, ibadet edenlerden olmak. Sevgili kardeşlerim, bir misal zannediyorum bunu en derin çizgileriyle açıklayacaktır. İşte İslam'ın beş şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın beş şartı olarak değerlendirilir. Ve de derler ki bunları yaptın mı doğru posta cennete gidersin. Hayır, hiç kimse İslam'ın beş şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Madde 1. Namaz kılmak farzdır. Oruç tutmak farzdır. Zekat vermek farzdır. Hacca gitmek parası olanlar için farzdır. Kelime-i şehadet getirmek farzdır.
Ama ilaveleri var. Allah'a ulaşmayı denemek farzdır. 6. Allah'a teslim olmak farzdır. Bu 7 farzın içine zikri de koymak mecburiyetindeyiz. İbadetlerin en büyüğünü İslam'ın 5 şartında yerleştirmemişiz yerli yerine. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'la bugün yaşanmakta olan İslam tatbikatını karşılaştırdığımız zaman derin bir hayal kırıklığına uğramamak hiçbir zaman mümkün değildir. Allah Teala insanı en üstün mahluk olarak yaratıyor. Çünkü ona ruh vermiş. Yani ruhundan üfürmüş. İnsandan başka hiçbir mahlukunda bu mazhariyet yok. Öyleyse bu en üstün mahlukunun, Allah'ın en sevgilisi olan mahlukunun bir şeylerle donanması lazım ki üstün olduğu ortaya çıksın. İşte bu donanan şey Allah-u Teala'nın ona üfürdüğü ruhtur. Allah-u Teala insana ruhundan üfürdü. Bu sebeple insan alemlere üstün kılındı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala diyor ki seni alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor. Bütün alemlere rahmet olmak üzere yaratılıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Son nevi, son peygamber, Hatemin Nebiyyin. Diyor ki Allah-u Teala Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin Hatemidir. Nebilik onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir. Nebilerin sonuncusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın vücuda getirdiği sisteme baktığımız zaman burada tekliğin hakim olduğunu görürüz. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve sahabene de şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayasınız diye ve dini ayakta tutasınız diye, kaim kılasınız diye. Ebediyete kadar din kaim olacaktır. Kainatın yok olacağı devreye kadar din hep var olmakta devam edecektir. Din ezelidir ve ebedidir. Allah Teala Rum 30'da diyor ki Habibim Hanif olarak veçhini yani zatını dine ikame et. O Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları o fıtratla, Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu din ezeli ve ebedi dindir. Ve Allah-u Teala'nın ne insanları Hanif fıtratıyla yaratmaktan vazgeçmesi ne de dinini Hanif dininin dışında başka bir dine değiştirmesi mümkün değildir diyor Allah Teala. Din de Hanif dini de ezeli ve ebedidir. İnsanlar da insanlık tarihi boyunca yaşamışlardır. Bundan sonra da kıyamete kadar yaşayacaklardır. O yaşamları boyunca sadece bir tek dini
yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olarak doğacaklardır hepsi. Hanif olarak doğacaklardır. Hanif olarak öleceklerdir. Yani Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle doğacaklardır. Bu özellikle yaşayacaklardır. Bu özellikle hayatları sona erecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Hristiyanlık diyoruz. Bu bir dindir. Musevilik diyoruz. Bu bir dindir. Birincinin kitabı İncil'dir. İkincinin kitabı Tevrat'tır. İslam diyoruz. Bu bir dindir. Onun da kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Üç peygambere üç ayrı din indirilmiştir. Doğru mu? Bütünüyle yanlış. Ne zaman emin olduk? Ne zaman ki Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'deki 7 Safa ve 4 Teslim'i öğretti. Ne zaman ki İncil'de de 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcut olduğunu tespit ettik. Ne zaman ki Tevrat'ta da 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcut olduğunu tespit ettik. Konunun esasına önemli ölçüde girdik. Yeter mi? Hayır, yetmez. Son adım çok daha ilgi çekiciydi ve Hazreti Musa'ya indirilen dinin Hanif dini olduğunu Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de tespit ettik. Hazreti İsa'ya indirilen dinin de Hanif dini olduğunu gene Tevrat'ta, gene İncil'de, gene Kur'an-ı Kerim'de tespit ettik. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen dinin Hanif dini olduğunu gene Tevrat'ta, gene İncil'de, gene Kur'an-ı Kerim'de tespit ettik. Peki bu yeter mi? Hayır, gene yetmez. Üç kitabın üçünde de bu dinin, Hanif dininin 7 Safa ve 4 tane teslimden oluştuğunu gördük. 1. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Üçüncü basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. 3. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 22. basamak. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. 6. Muhlis olmak. Yani tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe etmek. Ve 7. iradeyi de Allah'a teslim edip Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmak. Bu 7 tane safa demin gördüğünüz gibi 4 tane teslim içeriyor. 1. 14. basamakta yola çıkarak 22. basamakta ruhu Allah'a teslim etmek. 22. basamak ruhun Allah'a teslimi birinci teslim. 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi ikinci teslim. 26. basamakta nefsin Allah'a teslimi, üçüncü teslim. Yirmi sekizinci basamakta iradenin Allah'a teslimi.
Dördüncü teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah Teala bize bunları öğretene kadar bunlar dinde kimsenin bilmediği konulardı. Bir bütün haline getirilişi Allah'ın bize öğrettiği yedi safa dört teslimle gerçekleşti. 28 basamaklık bir İslam merdiveni, bir din merdiveni İslam'dan başka bir din hiç olmamıştır. İslam deyince Allah'a teslimi kastediyoruz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a tesliminden oluşan yedi safa ve dört tane teslim içeren kainatın tek dini. Hazreti Adem zamanında da aynı din söz konusuydu. Kıyamet gününe kadar da aynı din söz konusu olacak. Din neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında İslam adını almış? Çünkü İslam teslim demek. Din teslimlerden ibarettir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Eğer Allah Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyorsa ki Hazreti Nuh'a verdiğimiz din, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz din, Hazreti Musa'ya verdiğimiz din, Hazreti İsa'ya verdiğimiz din ve senin dinin aynı dindir. Başka bir din hiç olmamıştır. Bu din Allah'a teslim olma dinidir. İşte bir tek şey vardır, sadece tek bir şey. Allah'a teslim olmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ancak böyle bir dizayn içerisinde mutluluğu yaşayabilirsiniz. Mutluluk bir bütündür. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi, iç dünyanızda sulh ve sükun, dış dünyanızda başka insanlarla sizin arasındaki kavganın bitmesi. Allah ile olan ilişkilerinizde nefsinizle ruhunuzun arasındaki kavganın bitmesi. Öyleyse Allah ile ilişkileriniz mi mutluluğunuzun sembolüdür? Bir insanın Allah ile olan ilişkilerinin en güzele döndüğü yer, iradesini de Allah'a teslim ettiği noktadır. Orada bütün kavgalar bitmiştir. Orada artık sulh ve sükun içinde bir ömür geçirilecektir. Allah için yaşanacaktır. Başka insanlara Allah'ın öğretisi öğretilecektir. İradenin teslimi öyle bir boyuttur ki orada Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle insanı irşat makamına tayin eder. O seviyeye ulaşmamış bir insan Allah Teala tarafından tayin edilmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi ne kadar çok sevdiğini sizlere söylemek istiyoruz. O hepinizi
Çok seviyor. Çok ama çok. Aslında insanlar nerelerden neler çıkarmışlar ve de hep harp etmişler, birbirlerini öldürmüşler. Şimdi bir sual. Eğer Hristiyanlık diye başka bir din, Müslümanlık diye başka bir din, Musevilik diye başka bir din yoksa sadece bir tek din varsa o din Hazreti İbrahim'in Hanif dini ise yani Allah'a teslim olma dini ise bunca asırlar boyunca bunca milyon insanın öldürülmesi, din uğruna öldürülmesi, başka bir inancı sahibi diye diğerlerinin onları çekememesi hep şeytanın o korkunç tuzağı değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanlık tarihi boyunca hep harfler görüyoruz. Harfler ve insanların birbirine şeytan tarafından düşman kılınması, o Hristiyan, sen Müslümansın, o Yahudi, sen Hristiyansın, birbirinizden farklı gruplarsınız, onlar sizin düşmanınızdır diye şeytan insanlık tarihi boyunca hep insanları birbirine düşman kılmış ve bunu en üst boyutta başarabilmiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne kadar büyük bir aldanma değil mi? Milyonlarca insanın değersiz birer mahluk gibi karşı taraf tarafından öldürüldüğü, bütün din için yapılan savaşlarda hep aynı şeyi görüyoruz. Aslında din için olmadığı zannedilen savaşlarda da din gene önemli bir faktör olarak çıkıyor karşımıza. Hala İslam alemiyle diğer dinler arasında savaşlar devam etmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala savaşların bitmesini istiyor. Dünyanın sülh ve sükûna ulaşmasını istiyor. İşte bu büyük olay yakın bir gelecekte mutlaka gerçekleşecektir. Her dinin sahipleri kendi kitaplarında İslam'ın yedi safhasının bulunduğunu açık ve net olarak göreceklerdir. Kur'an'da da, Tevrat'ta da, İncil'de de sadece yedi safa ve dört teslimin mevcut olması, bir, farz kılınması, iki, ve Hz. Musa zamanında da, Hz. İsa zamanında da, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında da sadece o tek dinin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin yaşandığını tespit edeceklerdir. Artık bu bir gün meselesidir. Bu muhteva bütün dinlerin sahiplerine ulaştırılmıştır. Öyleyse inceleyenler bunun bizim tarafımızdan ortaya konmadığını kendi kitaplarında bunun var olduğunu görecektir. Biz sadece kitaplarda var olanı onlara ulaştırmış durumdayız. Öyleyse bir yeni güneş doğuyor.
Mihir güneşi bütün dünyaya sulh ve sükunu getirecektir. Elbette menfaatleri bu konuda bu konuyu istismar ettikleri için azalacak olan insanlar olacaktır. Onlar da bizi sevmeyeceklerdir. Bu da eşyanın tabiatına uygundur. Bizim sevgilimiz Allah'tır. Allah'ın bizi sevmesi, şeytanın bizden nefret etmesine engel olmuyor. Şu dünyada iblisin en çok nefret ettiği kişi o biziz. Çünkü onun bütün tuzaklarını bir bir ortaya çıkardık. Ve insanlar yeni bir devirde birbiriyle dost olarak el ele, kol kola bir dünya mutluluğunu yaşayacaklardır. O günlere ulaştık. O günlerin arkasında da hep bu temel faktör vardır. Bütün dinler bir tek dindir. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. Öyleyse bütün dinler aynı dinin yeniden yaşanmasını sağlayan birer basamaktır. Bir süre sonra mutlaka şeytan devreye giriyor ve dini onun muhtevası olan sistemlerin dışına çıkartıyor ve insanların o dini yaşayarak mutlu olmalarını engelliyor. Nerede başaramadı? 400 yıl Osmanlı'da başaramadı. Nerede başaramadı? Hazreti İsa zamanında başaramadı. Hazreti Musa zamanında başaramadı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zamanında başaramadı. Hep asr-ı saadetler yaşandı. Ve 400 yılda Osmanlı İmparatorluğu'nda asr-ı saadet yaşandı. Şu anda yeni bir asr-ı saadetin girişindeyiz. İnsanlar onlara yaptığımız tebliğleri lazım gelen boyutta yerlerine oturtacaklardır. İncelemek gereğini duyacaklardır. O zaman bakacaklardır ki Hristiyanlık diye, Musevilik diye, İslam diye ayrı ayrı dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in 7 Safa ve 4 tane teslimden oluşan Hanif dini vardır. O din Hazreti Musa'nın da dinidir, Hazreti İsa'nın da dinidir, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de dinidir. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin de dinidir. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ondan evvel Hazreti Nuh'un dini. En evvel Hazreti Adem'in dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Aslında bugün de dünya üzerinde hala anlaşmazlıklar her tarafta mevcut. Hala insanlar
ülkeler işgal ediyorlar. Hala kan dökülüyor. Arkasında sadece şeytan var. Ve de insanlar kendi dinlerinin diğer dinlerden temel esaslarda bir farklılık taşımadığını, bütün dinlerin aynı din olduğunu öğrenecekler. O zaman o söylediğimiz günlere ulaşacağız. Herkesin birbirine kucak açtığı, bütün dünya insanının el ele gönül gönüle Allah'ın bütün güzelliklerini yaşadığı bir güzel dünyada olacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki o ilmi o bize öğretti. Bütün dünyayı bir araya getirecek olan din de o kainatın tek dinidir. Tevrat'ta yazılı olan, İncil'de yazılı olan, Kur'an-ı Kerim'de yazılı olan, kainatın tek dini. Zebur'da da aynı din var. Kainatın tek dini. Sevgili kardeşlerim, dünya sülh ve sükuna şeytan istemese de onunla birlikte olan kötü niyetli insanların hepsi istemese de mutlaka sulh ve sükun dünya üzerinde kurulacaktır. Bu sulh ve sükunun kurucusu olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala abesle iştigal etmez. Ne söylerse mutlaka gerçekleşir. İşte bizim ağzımızdan söylediği şey de odur ki dünya bir sulh ve sükun devresine yaklaşıyor. Bütün dünya biz neden savaşıyoruz sualini soracaktır kendisine. Ve o zaman bir takım insanlar tarafından aldatıldıklarını fark edecektir insanlar. Konumuz aldatanların cezalandırılması değil. O tarafı Allah Teala ile o aldatan kişiler arasındaki bir ilişkidir. Bizim dışımızda. Ama biz bu büyük kitlelerin birbirine dost oldukları günkü o güzelliği yaşayacak olanlarız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın güzelliğini birlikte yaşamayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlar ve sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız.
El Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikteyiz. Allah bizleri gene beraber kıldı. Konumuz transandantal meditasyon ve zikir. Zikir nedir sevgili kardeşlerim? Zikir Allah'ın isminin Allah Allah Allah Allah diye tekrar edilmesiyle vücuda getirilen bir şifredir, bir koddur. Allah Teala bu kodun sırrını vermiş Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki vezkür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret. Yani zikrin temeli Allah kelimesinin Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıdır. Allah'ın ismiyle zikret. Ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş, Allah'a dön. Demek ki Allah Teala'nın üzerimize 12 defa farz kıldığı Allah'a yönelmek, Allah'a ruhu ulaştırmak, Allah'a fizik vücudu teslim etmek, ulaştırmadan Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyete fizik vücut sokularak fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Sonra irşada ulaşmak. Sonra iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bunların hepsi zikir adı verilen bir müessese ile gerçekleşir. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zikriniz yeni bir hüviyet kazanır. Artık o sizin zikriniz değildir, tesbihinizdir. Çünkü iradenizi de Allah'ın iradesine o seviyede bağlamış olursunuz. O zaman ne olur? O zaman ilahi irade değil ama külli irade sünnetullah size zikrettirir. Allah'ın kainattaki bütün işlevleri tedbir etmek üzere, gerçekleştirmek üzere vazifelendirdiği bir külli irade var. Bunun bir başka adı sünnetullah'tır. Allah'ın kainattaki her zerreyi kontrolü altında tutan ilahi bilgisayarı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, saydığımız safhaların gerçekleşebilmesi mutlaka zikir adı verilen bir müessesenin varlığına bağlıdır. Zikrin seviyesiyle mutluluğunuz
paralel bir gelişme gösterir. Zikir, Allah-u Teala'nın insanın mutluluğu konusundaki teminatıdır. Ve vasıtasıdır. Zikirsiz mutluluk hiçbir standart içinde gerçekleşemez. Mutlaka zikrin varlığına dayalı bir muhtevanız var sevgili kardeşlerim. Öyleyse her şeyden evvel şunu çok iyi bilmek mecburiyetindeyiz. Hepimiz ama hepimiz sadece birer mahlukuz. Halikimiz, Yüce Rabbimiz, Yaratanımız bizleri yaratmış. Annemiz, babamız sadece bir vasıta sevgili kardeşlerim. Yaratan O'dur. Bizi aklın sahibi kılan O'dur. İradeyi, irademizi, serbest irademizi bize teslim eden O'dur. Ve tamamen bizi serbest bırakan, dilediğimizi yapmak konusunda cezasına ve mükafatına layık olmak üzere bizi serbest bırakan o Allah'tır. Herkes dilediğini yapmakta hürdür ama bunun ya mükafatı söz konusu olacaktır ya da cezası söz konusu olacaktır. Yani hürriyetimizi akılcı bir şekilde kullanamadığımız takdirde cezalanmamız söz konusudur. Eğer biz şu dünyayı yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemezsek, o zaman bu dünyada mutlu olamayız. Yetmez, cennete girmemiz de imkansızdır. Ve bunun anlamı da zikirsiz bir hayattır. Allah Teala zikri ibadetlerin en büyüğü olarak gösteriyor. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki: "Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat. İnne's salat tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber." Allah Teala buyuruyor: "Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz, yani senin namazın, daimi zikrin sahibi olan senin namazın, münkerden ve fuhuştan men eder." Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, en büyüktür. Bir zikir olan Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Gene bir zikir olan namaz kılmaktan da daha büyük bir ibadettir. Öyleyse Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in namazı nasıl bir müessese? Daimi zikrin sahibi tarafından kılınan bir namaz. Öyleyse her saniyesi zaten bire yüz kazandırıyor. Daimi zikirde olduğu için namaz da cabası. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zikri üzerimize farz kılmış. Veskül ismi Rabbik ediyor. Peki günün yarısından daha fazla zikir, çok zikirde farz mı? Evet, çok zikirde farz.
Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine amenüskürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Bu ...23. basamaktakilere bir işarettir. Artık zikriniz günün yarısını aşsın diyor Allah Teala. Çok zikirle zikredin, günün yarısından daha fazla zikredin. Biliyorsunuz 23. basamaktakiler Allah'ın kendilerine, Allah'ın katında taht verdikleridir. Ondan evvelki basamaktakilerse ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah'ın zatında yok olanlardır ruhları. Allah'ın zatında yok olan insanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler zikri mutlak olarak gerektirir. Zikir, Allah'ı ibadetin vazgeçilmez bir parçasıdır. Gördünüz ki zikir farz. Allah Teala Allah'ın adıyla zikredin diyor. Rabbinizin ismiyle zikredin diyor. Görüyorsunuz ki günün yarısından daha fazla zikir de farz. Peki daimi zikir farz mı? Daimi zikir de farz sevgili kardeşlerim. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürullâhe kıyamen ku'uden ve ala cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki daimi zikir de farz. Ne görüyoruz zamanımızın din açısından farz kılınan hususlarına bir göz attığımız zaman 32 farza bakıyoruz. Aralarında zikir yok. 54 farza bakıyoruz. Zikir gene yok. Deveyi hamuduyla çalan iblis zikri yok etmeyi başarmış. Zikir defterden silinmiş. Kur'an'da Allah Teala zikir de farz desin, çok zikir de farz desin, daimi zikir de farz desin, ne derse desin, insanlar 14 asırda Allah'ın emrine değil, şeytanın emrine uymuşlar. Ve zikri farzların arasından çıkarmışlar. Allah Teala diyor ki Allah'ın adıyla, Rabbinizin adıyla zikredin. Rabbinizin ismiyle zikredin. Veskürallâhe

Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden keserek ona dön. Ona ulaş. Veskür ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebdila. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ortada bir hakikat var. Bu hakikate dikkatle bakın. Burada Allah'ın farz emri var, zikir. Öyleyse Allah Teala diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Her yaptığı mutlak olarak bir maksada matuftur. Öyleyse acaba Allah Teala'nın maksadı ne? Muradı ne zikirden? Allah'ın zikirden muradı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi doğuşunuzdan itibaren %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, haset, kibir, iptilalar, isyan, 19 grup afet nefsinizin kalbini %100 kaplamış durumdadır doğuşunuzdan itibaren ve karanlıklarla temsil olunurlar. Bir adalet terazisiyle dünyaya geldiniz. Dünyaya, dünyada verilen bu gezegende Allah Teala yaşamanızı uygun gördüğü için burada doğdunuz. Ve sizi Allah yarattı. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak doğdunuz. Ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu olarak doğdunuz. Yani afetler karanlığı, hasletler nuru temsil ederler. Ya da afetler karanlıkla, hasletler de nurla temsil edilirler. Ruhunuzun kalbi pırıl pırıl aydınlıktır, nurlarla doludur. Nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıktır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir karanlık dünya ile doğdunuz, nefsiniz. Ama aynı zamanda da Allah'a mutlaka geri dönmek mecburiyetinde olan ama size Rabbani bir hediye, bir ihsan ruhunuz. İnsanlar ruhla nefsi birbirine karıştırmışlar. İnsan iki parçadan oluşuyor. Birisi fizik vücuttur, şu vücudumuzdur. Bir de ruhtur ya da bir başka adıyla nefstir diyorlar. Eğer iyi olursa adı ruhtur, kötü olursa nefstir. Baştan aşağı saçmalık sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın dedikleriyle bu insanların asırlardan beri uydurdukları şeyler hiçbirbirine uymuyor. Bir defa

Nefsinse Allah'a geri dönüşle hiç mi hiç ilişkisi yoktur. O hep bizimle kalacaktır. Öldüğümüz zaman bizden ayrılıp berzah aleminde yaşantısını devam ettirecek olan nefs, kıyamet günü tekrar hepimizle birlikte olacaktır. Cennet hayatı da, cehennem hayatı da nefsle fizik vücudun birlikte yaşayacakları bir hayattır. Ve nefs, hedeflediği her şeyin gerçekleştirebildikleriyle mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaktır. Fizik vücut ile birlikte. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında bir eşitlikle kulvara çıkarsınız. Nefsiniz %100 afetlerle, ruhunuz %100 hasletlerle doludur. Eşitlikle kulvara girersiniz. Ve de Allah'ın size emrettiği şey, biz diyor Allah Teala nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik diyor. Nefsiniz eğer Allah Teala'nın emirlerini yerine getirirse ahsen olabilecek olan bir özelliği ifade eder. Bir zaman parçası içerisinde ahsene dönüşebilecek olan bir özellikle yaratılmıştır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar. Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek ister. Ve devamlı bir mücadele ile hayata atılırsınız. Ruhunuz bütün güzellikleri işlemenizi emrederken, nefsiniz de bütün çirkinlikleri işlemenizi emreder. Karar verecek olan ne ruhtur ne de nefstir. Karar verecek olan akıldır. Akılda hangi ortamda yaşadıysanız ona göre şuur kazanır. Yani bizim ülkemiz gibi Allah'ın yasak ettiği her şeyin serbest olduğu, Allah'ın emirlerinin ise yasaklandığı bir dünyada yaşamışsanız nefsiniz negatif istikamette şuur kazanmıştır ve nefsinizin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Ve de kaybedenlerden olmak çok normal bir hadisedir. Sevgili kardeşlerim, kurtuluş ise zikirdedir. Statüye bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ruhunuz hala vücudunuzda. 14. basamağa kadar ruhunuz vücudunuzda kalır. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dileyen siz, 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşırsınız, o güne kadar ruhunuzda nefsiniz, %50 pozitifi, %50 negatifi temsil ederler. Bütün %100'dür, sonuç sıfır noktasıdır, eşitliği ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece ruhunuz hep fizik vücudunuzun içinde kalacak, devamlı bir kavga içinde yaşayacaksınız ama kurtuluşa ulaşmanız hiçbir zaman mümkün olmayacak. Bu dünyada devamlı kavgalı bir hayatı geçireceksiniz. Her gün iç dünyanızda bir kavga ile yaşayacaksınız. Başka insanlarla kavganız olacak. Ve hayat sizin için mücadelelerle dolu bir dünyayı sergileyecek. Mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız ve öleceksiniz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sürfe sökün halidir.

nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga var olduğu sürece sülfe sükûna iç dünyanızda ulaşamazsınız. Sülfe sükûna sizin iç dünyanız ulaşamadığı için dışarıdaki insanlarla da devamlı kavga halinde olacaksınız. Orada da sülfe sükûnu sağlayabileceksiniz. Allah ile olan ilişkilerde de aynı olay tahakkuk edecek. Allah'ın emirlerini ve nehirlerini tatbik edemeyeceksiniz. Eğer sureta tatbik ederseniz, o zaman da bunu isteyerek yapmadığınız için hep isteksiz bir standart içerisinde Allah'a madem ki emretmiş, ben mutlaka bunu yapmak mecburiyetindeyim diye ibadet edeceksiniz. Bunlar da size hiçbir zaman cennete gidebilecek olan bir derecat kazandıramaz. Nefs tezkiyesi yoksa kişi için, o kişi doğumundan ölümüne kadar böyle bir şey yapmamışsa Allah'a ulaşmayı dilemedi demektir. Nefs tezkiyesi deyince nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının girip fazılların nefsinizin kalbinde %49 yer etmesi, rahmet nurlarının ise %2 yer etmesiyle ulaştığınız %51'lik nurların nefsinizin kalbine hakim olduğu bir ortamı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her an devamlı kavga halinde olan bir insan yaşar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların durumu budur. Her an iç dünyalarında kavga vardır. Nefsle ruhun kavgası, iç dünyalarında sulh ve sükun yoktur. Bu kavga sebebiyle kişinin dışa aksettirdiği bütün davranış biçimlerinde nefsin afetleri hakim rol oynar akılla birlikte. Emri veren akıldır. Nefsin hakimiyeti olan bir ortamda şuur kazanmıştır. Ve nefsin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. Nefs tezkiyesi tahakkuk etmediği sürece kişinin hayatı budur. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga, dış dünyasında kendisiyle etrafındaki bütün insanlar arasında kavga, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, Allah'ın emrettiği biçimi boyutta yasaklarını da uygulamamak, yasak ettiği fiilleri işlemekten kendini alamamak, o da devamlı kişiyi huzursuz eden bir husustur. Bu kişi Allah'ın emirlerini işleyemediği için, yerine getiremediği için huzursuzdur. Yasaklarından kendini koruyamadığı için huzursuzdur. Dış dünyasında başka insanlarla sülh ve sükun için bir ilişkiyi kuramadığı için huzursuzdur. Şeytanla ilişkilerinde devamlı yenildiği için huzursuzdur. Kısaca iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de huzursuzdur, huzursuzdur ve de huzursuzdur. Kısaca mutsuz bir insan tarifi bu. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mürşidine ulaştığı andan itibaren zikir adlı bir müessese onun kurtarıcısı olacaktır. Kişi zikir yapmaya başlayacaktır. Kalbine iman kelimesi yazılmıştır. Ve bu iman kelimesi bir manevi çekim gücünün sahibidir. Rahmet var ve salavat nurlarından sadece fazılları kendisine çeker ve toplar. İşte sevgili kardeşlerim, fazıllar kalbinizde toplanmaya başlamadan evvel Allah'a ulaşmayı dileyen her kişi de evvela %2 nur birikimi olur. Mürşidine ulaşmadan evvelki devrede o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra göğsünden kalbine Allah-u Teala bir nur yolu açar kişinin göğsünü yararak Allah'ın nurları o kalbe girmesi için.
Ama kişi mürşidine henüz ulaşmamışsa, sadece giren, göğüsten içeri giren rahmetle farz isimli iki nur olmasına rağmen kalbe girebilen sadece rahmet nurlarıdır. Ve o nurlar kendilerini çekecek bir manevi çekim gücünün mevcut olmaması sebebiyle kalpte %2 nispetinde bir yerleşimi gerçekleştirebilirler. Ve nefsinizin kalbi mürşidinize ulaşmadan evvel on ikinci basamakta rahmet nurlarının kalbe girişiyle ilk nur girişine şahit olur. Nefs tezkiyesi burada kendisini gösterir. Dikkat edin ki bir kişiye rahmetle faz ve rahmetle salavatın gönderilebilmesi mutlaka o kişinin üzerinde Allah'ın rahim esmasıyla tecellisini gerektirir. Rahim esmasıyla tecelli ise mutlaka Allah'laşma dileğinin o kişide varlığını gerektirir. Kişi Allah'laşmayı dilememişse asla Allah asla üzerinizde rahim esmasıyla tecelli etmez. Etmezse 24 saat zikir yapsanız zikrin hiçbir faydası olmaz size. Çünkü sizin zikriniz Allah rahim esmasıyla sizin üzerinize tecelli etmiyorsa hiçbir zaman rahim esmasıyla size ulaşacak olan rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarının size ulaşması asla mümkün olmaz. Bunun kökeninde mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu noktada zikre başladığınız zaman 11. basamakta göğsünüzden kalbinize Allah göğsünüzü yararak nur yolunu açar. 12. basamakta yaptığınız zikir nefsinizin kalbinde %2 rahmet nurunun girmesini sağlayacaktır. Bu huşuya ulaşmanız demektir. Bu noktada huşuya ulaşırsınız. 12. basamaktasınız. Ve mürşidinizi sorup da Allah gösterince ona ulaşırsanız Allah Teala'nın kalbinize iman kelimesini yazması söz konusudur. Burası 14. basamaktır. Kalbinizde artık iman kelimesi vardır. Nefs tezkiyesi için hazırsınız. Ve zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları nefsinizin kalbinin içine girer. Fazıllar nefsinizin kalbinde toplanmaya başlar. İşte bu toplanma nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyi içerir. Nefs tezkiyesine başladığınız zaman bir olayla karşı karşıyasınız. Artık ruhunuz sizinle birlikte değil. Mürşidinize ulaşıp tabiyetinizi 12 tane insanla tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman devrin imamının ruhunuza verdiği emirle ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefsinizin kalbinde evvela %2 rahmet yerleşmişti. Şimdi bunun üzerine fazılları bina edeceksiniz. İlk %7 fazıl birikimiyle ruhunuz birinci gök katına ulaşır. İkinci %7 nur birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %2 nur birikimiyle %7 affedersin nur birikimiyle fazıl birikimiyle ruhunuz sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Yani fena fillah olursunuz. 22. basamaktasınız. Nefsinizin kalbi mi? %49, 7 defa %7, %49 fazlı ifade eder. %2 de rahmet nuruyla nefsinizin kalbi %51 nura kavuşur. Ondan evvel nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bu noktaya kadar da Allah'ın koruyucu kalkanı ve üzerinizdeki hakimiyeti sizi Allah'a ulaştırdı.
nefsiniz vücudunuza istediği ölçüde asla hakim olamadı. Şeytanın da size bir şey yapmasına Allah kesinlikle müsaade etmedi ve ruhunuzu Allah'a, Allah kendisi ulaştırdı. Siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiniz. Çünkü Allah Teala sizi o vasıflara ulaştırdı. Namazı seven, orucu seven, zikri seven bir insan haline getirdi sizi. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaştı. 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok oldu. Nefs tezkiyesi %51 nurla 21. basamakta tamamlanır. Fatır Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ فَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye etmişse bunu kendisi için yapmıştır. Ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır diyor. Sevgili kardeşlerim, yarı yarıya dünya mutluluğunu yaşayacaksınız. Cennet saadetinin 3. katını elde ettiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman. Neyle yaptınız bunu? Mutluluğu nerede yakaladınız? Nefs tezkiyesiyle yakaladınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yerde mutluluğu yakaladınız. Mutluluğun ilk adımı orada atılır. Bu noktada ise 21. basamakta ise nefsinizin kalbindeki afetler %51 yok oldu. Yani şeytanın nefsinizin kalbinde %100 hakimiyet kurduğu ortamı yarıdan daha aşağı düşürdü şeytanın hakimiyetini. Bu süre içinde de zaten Allah-u Teala'nın ilahi iradesi sizi koruyucu kanatlarının altına aldı. Allah-u Teala tağutun size Allah'ın yolundan uzaklaştırıcı hiçbir şey yapmasına müsaade etmez. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmıştır ama Allah'ın koruyucu kalkanı onun yerine gelmiştir. Ve Allah sizi öyle bir hamurla yoğurmuştur ki bu muhtevada Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olarak Allah'ın korunması altında ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. %51 nur birikimi. Daha ötede ne olur? Fizik vücudunu teslim ettiğinizde %81 nur birikir nefsinizin kalbinde. Mutluluğunuzda %80'i aşar. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde daimi zikrin sahibisiniz. Nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmayacaktır. Burada dünya saadetinin de %100'üne ulaşırsınız. Öyleyse bu noktada mutluluğu tarif edelim. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sülh ve sükun halidir. İç dünyanızda sülh ve sükun halinde olacaksınız. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiş olacak. Bitti mi? Fizik vücudunuzdan sonra nefsinizi de Allah'a teslim ettiğiniz gün kavga bitmiştir. Nefsinizde afetlerin hepsi yok olmuştur. Nefsinizin kalbini %100 Allah'ın nurları kaplamıştır. Nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla donatılmıştır. Allah'ın rahmeti %2, Allah'ın fazlı %98. İşte burada mutlak saadetin sahibisiniz. Neden? Allah'ın iç dünyanızda nefsinizle ruhunuzun kavgası %100 sona ermiştir. Artık nefsinizin afetleri sıfırlanmıştır. Nefsinizin kalbini %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek olan rahmet ve fazl kaplamıştır. Öyleyse burası iç dünyanızdaki kavganın bittiği yerdir. Sulh ve sükun iç dünyanızda oluşmuştur. Artık kavga yoktur, kaos yoktur. Mutlu bir iç dünyaya sahipsiniz. 1.
Dış dünyanızda durum neydi? Başka insanlarla devamlı kavga halindeydiniz. Ama şimdi bitti sevgili kardeşlerim. Kavga bitti. Kavga sona erdi. Neden sona erdi? Çünkü iç dünyanızdaki nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitişi sizi gerçek kimliğinize kavuşturdu. Artık insanlara üstünlük taslamıyorsunuz. Onlara yardım için yaşamaya başlamışsınız. Herkes sizden yardım görür hale gelmiş. Sizin herkese onlarla kavga ederek onlardan üstün olduğunuzu taslamanız, onlara bunu ispat etmeye kalkmanız artık gerekmiyor. Siz onlar için olduğunuz sürece onlar da sizler içindir. Ve onların size belki de akıl edemediğiniz, beklemediğiniz, hafsalanızın alamadığı bir saygıyı gösterdiğini göreceksiniz. Arkasında bu var. Siz onlar için yaşıyorsunuz. Öyleyse bunun iç dünyaları farkındadırlar. Bunun farkındadır onlar. Onun için siz saygı gören bir insan olursunuz. Ve zaten artık istediğiniz şey saygı değildir. İstediğiniz şey insanlar için yaşamaktır, onların mutluluğu için yaşamaktır. Ve yardım ettiğiniz sürece ki hayatınız böyle geçecektir artık, zaten mutluluğun hep şahikasında yaşarsınız. Dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Kimse sizin karşınıza değildir. Siz herkesten yanasınız, onlardan yanasınız. Düşmanlarınız mı? Var olacaktır. Onlara da sadece acırsınız. Artık içinizden onlardan intikam almak diye bir his hiçbir zaman geçmeyecektir. Allah'ın onları ıslah etmesi için dua edeceksiniz ki onlar da kurtulsunlar. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir sevgili kardeşlerim. Onlar size düşman olabilir ama bu sizi hiç etkilemez. Bu noktaya geldik. Neyle geldik sevgili kardeşlerim? Zikirle geldik. Öyleyse bu noktaya gelen herkes Allah-u Teala'nın daimi zikriyle gelecektir. O sonsuz mutluluğun sahibi olacaktır. İş dünyasında nefsiyle ruh arasındaki kavga sona erdiği için kesintisiz bir sulh ve sükun hali ona hakim olacaktır. Dış dünyasında başka insanlarla ilişkisinde kavgayı bitirmiş olduğu için mutlu bir insan olacaktır. Her ortamda, her yerde o mutluluğu devam edecektir. Allah ile olan ilişkilere gelince Allah'ın bütün emirleri o kişi için bir zevktir. Namaz kılmak bir zevktir. Huşu içinde büyük bir zevkle namazını kılar. Oruç tutmak bir zevktir. Asla açlık hissetmez. Zikir yapmak daha büyük bir zevktir. Zikir boyunca sonsuz zikrin sahibidir. Ve de zikir boyunca hep mutluluğu yaşayacaktır. Hacca gitmekte bir problem olamaz. Kelime-i şehadet getirmek zaten görevidir. Bunu her zaman yapar. Ve hayatının mihveri zikirdir. İşte böyle bir ortamda şimdi size transandantal meditasyondan bahsedeceğiz. Transandantal meditasyon bir zikir sahtekarlığı. İblis ne yapar sevgili kardeşlerim? İblis sizin mutlu olmanızı asla istemez. O zaman ne yapacaktır? Mutsuz olmanız için çözüm üretecektir. Devamlı çareler arayacaktır. İblis çok iyi biliyor ki eğer zikir yaparsanız onun elinden mutlaka kurtulacaksınız. Bunun için de Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Evvela onu engeller.
onu defterden silmeyi başarmıştır. Bugünkü üniversitelerde öğretilen ilimde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir müessese mevcut değildir. Zikrin ismi vardır, tatbikatı bütünüyle kaldırılmıştır. Farzlardan da kaldırılmıştır. Buna rağmen hala zikir yapmayı isteyecek olan insanlar olabileceği endişesiyle İblis getirmiş transandantal meditasyonu koymuş ortaya. Genellikle Sanskritçe bir kelime, mesela Om kelimesi, herkes tarafından tekrar edilir. Toplu halde herkes aynı kelimeyi tekrar ederler. Ne olur dersiniz? Bakınız ne oluyor o zaman? O zaman yerden, ayaklarınızdan yukarıya doğru şeytanın karanlıkları kalbinize ulaşır. Kalbinizin zulmani kapısından kalbinizin içine girip kalbinizi tamamen doldururlar. Transandantal meditasyon nefsinizin kalbinin %100 afetlerle dolmasını ifade eder. Eğer zaten öyleyseniz o zaman afetlerin konsantrasyonu yükselir. Daha kesif bir şekilde karanlık hakim olur nefsinizin kalbine. Karanlıkken zifiri karanlık oluşur. Transandantal meditasyon nefsinizin kalbini sadece karartır. İşte sevgili kardeşlerim, daha çok kararan kalpte daha etkili bir afet tatbikatı söz konusudur. Bu afetler ruhunuzun hasletlerine her zaman galip olacaklardır. Transandantal meditasyon boyunca nefsinizin kalbi daha kesif, daha kesif, daha kesif, daha konsantre bir şekilde kararacaktır. Bu kararma Allah'ın emirlerine itaatsizliğinizi arttıracak, yasaklarını da işleme cüretiniz artacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliniz ki transandantal meditasyonun size yapabildiği bir tek tesir vardır. Nefsinizin her gün daha çok daha çok kararması. Transandantal meditasyonun bir rahatlama olduğunu söylüyorlar. Bir tek düşünceye angaje olduğunuz için sadece o düşünce üzerindeki konsantrasyonun sebebiyle başka düşünceler o kısa zaman parçasında sizden ayrılabilir. Böyle bir şey mümkündür. Ama bu süre içinde siz daha çok stres sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbi sadece daha çok kararır. Karanlıklar daha kesif, daha konsantre karanlıklar, daha koyu karanlıklar nefsinizin kalbini devamlı işgal eder. Nefsinizin kalbi daha koyu karanlıklar tarafından işgal edilir. Kalbinize giren daha konsantre standartlarda afetlerdir. Şeytanın zulmani karanlıklarıdır. Transandantal meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Elbette sevgili kardeşlerim, İblis zikrin size nasıl bir fayda sağladığını, zikrin sizi nasıl şeytanın pencerelerinden kurtardığını
çok iyi biliyor. Bakınız ne diyor Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan tarafından onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Yani şeytanın size hakimiyeti her gün biraz daha artar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, transandantal meditasyon sadece şeytanın nefsinizin kalbindeki karanlıkları arttırmasını sağlar. Ve dikkat edin, transandantal meditasyon yapanlar o meditasyon sırasında biraz rahatladıklarını iddia ederlerse de sonucu size söylemekten hep kaçacaklardır. Çünkü arkasından amansız bir stres onları mutlaka kaplayacaktır. Ey dünyadaki şeytanın emrinde olan en mutsuz insanları oluşturacaklardır. Allah'ın yasaklarını işleyen, emirlerini asla yerine getirmeyen bir grup. Transandantal meditasyonun sizin üzerinizdeki bir tek tesiri vardır. Nefsinizin kalbini tamamen koyu zifiri bir karanlığa ulaştırmak. Mutluluğu tamamen elinizden almak. İblisin bütün gayesi bunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim size transandantal meditasyondan bahsederse onlara deyin ki bu bir zikir sahtekarlığıdır. Zikrin bir insanı şeytanın elinden nasıl kurtaracağını, nasıl Allah'ın kulu, Allah'ın kölesi ve sonsuz bir mutluluğun sahibi yapacağını İblis çok iyi bildiği için zikri önlemek üzere bu üç kağıtçılığı koymuş ortaya. Bu zikir sahtekarlığını. Transandantal meditasyon. Meditasyon yapan elbette zikir yapmayan kişidir. Nefsinin kalbi hiçbir zaman aydınlanmayan bir insandır. Nefsinin kalbi kapkaranlık bir dünyada o kişiyi yaşatır. Bunlar mutsuz insanlardır ama kendilerini mutlu gibi göstermeye çalışırlar. Bunu da beceremezler. Çünkü sık sık öfkelendiklerini, sinirlendiklerini ve de başka insanlardan daha çok stresli olduklarını görürsünüz. Transandantal meditasyon şeytanın zikri yok etmek için ortaya koyduğu bir sahtekarlıktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlar da bu konuyu her zaman ortaya koyarak anlattıklarımı onlara anlatın. Transandantal meditasyon yapanlara sorun. Bu meditasyon seansı bitince neden o kadar sinirli oluyorsunuz, huzursuz oluyorsunuz, onu bize anlatır mısınız deyin. Çünkü nefslerinin kalbi başlangıçtan çok daha kesif, karanlıklarla doluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. Ama bir defa daha bitti. Sizinle beraber olan güzel bir zaman parçası bir defa daha tamamlandı. Bizi sizlere hitap ettiğimiz sürece
büyük mutlulukların sardığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sizlerle mutluyuz. Biz yalnız başımıza bir şey ifade etmeyiz. Allah Teala'nın bize öğrettikleri bizde kalsaydı, sizlere bunları ulaştıramasaydık, bu mutluluğu sizlerle paylaşamasaydık, etrafımızdaki bunca insan mutluluğu yaşamasaydı, biz bir hiç olarak kalırdık. Ama sizler varsınız sevgili kardeşlerim. Dünyaya doğruları öğretecek olanlar sizlersiniz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bu mukaddes çatı altında Allah'ın size hedef gösterdiği bütün uç noktalara, mukaddes noktalara, kutlu noktalara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Dünya saadeti de, dünya saadeti de sizlerin olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü dualarımızda.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir yarenlik edelim dedik. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala seviniz diyor. Yetmez sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. Seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Kavga etmeyiniz, sülh ve sükun içinde yaşayın. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek, başlangıç noktasının arkasında oluşan güzellikler. Sevmek, nefret etmemek. Sevgili kardeşlerim, sevmek varsa bütün problemler çözülür. Allah'ı seviyorsanız Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz. O emirleri yerine getirmek de sizin için bir zevk olur sadece. Sadece zevk ve huzuru yaşamak. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor diye. Şu dünyada verilen gezegen, sonsuzda bir dünya. Rakamı biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksi olduğu hesap edilmiş durumda. Yaklaşık 100 milyar galaksi ve her galakside 100 milyar yıldız. Herkese göre yerlerdeki insanlar var. Göklerdeki insanlar var, ikisinin arasındaki insanlar var. Hangi gezegende yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka durum bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala iki doğunun da, iki batının da sahibidir. Bu nasıl şey diyorlar, iki doğu, iki batı? Yok ki bir tane doğu var, bir tane batı var. Hayır, iki tane doğu var, iki tane batı var. Sevgili kardeşlerim, yer kürenin bir noktasında biz olalım. Merkezden geçen bir doğrunun tam öbür tarafında da, diğer ucunda da bir başkası bulunsun. Şimdi bize göre doğu bu taraftır, batı da taraftır. Ama o noktada bulunan kişi için de tam tersi söz konusudur. Doğu ile batı yer değiştirmedi ama insanlar yer değiştirdi. Ve tam o anda iki tarafta da böyle birer tane insan bulunsa birine göre doğu, ötekine göre mutlaka batı olur. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünün. Mutlu olmak için sebep arayın. Huzura kavuşmak için bir şeyler yapın. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde bir dünyada yaşamanızı istiyor. Bunun yolu başkalarına mutluluk ulaştırmaktan geçer. Başkalarını mutlu etmeye çalışmalısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Mutluluğu ulaştıran kişi, yani başkalarını mutlu eden kişi, asıl mutlu olan odur. Başkalarını mutlu etmek, mutluluğun mutlaka geçilmesi lazım gelen bir kapısıdır. Bütün yollar başkalarını mutlu etmekten geçer. Mutluluğun bütün yolları. Yalnız değilsiniz. Etrafınızda insanlar var. Eğer sevilmek istiyorsanız seveceksiniz. Başka yolu yok. Ama severseniz bütün problemlerinizin çözüldüğünü göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, seviniz. Sevmelisiniz. Ancak severseniz o zaman sevildiğinizi göreceksiniz. En güzeli de bu değil mi? Bir aynaya baktığınız zaman kendinizi görüyorsunuz. Bütün insanlar sizin aynanızdır. Siz onlara karşı sevgi duyduğunuz zaman onların da size karşı sevgi duymaması söz konusu olmaz. Sevenler sevinirler. Sevmeyenler de sevilmezler. Öyleyse sevmek mutluluktur. Sevilmeyi sağladığı için mutluluktur. Sevmek mutluluktur. Allah'ı yanınıza aldığınız için mutluluktur. Allah sevenlerle beraberdir. Şeytan da nefret edenlerle beraberdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden şeytan, neden nefret, neden huzursuzluk? Hayır, bunların hepsini devre dışı bırakabilirsiniz. Severseniz eğer, o zaman sevdiğiniz insanlara yardım etmek gelir içinizden. Bu sizin için bir zevk olur. Sevdiğiniz insanları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, karanfilin kokusu da çok hoş biliyor musunuz? Bir de bu ıhlamur, güzel bir ıhlamur türü. Bilmem nereden geliyormuş bu Amerika'ya. İşte böyle bir şey. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için çareler geliştirin. Sebepler oluşturun. İnsanları kalbinizden sevmeniz yetmez. O sevginin dışa vurması lazım. Gözlerinizde karşınızdaki kişi sevgiyi okumalı. Ha, böyle. İşte bu. Bu beni seviyor. Bir seven karşısında nefretin geçerli olmadığını yaşayacaksınız. Ve herkese ispat edeceksiniz. Allah Teala en çok kimi sever? Kendisini en çok seveni sever. En çok seveni o sevgiyi kim verir? Allah verir. Allah Teala sevenlerin en büyüğüdür. Sevilenlerin en büyüğüdür. En çok sevdiğinden en az sevdiğine daha doğru bir çizgi gelişir durur. En çok sevenler arasında olmaya çalışın. Unutmayın ki
Ölçü sizde. Hemen anlarsınız Allah-u Teala'yı seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Çünkü Allah'ı seven başkalarını sever. Onların kusurlarını görmez. Onların negatif tarafları ona tesir etmez. O sevmeyi öğrenmiştir. Sevmek duyguların en güzeli. Allah'a duyduğunuz sevgi muhakkak ki sevgilerin en büyüğüdür. O Allah'tır. Kalbinizin bütününe hükmeder. Allah-u Teala'nın sizi sevmesi sizin onu sevmenize bağlı. Neden? Çünkü siz Allah'ı sevdikçe Allah'ın sizin mutlu olmanız için size verdiği görevleri daha üst boyutta, daha üst boyutta, daha üst boyutta gerçekleştirirsiniz. Yani onları sizin sevginizi artıracak olan faktörleri daha üst boyutta gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ı daha çok seversiniz. Allah da sizi daha çok sever. Sevin ki sevilesiniz. Allah'a karşı duyduğunuz o sevgi başka insanları da sevmenizin temelinde yatar. Allah'ı sevmek, insanları sevmenin anahtarıdır. Allah'ı en çok sevenler, Allah'a en yakın olanlardır. Ruhunu Allah'a teslim etmiş birisiyle, ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş bir kişinin Allah'a sevgisi aynı seviyede iki sevgi değildir. Sevginiz arttıkça zikriniz artar. Zikriniz arttıkça sevginiz artar. Sevgi ve zikir o Allah'a doğru olan tırmanışın, merdivenlerin çıkışında ikisi ayrı ayrı gayret verici faktörlerdir. Allah'ı sevdikçe başka insanları da seversiniz. Sevdikçe daha çok zikir yapmak gelir içinizden ve daimi zikre doğru adım adım yol alırsınız. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman Allah'ı ne kadar çok sevdiğinizi göreceksiniz. Daha ötesi, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman en çok sevenlerin arasında olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey Allah-u Teala tarafından o kadar güzel dizayn edilmiş ki ona hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi çok sever. Allah sizi çok sever. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sever. Ve sizin ona olan sevginizdeki ufacık bir artış, onun binlerce kat fazlası Allah'ın sevgisini vücuda getirir, arttırır. Oran eşit değildir. Siz Allah-u Teala'yı bir ünite fazla sevdiğiniz zaman, Allah-u Teala sizi kim bilir kaç bin ünite fazla sevmeye başlar. Ama unutmayın ki bu konunun mihverinde, merkez noktasında siz varsınız. Sizin gayretiniz Allah ile olan ilişkilerinizin anahtarıdır. Aynı zamanda işaretidir. Göstergesidir. Allah'ı seven insanları sever. İnsanların üzülmesine gönlü razı olmaz. İnsanlar hata yapabilirler. O onlarla Allah arasındaki bir ilişkidir. Siz hata yapanları da sevmelisiniz.
Ola ki sizin engin sevginiz hataların yapılmasını da engelleyecek olan bir noktaya ulaştırır. Etrafınızdaki insanları da o hedefe yöneltir. Sevgili kardeşlerim, sevgi bütün kapıları açan bir anahtardır. Herkes için bir mutlu dünya sizin tarafınızdan kurulabilir. Etrafınızdaki bütün insanlara mutluluğu ve huzuru yaşatabilirsiniz. Onların hayatlarını ve kendi hayatınızı zindan haline de getirebilirsiniz. Nefret eden bir kişi, nefreti kendisine huy edinmiş olan bir insan, şeytanın mutlak olarak emrindedir. Şeytan, herkesten nefret etmenizi ister çünkü o sizden nefret ediyor. İnsan adı verilen mahluk, şeytanın en büyük düşmanıdır. Neden? Allah'ın huzurundan kovulmasının ve cehenneme gitmesinin sebebi, cehennemin en dibine gitmesinin arkasında yatan sebep, onun, şeytanın Allah'ın emrine, insan sebebiyle, Adem Aleyhisselam sebebiyle isyan etmesidir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruh verdiğini söylüyor ve ona secde edilmesini istiyor. İblis de diyor ki ben ona secde etmem. Ona verilen ruhu atlayıp beni diyor dumansız ateşten enerjiden yarattın. Onu çamurdan yarattın. Çamur necistir diyor. Üstün olan benim diyor. Sevgili kardeşlerim, şeytan ne kadar şeytanca düşünürse düşünsün. Şeytanca düşünmek çok zekice düşünmek anlamına da geliyor biliyorsunuz. Ama biz onu çok zeki kabul etmiyoruz. Hangi açıdan kabul etmiyoruz? Allah ile ilişkiler açısından. Allah'a karşı çıkmak, şeytana dost olmak bir akıllılık değil, bir enayiliktir. Terazinin bir tarafında mutlu olmak var. Allah'ı sevenler mutlu olabilir. Öbür tarafında da mutsuz olmak, huzursuz bir dünya hayatı yaşamak, her an huzursuzluğu devam ettirmek terazinin ikinci tarafı. İnsanlar var, hep bu ikinci taraftadır. Büyük kesim. Sebebi ne? Sebebi sadece dinlerini bilmemeleri. Bu insanların hepsi Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileseler, diledikleri andan itibaren mutluluğun kendilerini bir yaprak sarma gibi sardığını görecekler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ne görüyoruz? Huzur görüyoruz. Mutluluk görüyoruz. Rahatlık görüyoruz. İnsanın etrafındaki herkesle en güzel ilişkiler içinde olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanlar vardır. Siz ne kadar onlara en güzel davranışlarda bulunsanız da onları mutlu edemezsiniz. İç dünyalarında bir şeyler kurarlar. Hep o düşünce onları huzursuz eder. Ve bunun arkasında da daima başkalarını sebep görürler. Falanca bana böyle davranmasaydı ben huzursuz olmazdım diye düşünürler. Ama mutsuzlukları hiç bitmez. Neden sevgili kardeşlerim? Eğer böyleyseniz neden olduğunu sorun kendinize. Neden huzursuzsunuz, neden mutsuzsunuz? Arkasında sakın başkalarını aramayın. Siz varsınız. Siz başkalarını sevmediğiniz için sevilmezsiniz. Siz
Gülmeyen bir yüzün sahibi olduğunuz için sevilmezsiniz. Siz huzursuzluğunuzu başkalarına yüklediğiniz için sevilmezsiniz. Başkaları sebebiyle huzursuzluk sizin sığınağınızdır. Başkaları bana kötü davranıyor, herkesin bana karşı yüzü asılıyor. Başkalarına gülen insanlar bana gelince yüzlerini asıyorlar diye mi düşünüyorsunuz? Hiç düşünmediniz mi? Neden başkalarına gülümsüyor o insanlar da size karşı gülümsemiyor? Çünkü başkaları da onlara karşı gülümsüyor ama siz gülümsemiyorsunuz. Eğer gülümsemezseniz size de gülümsemezler. Sevgili kardeşlerim, sev beni, seveyim seni formülü şeytanın bir uydurmasıdır. Doğrusu ben seni seviyorum. İşte bütün davranışlarımla sevgimi ispat ediyorum. Şimdi eğer dilersen sen de beni sevebilirsin ve bu seni çok daha fazla mutlu eder. Burada ne oldu? Birinci kişi ikinci kişinin kendisini sevmesini beklemedi. Sevdi. Sevdiğini hissettirdi. Ama ona karşı bir sevgi unsuru oluşmadı. Oluşmasın. O gene sevmekte devam edecektir. Gene sevgisini göstermekte devam edecektir. Seven birisinden aldığı karşılığı alamayacaktır ama bu onu mutsuz etmeyecektir. Çünkü o kişi için de lazım gelenleri yapmıştır. Onu sevdiğini davranışlarıyla belli etmiştir. Ama cevap alamamıştır.

Asık suratlı. A benim sevgili canlarım, dostlarım, gönül dostlarım. Böyle olan birilerini gördüğünüz zaman onlarla meşgul olun. Onların sevgi dünyalarının kapısını açmaya çalışın. Onları sevdiğinizi belirtin. Yaklaşın. Her fırsatta onları sevdiğinizi belli edecek bir dizayna ulaşmalısınız. Sevmek. Allah-u Teala'nın bir muhteşem dizaynı. Arkasında mı ne var? Mutluluk var. Nefret etmek, şeytanın bir dizaynı. Arkasında mı ne var? Mutsuzluk var. Eğer nefsinizin kalbini daimi zikre ulaşıp da bütün afetlerden temizleyebilirseniz, sevgisizlik diye bir olayı ömür boyu yaşayamazsınız. Belki sevdiklerinizin yaptığı yanlışlıklar sizi bazen üzebilir. Onlar adına Allah-u Teala'dan hep af dilersiniz. Çünkü siz onlar için yaşıyorsunuz zaten. Sadece başkaları için yaşayan insanlar mutludurlar. İşte sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle bu sohbeti yapıyoruz ya. Bu sohbeti yapmak bize o kadar büyük bir mutluluk veriyor ki, dilinen tarifi gayri mümkün süz. Anladın mı? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse sevmek varken nefret etmek neden? Asık suratta dolaşmak neden? Başka insanları huzursuz etmek neden? Seven insan başka birisini huzursuz etmek için değil, onu nasıl mutlu edebilirim diye düşüncelerin içindedir hep. Onları, etrafındaki insanları nasıl mutlu edebileceğinin hesaplarını yapar. Bir şeyler yapmalıyım der, falancanın gönlünü almalıyım der. Onu sevdiğimi ona belli etmeliyim der. Etrafındaki herkesi sevmeliyim der. Terazinin dengesini negatif istikamette ayarlamayın. O beni sevsin, ben onu o zaman severim demeyin. Ben seveceğim deyin. O beni sevse de ben onu seveceğim, sevmese de ben onu seveceğim. Ve bu sevgimi de belli edeceğim. Çünkü ancak benim ona karşı duyduğum sevgiyi belli etmem onu mutlu kılabilir. Ve belki bir gün, ya ben bu kadar asık suratlı bir insanım, zaten kendi derdim kendime yetmiş, İnsanları hiç sevmiyorum, benim huzursuz olmama zaten insanlar sebebiyet vermiyor mu? Bu tarzdaki düşüncenin sahibi olan bir insan başkalarından da hep aynı cevabı alır. Onlar da onu sevmezler. Ama siz öyle olmamalısınız. Başkaları bu asık suratlı insanları sevmeyebilir. Ama siz sevmelisiniz sevgili kardeşlerim. Sadece sevmekle kalmamalısınız. Sevginizi su yüzüne çıkarmalısınız. Onu da sevdiğinizi, başkalarını nasıl seviyorsanız, onu da sevdiğinizi ona ispat etmelisiniz. O buna rağmen değişmeyebilir. Ne yazar? Siz vazgeçmeyeceksiniz.

Ondan karşılık beklemek için değil. O da beni sevdiğini o da beni sevdiğini bana söylemek mecburiyetinde diye düşünmek büyük bir yanlış. Böyle bir şeyi istemeye hakkınız yok. Hak sahibi değilsiniz. Göreviniz sevmektir. Karşılıksız sevmek. Bunun bedelini insanlar ödemeyecek. Onun bedelini size, sevginin bedelini, o muhteşem mutluluk bedelini size Allah ödeyecek. İçinize huzur, mutluluk ve Allah ile yakınlık müessesesini her gün biraz daha geliştirerek. Siz insanları sevin. İnsanları ne kadar çok severseniz Allah Teala'nın sizi o kadar çok sevdiğini göreceksiniz. Mantıksız mı? Çok mantıklı. Çünkü Allah Teala sizin başka insanları, onlar sizi sevmese de sevmenizi ister. Eğer severseniz Allah Teala sizi mükafatlandırır. Sevgi pınarlarınızı daha geniş çaplı dönüşümlere ulaştırır. Sevgi hudutlarınızı genişletir. Daha çok sevdikçe daha çok mutlu olursunuz. Başka insanların gözünde sevgiye layık olmayanları da sevin. Hata yapanları da sevin. Hataları onlarla Allah arasındadır. Kimsenin hatasından siz sorumlu değilsiniz. Ama hata yapsalar da sevmeye devam edebilirseniz, belki onlar bir gün hatalı olduklarını idrak edeceklerdir. O zaman çok pişmanlık duyacaklardır. Belki hala duyuyorlar. Sevgili kardeşlerim, size düşen insanlara hadlerini bildirmek değildir. İnsanların yaptığı yanlışlıkları onların yüzlerine vurmak değildir. Böyle bir şey yapan insan sadece konunun bir ucu kendisiyle alakalıysa intikam almış bir kişi durumuna girer. Allah-u Teala'nın muhtevası, mutluluk reçetesi bunun dışındadır. Öyleyse Allah-u Teala sizin üst seviyede bir mutluluğun sahibi olmanızı istiyor. Bunun için nefsinizin afetlerini daimi zikre ulaşıp tamamen yok etmeniz lazım. Bu konunun son noktasıdır. Oraya vardığınız zaman ne olur? Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaz. O zaman nefret duygusuna kalbinizde yer yoktur zaten. Size kalan bütün alan sevgi üzerine kurulmuştur. Ve sadece seversiniz. O sevgi ailesi içinde olmasına rağmen hata yapanlara da sadece acırsınız. Allah Teala onları da mutlaka sevmenizi ister. Sevgili kardeşlerim, şimdi düşünün terazinin bir tarafında sevgi var ve sizi mutlu ediyor. Öbür tarafında nefret var ve sizi mutsuz ediyor. Akıl hangisini tercih etmenizi ister? Sevmeyi tabii. Onun için Allah Teala sevgiyi hep öne almış. Allah'ı sevmekle insanları sevmek aynı paralelde gider. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça nefret azalır, sevgi çoğalır.
Allah Teala ise nefsinizin afetlerindeki bütün faktörlerin yok olmasını hedef almış. Çünkü bütün insanlara daimi zikri farz kılmış. Yeskurunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunubihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yan üstü yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de eğer Allah'ı zikrediyorsanız o zaman daimi zikirdesiniz. Daimi zikirde olan bir kimsenin kalbinde afet kalmaz. Nefret afeti, kin afeti, öfke afeti hepsi yok olur. O zaman geriye sadece sevgi kalır. Huzur kalır. Mutluluk kalır. Ve orada o noktada sevgi vardır. İnsanları seversiniz. Unutmayın, o insanların hiçbirisi size hesap vermek mecburiyetinde değildir. Hesaplarını oraya verecekler Allah'a. Herkesin yaptığı ömrü boyunca bütün hareketleri kiramen katibin melekleri tarafından hem o olaya sebebiyet veren düşünceleri açısından hem de olayın aksiyonu vücuda getirilmesi açısından iki grup kiramen katibin meleği tarafından filme alınır. Üç boyutlu. Bir grup düşüncelerinizin filmini alır. İkinci grup aksiyonlarınızın filmini alır. Davranışlarınızın. Hangi ölçüde sorumlusunuz? Bu iki film karşılaştırılarak kıyamet günü sonuçlara ulaşılır. Sevgili kardeşlerim, eğer siz başkalarını severseniz, bunun arkası onlar için yaşamaya başlamaktır. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlayabilirseniz, işte mutluluk oradadır. Başkaları için yaşamak mutluluğun ta kendisidir. Hepiniz için geçerli. Hepiniz için sevgili kardeşlerim. Eğer hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adarsanız, o zaman asıl mutluluğu siz yaşarsınız. Çünkü hiçbir saniyeniz mutsuz geçemez. Başkaları için yaşamaya başlamış bir insanın mutsuz olması normal standartlarda mümkün değildir. Şeytan onunla bir ömür boyu uğraşacaktır. Ama akıntıya kürek çekecektir. Hiçbir zaman o kişiyi mutsuz etmeyi başaramayacaktır. Allah'ın dostu nefsindeki afetler yok olduktan sonra hep mutlu olacaktır. Huzur içinde olacaktır. Kimseye düşman olarak bakmayacaktır. Kimseyi düşman olarak görmeyecektir. O insan mı? Ona gerçekten düşman olabilir. Ama bu noktaya ulaşmış olan bir insan onu düşmanı olarak telakki edemez. O böyle olduğu sürece
Düşmanı olduğunu düşündüğümüz kişi ona bir zarar da veremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki Allah Teala sevdiklerini korur. Allah'ın sevgilisi olmak Allah'ın bir mazhariyetidir. Bu sevgili olmak noktasına gelmenin yolu sevgiden geçer. Sevginiz ne kadar üst boyuta taşınabilirse o kadar çok mutlu bir insan hüviyetine hep sahip olursunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dilemek düşüyor bize. Başkalarını sevmenizi, çok sevmenizi, onlar için yaşamanızı dilemek Allah Teala'dan işte bunu diliyoruz. Hepiniz başka insanlar için yaşayın sevgili kardeşlerim. O zaman mutluluğu yaşayacaksınız. O zaman bütün şikayetleriniz yok olacak. Hani insanlar vardır, her şeyden şikayet ederler. Siz onlardan olmayacaksınız. Her şeyin güzel tarafını görmenizi Allah size temin edecek. Seveceksiniz. Sevdikçe mutlu olacaksınız. İşte Allah Teala'nın hepinizi o çok sevenlerden, sevdikçe mutlu olanlardan kılmasını diliyoruz. El Fatiha me as salavat.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir tarafta Allah var ve onun yarattığı insan. Ve insanın karşısında da şeytan var. Yanında Allah, karşısında şeytan. Sevgili kardeşlerim, konuya başından başlamamız lazım. Neden şeytanlar insanlara düşman? Konu yaratılışa kadar geri dönüyor. Allah Teala insanı hamîn ve mesnun olan salsalinden yaratmış. Yani organik bir dönüşüme müsait olan bir yapıda kirli topraktan yaratmış. Kirli topraktan insan şeklini oluşturmuş. Sonra ona hayat vermiş Allah Teala. Ve böylece Adem Aleyhisselam oluşmuş. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden de Allah Teala Hazreti Havva'yı, Havva annemizi yaratmış. Ve Adem Aleyhisselam'la Havva annemizden bütün insanlık türemiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman etrafında bulunan meleklere de, cinlere de emir veriyor. Ona ruhumdan üfürdüm, diyor. Onun önünde secde edin. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü insandan başka Allah'ın ruh verdiği hiçbir mahluk mevcut değildir. Bu sebeple insan en üstün mahluktur. Allah'ın ruhu insanın muhtevasında var olduğu için o bir mahluktur ama kendisini yaratanın ruhu onunla birliktedir. İnsandan başka hiçbir mahluka yarattığı hiçbir yaratığa Allah Teala ruh vermemiştir. Sadece bu sebeple Allah Teala'ya ne kadar çok hamd etsek, ne kadar çok şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Hamd olsun, şükür olsun yüce Rabbimize ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. İnsan olarak yaratılmanın erdemini vermiş. Sevmeyi öğretmiş. İşte hayatınızın en önemli sizi hedefe götürecek olan en üstün dizayn Allah Teala'nın insanlara sevmeyi öğretmesidir. Sevmek bütün savaşların sonudur. Sevmek kinlerin, nefretlerin sonudur.
Ve Allah Teala insana sevmeyi öğretti. Şeytan da nefreti, kini, düşmanlığı. Sevgili kardeşlerim, Allah sizi ne kadar çok seviyorsa, iblis de o kadar çok nefret ediyor. Bütün bu şeytanların cehenneme gitmesine sebebiyet verecek olan ve bütün şeytanları azdıran İblis isimli şeytandır. O cinlerden de diyor Allah Teala. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona secde edin emrini verdiği zaman bütün Allah Teala'nın etrafında bulunan melekler ve cinler secde ettiler. Ama iblis secde etmedi. İblis cinlerdendi. Allah Teala ona, ey iblis, seni emrime karşı çıkaran, emrimi yerine getirmemene sebebiyet veren şey nedir? İblis kibirlenerek dedi ki, beni ateşten, yani dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Onuysa topraktan yarattın. Elbette beni enerjiden yarattığın cihetle ben ondan üstünüm. Şimdi bu noktada duralım ve Allah Teala'nın bir ayetine gelelim. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ruh üfürüldüğü an sizin şeklinizi almıştır. Sizin vücudunuz hangi istaleleri geçirirse nefsiniz de aynı şekli alır. Yani ruhunuz da aynı şekli alır. Ruhunuzun da nefsinizin de görünümü tam şu anda sizin göründüğünüz gibidir. İşte şu fizik vücudumuz, nefsimizi de, ruhumuzu da bir sığınaktır. Bu fizik vücudun bünyesinde, kapladığı alan içerisinde nefsiniz var. Bu fizik vücudun kapladığı alan içerisinde ruhunuz var. Ya da bir kısmınız için vardı. Onu Allah'a gönderenler için ikinci kelime kullanılabilir ancak. Onların da ruhları vardı. Onlar fizik vücudun içindeydi. Ama onlar ruhlarını Allah'a göndermek şerefine erdiler. Allah'ın ermiş evliyası olmak şerefine erdiler. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için geçerli bu. Ermiş evliya herkes olabilir. Olmasında hiçbir engel koymamış Allah Teala. İnsanları teşvik ediyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Bir dileğiniz benim sizin ruhunuzu bana ulaştırmam için yeterlidir. Siz sadece dileyeceksiniz. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben de sizi kendime ulaştıracağım. Ne diyor, ne diyor Allah Teala? Ben diyor sizi kendime ulaştıracağım. Yani sizin
ruhunuzu, sizde bulunan benim ruhumu, ben onun gerçek sahibi olan kendime ulaştıracağım diyor. Bu konuda diyor, siz bir garanti alıyorsunuz benden. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın buyurduğu Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Allah'ı Allah yeştevi seçer. İstiva eder. İleyhi ona kendisine men kişiyi Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ı dilediği kişiyi. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Burada bu ifadeden yani insanların büyük kısmı seçilmez. Allah'ın dilediği Allah'a ulaşabilecek olan efsafta insanlar seçilir manası çıkarıyorsanız yanlış bir kanı bu. Tam aksine Allah-u Teala insanların hemen hemen hepsini seçer. %90'dan fazlasını seçer. O zaman seçmedikleri kimlerdir diye bir sual geliyor akla. Seçmedikleri Allah'a ulaşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikleri gibi başka insanları da ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemekten men edenler. İşte onlar seçilmezler. Onlar hiçbir zaman insanların %5'ini aşamazlar. Çok küçük bir azınlık olarak kalacaklardır. Geri kalan herkes Allah-u Teala tarafından seçilir. Seçilirse ne olur? İşte burada cevap biraz hüzünlü. Seçilmek bir şey ifade etmiyor. Seçilenlerden, seçilmeyenler zaten Allah'a ulaşmayı dilemeleri mümkün olmayan, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden insanlar. Öyleyse seçilenlerden, seçmiş olan %95'ten kimler Allah'a münaki olmayı, yani ruhlarını hayattayken Allah'a ilka etmeyi dilerlerse, sadece onlar hedefe ulaşırlar. Allah'ın seçtiklerinden kimler Allah'a dünya hayatında ruhlarını ulaştırmayı dilerse sadece onlar Allah'a ruhlarını ulaştırabilirler. Dilemeleri yeterli midir? Evet, yeterlidir. Kim şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi şeytana yenecek olan temel sebebi yakalamıştır. Şeytanı yenecek olan nedir? Bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerse ne olur kişi? Dilerse Allah o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Yani kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıyor. Allah, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun ruhu vücudundan ayrılıyor. Yanlış. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman değil. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah ona yardıma başlıyor. Allah ona mürşit sevgisi veriyor. Kişi hacet namazını kılıyor. Mürşidini görüyor ve bir sevgi uyanıyor kalbinde irşat makamına karşı. Ve gidiyor, tabi oluyor Allah'ın hacet namazını kıldığında kendisine gösterdiği kişiye gidiyor ve tabi oluyor. Tabi olursa ne olur?
tabi olursa olay başlar, ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru Seyri Sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Bunun için ana dergaha gelir, erkekse erkekler safında, hanımsa hanımlar safında yer alır. Baştan 6. kata kadar çıkabilenlerin içinde yer alır. Ancak daha sonra 7. kata çıkabilenlerin içine geçer. 6 katı tamamen açtığı zaman. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Bunun için o kişiye furkanlar verir. İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen, herhangi bir kişiden ayırt edemeyen kişiyi irşat makamını ayırt edebilen bir imkana kavuşturur, bir yetkiye kavuşturur. Kişi İrşat makamını artık herhangi bir kişi olarak değerlendirmez. İrşat makamı olarak görür. Bu görüşünün arkasından Allah-u Teala onun irşat makamının sözlerini anlaması için kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinleti alır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır Allah-u Teala, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinleti. Görme hastasının üzerindeki engeli alır. Kaşavet. İşitme hastasının üzerindeki engeli alır. İdrak hastasının üzerindeki engeli alır. Hem uzuvlarındaki engelleri hem de hassalarındaki engelleri kaldırır. Görme, işitme ve idrak etme birer hassadır. Göz, kulak ve kalp birer uzuvdur. Bu azanın, aza uzuvlar demek. Bu uzuvların görme, işitme ve idrak etme hassalarını Allah Teala açar. O zaman o kişiler irşat makamını başka insanlardan ayırabilmek özelliğini kazanırlar. Kalplerine ihbat konulur. Ve bu nizam içerisinde bu insanlar hacet namazını kılarlar ve mürşitlerini Allah-u Teala böyle olan insanlara mutlaka gösterir. 14. basamakta bu insanlar mürşitlerine ulaşırlar. Tabiiyetleri gerçekleşir. Peki şeytan ne yapıyor bu arada? Hiçbir şey yapamıyor. Allah'a mülaki olmayı düşünen, ondan sonra da bunu kalbinden gerçek anlamda dileyen, hiç kimseye şeytan hiçbir şey yapamaz. Allah o insanla şeytanın arasına öyle bir engel koymuştur ki, bu engel, sevgili kardeşlerim, o muhtevada o kişiye şeytanın tesirini mutlak olarak önler, yok eder. Şeytan en çok o insanları yoldan çıkarmak ister ama o kişi ruhunu
Allah'a ulaştırıncaya kadar hiç kimseyi Allah'ın yolundan saptıramaz. İşte şeytanın gücü bu kadardır. Hiçbir şey yapamaz. Aslında şeytan bir hiçtir. Kime karşı? Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlar için bir hiçtir. Ne zamana kadar? O kişi ne zaman ki ruhunu Allah'a ulaştıracaktır, mürşidine tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılır, ana dergâha ulaşır, oradan 7 tane gök katını diğerleriyle beraber aşmak üzere kafileye katılır. Evvela 1. kata kadar çıkabilir, sonra 2. kata kadar, sonra 3. kata kadar, 4., 5., 6., 7. kata kadar, 7. katın 7 tane aleminin her birine birer birer ulaşır ve bu kişi neticede zikir hücrelerine ulaşır. Orada zikrini tamamlarsa o kişinin ruhu oradan sitetli mintaya ulaşır. Sitetli mintadan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fena fillah'tır. Yani Allah'ın zatında fani olmaktır. Fena, fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde yok olmaktır. Allah'ın zatında yok olmaktır. Ruh, Allah'ın ruhudur. Ve Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, Allah bu dünyada yaşayan milyarlarca insana ruh vermiştir. Ve Allah'ta hiçbir eksiklik olmamıştır. Onu, o bir sonsuzluktur ruh açısından. Bütün kainattaki insanlara, sadece dünyada verilen bu gezegendeki değil, kainattaki insanlara Allah-u Teala ruh veriyor. Doğar doğmaz ruhundan üflüyor. Ve de Allah öyle bir Allah'tır ki, yaratıcıdır ki, her şeyin sahibidir ki, insanlar hangi sonsuz sayıda olurlarsa olsunlar, onların hepsine Allah-u Teala ruh vermek. Yetkisinin ve iradesinin sahibidir. Sonsuzun sahibidir. Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah neyi dilerse ona ol der, o da olur. Allah'ın sadece bir talepte bulunması, o şeyin vücuda gelmesi için yeterlidir. İşte Allah-u Teala'nın bütün insanları tanıdığı, sadece bir dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'ın o insanların ruhlarını kendisine ulaştırması gerçekleşir. Başka bir şey istemiyor. Sadece gönülden bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte şeytanın bütün insanlara düşman olmasının arkasında yatan şey, Adem Aleyhisselam'ın Allah-u Teala tarafından yaratılarak kendisine secde etme emrinin verilmesidir. Şeytan bu emri gerçekleştirmeyen o kadar meleğin arasındaki tek varlıktır. O kadar meleğin ve cinin arasındaki tek varlıktır.
Ondan başka bütün varlıklar, şeytanlar da, cinler de, melekler de hepsi secde ediyorlar. Sadece iblis secde etmiyor. Ve de Allah-u Teala'nın o kişiye ruhundan üfürmesinin ne kadar büyük bir üstünlük olduğunu bilmesine rağmen Allah-u Teala neden secde etmedin deyince fizik vücudunu ortaya koyuyor. Sen benim fizik vücudumu dumansız ateşten yani enerjiden yarattın. Onu ise topraktan, çamurdan yarattın diyor. Oysa ki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a secde emrini verdiği zaman Adem Aleyhisselam'ın fizik vücuduna secde edin demiyor. Ona ruhumdan üfürdüm diyor. Ona secde edin diyor. Biz insanların fizik vücudu bir şey ifade etmez. Nefsinin afetlerinden arınmadıkça. Ancak nefsinin afetlerini Allah'ın yardımıyla daimi zikre ulaşmak suretiyle yok eden bir insan. İşte o insan Allah için en kıymetli olanlardandır. Kim daimi zikre ulaşmışsa o ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Daimi zikre ulaşan herkes nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Geriye sadece iradesini teslim etmesi kalmıştır. Bunu ise Allah gerçekleştirecektir. Çünkü o kişinin daimi zikreden öte yapabileceği bir şey yoktur artık. En üst noktaya varmıştır, daimi zikre ulaşmıştır. Bu noktadan sonra Allah o kişinin günahlarını örter. Onlara yeni bir nur daha verir, üçüncü nur verir başların üzerine. Onların örttüğü günahlarını sevaba çevirir. İradelerini de teslim alır. Ve onlara irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle bir yetki verir. Onlar Allah'ın Allah tarafından tayin edilen mürşitleri olmuştur. İrşad etmek yetkisinin sahipleri olmuşturlar. Onlar bütün mürşitler raşitlerdir. Yani rüşte ermiş olanlardır. Rüşt, irşad etmenin yetkisini ifade eder. İrşad etme yetkisi bir olgunluk ifade eder. O kişinin mutlaka iradesini de Allah'a teslim etmesi gerekliliğini vurgular. Bir insan ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmedikçe Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmez. Öyleyse kim bu hedeflere ulaşmadan mürşit olmuşsa, kendisini mürşit zannediyorsa, o onun bileceği iştir. Ama Allah'ın katında o kişi irşad etmek yetkisinin sahibi kılınmaz. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar bu devirde bu hakikatlerden artık haberdar değildir. Çünkü bunların hepsi unutulmuş, tarihe karışmış Kur'an ayetleridir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa ki insanlar 7 Safa ve 4 Teslim'i devreden çıkarmışlar. İslam'ın 5 şartına perçinlenmişler. Diyorlar ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bunlar İslam'ın 5 şartıdır. Bunları yapan mutlaka cennete girer. Sevgili kardeşlerim, girer mi? Ne yazık ki girmez.
İşte bu büyük aldanışın sona erdiği devir, bu devirdir, hidayet devri. İnsanlar İslam'ın beş şartını yaşamakla değil, Allah'a ulaşmayı bilemekle ruhlarını Allah'a ulaştırırlar, hidayete ererler. Bu istikamette yola çıkan adam bununla yetinmeyecektir. Fizik bedenini de Allah'a teslim etmek isteyecektir. Ve insanların büyük kısmı bunu gerçekleştiremeyecektir. Çünkü o güne kadar ulaştıkları hedefe, yani ruhlarını Allah'a, Allah'ın ulaştırmasına, zikirlerini günde 3 saate, 3-4 saate çıkarmakla, ulaşmakla gerçekleştirmişlerdir. Daha doğru bir ifadeyle Allah onları bu 3-4 saat zikir yapma yeteneğine kavuşturmuştur. Ve onların ruhlarını Allah-u Teala teslim alarak kendi zatına ulaştırmıştır. Çünkü söyledik sözümüzün başında, sözü var. Sevgili kardeşlerim ve de insanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman üçüncü kat cennetin sahibi olurlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o üçüncü basamaktadır. Birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşabilir. Ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Kime, hangi mürşide tabi oldu? Hacet namazını kıldı, bir gece saat, şimdiki saatte birden sonra, aslında gece saat 12'den sonra, gece yarısından sonra bu kişi boy abdestini aldı, hacet namazını kıldı ve Allah'tan mürşidini sordu. Böyle yapan, boy abdesti alıp mürşidini Allah'tan soran kişi, bir sorduğunda göremezse, ikinci ve üçüncü sorduklarında mürşidini görecektir. Eğer kişisel bir noksanlığı söz konusu değilse, Allah Teala bu kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Yani kişi aslında Allah'a ulaşmayı dilemiyor da diliyle söylüyorsa bunu, o zaman Allah Teala ona hiç kimseyi göstermez. Ama kalbi bir talebi varsa Allah Teala onun kalpten olup olmadığını en iyi bilendir. Kalbi talebi olan herkese mutlaka mürşidini gösterir. Kişinin yapması lazım gelen şey ona ulaşıp tabi olmaktır. Ulaşırsa mürşidini sevecek ve tabi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bu kişi tabiyetten sonra vücudundan ayrılan ruhuyla yola çıkacaktır. Ruh, Allah'a doğru ana dergaha ulaşıp oradan yola çıkacaktır. Kafileyle beraber sırasıyla birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacaktır. Yedinci gök katında 7 tane alemden geçecektir. Yedinci gök katında, yedinci gök katının yedinci aleminde zikir hücrelerinde zikrini tamamlayınca, ki bu 7-8 aylık bir işlevdir, Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruh, Allah'ın zatına ulaşmıştır ve o Allah'ın ruhudur. Allah'ın ruhu sahibine tevdi edilmiştir, teslim edilmiştir. Allah Teala emrediyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kavliyen yekümün azabı üzerine, azap gelmeden önce, kıyamet kopmadan önce, ölmeden önce Allah'a yönel
ve ona teslim ol. Yani bu teslim ruhun teslimini, bu teslim fizik vücudun teslimini, bu teslim nefsin teslimini, bu teslim iradenin teslimini içerir. Teslimlerin bütünüdür. Birinci teslime ulaşmadan bile bir insan cennete sahip olabilir. Sevgili kardeşlerim, cehennem sonsuz bir işkenceler dizisidir. Cehennemde her türlü işkence cehenneme gidenlere Allah-u Teala tarafından ne yazık ki tatbik ettirilir. İnsanlar bir hayalle avunurlar. Biz cehenneme gitsek bile biz müminiz. Allah'a inanıyoruz. Öyleyse cehennemde bir süre kavrulduktan sonra hop Allah-u Teala bizi oradan alıp cennetine atacaktır. Böyle olduğunu zannediyorlar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim'de 48 tane ayet-i kerime cehenneme giren bir insanın cehennemden bir daha çıkamayacağını söylüyor. Cehennemin iç kapısından cehenneme alınan kişi orada sonsuza kadar işkence edilecek olan bir olayla karşılaşır. Cennete gidecek olanların fizik vücutlarının efsafı, vasıfları cennete göre ayarlanmıştır. Cehennem onlar için sadece bir görüntüdür. Bu sebeple cehennemin cehennemliklere göre geçilmez olan duvarları, şeffaf duvarları cennete girecek olanlar için hiçbir hüküm ifade etmez, bir görüntüdür sadece. Onlar uçarak dış duvardan 12 metre yüksekliğindeki o şeffaf duvarlardan geçerler. Cehennemin içine girerler uçarak. Cehennemin içinde o işkenceleri gördükçe Allah-u Teala'ya kendilerini oradan kurtardığı için sonsuz hamdler ve şükürler ederek Allah'ın cennetine giderler. Sevgili kardeşlerim, şeytan hepinizi kendisiyle birlikte cehenneme ulaştırmak için her şeyi yapar. Ne zaman içinizden bir ses size bir kötü bir şey yapmanızı söylüyorsa bu nefsinizin sesidir. Ama onu o kötülüğe sevk eden her zaman şeytandır. Her zaman nefsinin afetleri o kişinin şeytanla ilişki kurmasına açık bir sebep teşkil eder. Ve şeytan bir ömür boyu o kişiyi hep negatif istikamette etkilemeye çalışır. Etkileyemedikleri olur mu? Evet, kim daimi zikre ulaşmış da nefsinde hiç afet kalmamışsa, bu noktadan itibaren şeytanın onu etkilemesi afetler olmadığı için mümkün değildir. Afetlere tesir etmesi şeytanın alanıdır. Şeytan afetlere tesir edebilir. Hasletlere negatif istikametli bir tesiri mümkün değildir. Ve daimi zikre ulaşan kişinin nefsinin kalbinde sadece hasletler oluşur. Onun kalbi %100 nurlarla kaplanır. %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla bu kişi iradesini de Allah'a teslim eder. Sevgili kardeşlerim, şeytan sadece böyle olan insanlara nefretle, kinle bakar, onları kötülük etmek için her şeyi yapmaya hazırdır ama hiçbir şey yapamamanın aczi içinde kalır. Öyleyse sakın unutmayın, şeytan sadece nefsinizdeki afetlere tesir edebilir. Ve nefsiniz doğuşunuzdan itibaren %100 afetlerle doludur.
O afetleri devreden çıkarmak için Allah Teala yarıya kadar sizi garanti altına almış. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını Allah Teala mutlaka yok eder. Ruhunuz Allah'a ulaşır, nefsinizin kalbindeki afetlerin de yarısı yok olur. Böylece yarı yarıya bir dünya mutluluğunu yaşamaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya gelinceye kadar üç aşama geçirirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet ve ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize tabiiyette daha üst kat, ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a Allah ulaştırır ama siz ulaştırmışsınız gibi kabul eder. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz ve nefsinizin kalbinde de nurlar %51'e ulaşmıştır. Bunun manası hayatınızın %51'ini mutlulukla geçireceksiniz. %49'unda ancak huzursuz olacaksınız. Allah Teala böyle bir imkanı bütün insanlara hasretmiştir ve hazırdır. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan

Bu hakikatleri öğrendikten sonra bütün insanları Allah'a inanan, Allah'ın sözlerine, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine inanan insanları derhal Allah'a ulaşmayı dilemeye yöneltmelidir. Bu dilekse o kişinin daha sonra bir mürşit sevgisi duyarak mürşidine tabiyetini, o noktada ruhunun vücudundan ayrılmasını, sonra da seyri sülükle 7 katlık bir yolculuktan sonra Allah'ın zatına mutlaka ulaşmasını sağlar. O kişinin bunu gerçekleştirecek 7-8 aylık bir ömrü varsa. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilediği anda zaten 1. kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki sizlere bir hiç karşılığı, sadece bir talep karşılığı, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yapacağınız şey bu kadar. Sadece bunun karşılığı olarak dünya mutluluğunun yarısını hibe ediyor, karşılıksız veriyor ve 3. kat cenneti gene hibe ediyor, gene karşılıksız veriyor. Bir şey istemiyor sizden. Siz sadece bir talepte bulunuyorsunuz Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Allah Teala bize bu kadar yardımcı mı? Evet, bu kadar yardımcı. Siz talep ediyorsunuz Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Allah da Allah'a ulaşmayı dileyen sizlerin ruhlarını kendisine ulaştırıyor. Ve size de 3. kat cennetle dünya mutluluğunun yarısını kendisi yapmasına rağmen bu işlemi gene size onu hediye ediyor. Dünya mutluluğunun yarısı cennetin 3. katı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, sadece buraya kadar değil, ruhunuzu Allah'a teslim edene kadar değil, daha öteye fizik vücudunuzu teslime, daha öteye nefsinizi teslime, daha öteye iradenizi teslime ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Essalamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Üniversitemizin 3. sınıfının 1. sömestrindeki

tasavvuf ve Kur'an kavramlarından sabikun olmak konumuz. Kod numarası 3.1.3.43. Sabikun olmak. Acaba nedir bu sabikun olmak? Kulübüze Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesiyle giriyoruz. Allah-u Teala diyor ki وَالسَّابِكُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْسَارِ ve evvelki sabikun müsabakalarda yarışıp da önde gelen 3 kesimi işgal edenler. 28. basamağın sahipleri salihler, 27. basamağın sahipleri muhlisler ve 26. basamağın sahipleri ulul elbab. Sabikun el evelun. Diyor ki Allah Teala ve sabikun el evelune minel muhacirine vel ensari. Onların bir kısmı macirinden de bir kısmı ensardan da diyor Allah Teala. Vellezine tebeuhum bi ihsanin. Ve onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. Ayet-i kerime sabikun el ahirini sabikun el affedersiniz evvelini evvelki sabikunları 3 gruba ayırıyor. Ensar, macirin ve tabi'in. Devam ediyor. Radiyallahu anhüm ve radiu anhü. Allah onlardan razıydı. Onlar da ondan, Allah'tan razıydılar. Ve e'addelehüm cennatin tecri tahtehel enharı. Altından ırmaklar akan cennetleri Allah onlar için hazırladı. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Zalikel fevzül azim. İşte bu azim fevzdir. Öyleyse sabikun olmak 3 boyuta birden hitap ediyor. Ama buradaki sabikun adı verilen sahabe bu 3 boyutun en üstününü işgal ediyor. Sabikun dediğimiz kişiler 26. basamağı işgal edenlerdir dedik. Kim bu insanlar? Daimi zikre ulaşanlar. Ulaşırlarsa ne olur? Sabikun olurlar. Hayırlarda sabikun, müsabık, müsabıklar, hayırlarda yapılan yarışlarda müsabıklar. Türkçesi, sabikun kelimesinin Türkçesi, hayırlarda yarışanlar. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel aslında hayırlarda yarışıyordu. Çünkü onlar sabikun oldular. Öyleyse kimdir sabikun? Sabikun hayırlarda yarışanlar, yani hayır sahipleridir. Öyleyse bakalım ulul elbab olanların özelliklerine. Birinci özellik. Ali İmran 190-191. Allah-u Teala buyuruyor ki li ulul elbab yeskürullâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. O ulul elbab kullarım var ya diyor Allah-u Teala. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Ulul elbab olmanın birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmak.
Sabikun olmanın da birinci özelliği bu. Daimi zikre ulaşmadan kimse ulul elbab olamaz. Daimi zikre ulaşmadan kimse sabikun olamaz. Öyleyse ulul elbab muhtevasına giren insanlar ulul elbab makamının, ihlas makamının, salah makamının sahipleridir. Ulul elbab ve ihlas makamı iki kat cenneti ifade eder. Dördüncü ve beşinci kat cennetler irşada ulaşmak altıncı kat cenneti ihata eder. Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmek ve böylece Fevzül Azim'in sahibi olmak yedinci kat cenneti, adın cennetini ifade eder. Sevgili öğrenciler, öyleyse sabikun olmak dediğimiz zaman sabikun olma keyfiyeti dört kat cennet ihtiva ediyor. Üç basamakta tam dört kat cennet söz konusu. Cennetlerin muhtevasına bakalım. Allah Teala 26. basamakta olan amenü olanların Ankebût suresinin 58. ayet-i kerimesine göre girecekleri cennetin Gurafan cenneti olduğunu söylüyor. Ve Ankebût suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Vellezine amenu ve amilus salihati lenu ve bi ennehum minel cenneti gurafan tecri min tahtel enharu halidine fiha nime ecrül amilin. Bu onlar ki amenu olmuşlardır ve nefsi ıslah edici ameller işlemektedirler. Salih ameller işlemektedirler. Onları altlarına ırmaklar akan yüksek köşklere yerleştireceğiz diyor Allah-u Teala. Gurafan cennetinde. Orada ebediyen kalacaklardır. Amellerinin karşılığın, amellerinin ecri ne güzeldir diyor Allah-u Teala onların. Kim bu insanlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar ve nefs tezkiyesini tamamlamışlar. Bu insanlar bu aşamada ulul elbab. Ulul elbab olanlar daimi zikrin sahipleri. Sabikun'un ilk bölümü. Müşterek özellikleri ne? Bunlar da dahil olmak üzere bütün sabikun olanlar, yani ulul elbab makamının, ihlas makamının ve salah makamının sahipleri, hepsinin müşterek özelliği daimi zikrin sahibi olmak. Ulul elbabını zaten söylemiştik. İkinci özellikleri, bu sebeple nefslerinin bütün afetlerinin yok olması. Nefslerindeki bütün afetler yok olmuş durumda. Daimi zikir, nefslerindeki bütün afetleri yok ediyor. Ne oluyor? Afetlerin yerini faziletler alıyor. Yani nefsleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka riayet eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, faziletlerle dolu, ruhları gene Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen hasletlerle dolu. Öyleyse nefsle ruh tam bir uyum içerisinde. Kişi böylece nefsini de Allah'a teslim etmiş oluyor. Artık nefsine şeytanın herhangi bir konuda sözünü geçirebilmesi mümkün değil. Bu olay bitmiş. Allah'ın bütün emirlerini kişi yerine getiriyor ve yasak ettiği hiçbir fiili de işlemiyor. İşte bu sebeple bu kişi nefsindeki bütün afetler yok olduğu cihetle Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Üçüncü özellikleri ne? Allah-u Teala onların kalp gözlerini açmış. Dördüncü özellikleri ne? Allah-u Teala onların kalp kulaklarını açmış. Yani Allah'ın gösterdiklerini kalp gözüyle görüyorlar. Allah'ın söylediklerini kalplerinin kulağıyla işitiyorlar. Ve Allah ile konuşuyorlar. İster içlerindeki sesle Allah-u Teala ile konuşsunlar,
İster benim sizinle konuştuğum gibi sesli olarak konuşsunlar. Ama bu insanlar Allah ile konuşanlardır. Bunlar zikir ehlidir. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki فَسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ehli zikir, daimi zikrin sahipleri. Aynı zamanda ehli zikir, ehli tezekkürdür. Öyleyse ilk dört vasıf sabikun olmanın temel vasıfları. Daimi zikrin sahibi olmak, bu sebeple nefslerinde hiç afet kalmamak ve kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması. Bu dört temel vasıf üç tane de özellik getiriyor. Birinci özellik bunların ehli tezekkür oluşları. İkinci özellik ehli hayır oluşları. Üçüncü tezekkür ehli hikmet oluşları. Allah-u Teala diyor ki hikmeti dilediğimize veririz. Ama kime hikmet verilmişse onlar büyük hayır sahibidir. Neden hayır sahibidir? Çünkü daimi zikrin sahipleri. Hayır sahibi ne demek? Derecat kazanan kişi demek. Bunlar hayatlarının her saniyesinde derecat kazanacaklar ölünceye kadar artık. Daimi zikre bir insan ulaştıktan sonra daimi zikirden geriye dönmesi söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikir bir garanti verir kişiye. Ölünceye dek o kişinin kalbine şeytanın karanlıkları giremez, şeytan hüküm ferma olamaz. Allah'ın Resulleri ve Nebileri daimi zikre Allah-u Teala'nın yardımıyla gelirler. Yani muktesep olarak daimi zikre hak etmemişlerdir. Ama Allah-u Teala onlara bunu hediye olarak vermiştir. Lütfu keremiyle nimet eylemiştir. İşte böyle Allah-u Teala'nın bu tarzdaki verilerine vehbi diyor Allah-u Teala. Allah'ın bütün evliyası daimi zikri kesmi olarak iktisap ederek alırlar. Yani bütün gayretleriyle çalışırlar. Neticede daimi zikre ulaşırlar. Allah'ın Resulleri ve Nebileri Allah'ın bir lütfu kerebi olarak vehbi olarak alırlar bunu Allah-u Teala'dan. Allah-u Teala'nın bir ikramıdır. Ve neden hayır sahibidirler? Daimi zikrin sahibi oldukları için. Ulu'l-Elbab makamındakiler daimi zikrin sahibi oldukları için hayır sahibidirler. Çünkü daimi zikirde oldukları için her an derecat kazanırlar. Peki neden ehli tezekkürdürler? Her an Allah ile konuşmak, konuları müzakere etmek imkanının sahipleridir. Ve Allah-u Teala'nın mutlaka nimetine müyesser olurlar. Allah-u Teala'ya sordukları sualin cevabını Allah-u Teala verir. Onun için diyor bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Aslında zikir kelimesi ve tezekkür kelimesi aynı kökten geliyor. Mütezekkir kelimesi de aynı kökten geliyor. Tezekkür eden demek, aynı zamanda zikreden demek. Öyleyse bu açıdan meselemize baktığımız zaman kişinin neden hayır sahibi olduğunu görüyoruz. Neden ehli tezekkür diye adlandırdığımızı görüyoruz. Bu altıncı vasfın ötesinde bir de yedinci vasıfları var. Bu sabikun adı verilen kişilerin yedinci vasıfları ehli hikmet oluşları. Onlar hüküm sahibi. Hem
hakemlik yapabilecek olan özelliklerin sahipleridir. Adaletle hakemliği yaparlar. Hem hakimlik yapacak vasıfların sahipleridir. Hakimliği de adaletle yaparlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir müesseseye dikkatle bakın. 7 tane vasıf sahibi olan bir kişi, işte o kişi sabikundur. Bu vasıflar yoksa kişi sabikun olamaz. Sabikun olan kişi aynı yakinin sahibidir. Yani aynıyla, gözleriyle, kalbindeki gözlerle yakin hasıl edebilen kişidir. Kim bu dünyada doğarsa o kişi Allah'a göre gözleri görmesine rağmen kördür. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı dileyene kadar kördür, sağırdır, dilsizdir. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı diler, Allah Teala onun kör olmasına sebebiyet veren gözlerindeki hicab-ı mestureyi bir nevi görmekten men eden gözlüğü alır gözünden kişinin. Onların kulaklarındaki işitmekten men eden vakrayı alır Allah Teala. Onların kalplerindeki idrak etmekten men eden ekinneti alır. Böylece gören, işiten ve idrak eden birisi olur kişi. Bu bir ölünün dirilmesidir. Sen o sahırlara işittiremezsin diyor. Onlar mezardaki ölülerdir diyor. Davete sadece işitenler icabet eder diyor Allah Teala. Bu noktada ne oldu? Kişi ölüyken dirildi. Baş gözleri irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başladı. Kulakları irşat makamının sözlerini işitip manasına varmaya başladı. Kalbi ne indirdi? Kalbi de idrak etmeye başladı. Bu kişi dirildi. Ama bu kişi gene ölüdür. Kime göre ölüdür? Sabikuna göre ölüdür. Bu kişinin baş gözü, baş kulakları ve kalplerindeki idrak hassası çalışıyor. Ama kalplerindeki göz görmüyor, kalplerindeki kulak görmüyor, kalpleri Fuat sahibi değil. Gayb alemini, emr alemini gören bir kalp gözüne kişi sahip değil. Allah'ın söylediklerini işiten bir kalp kulağına kişi sahip değil. Bu açıdan kör, sağır ve dilsiz. Ne zaman ki bu kişinin kalp gözü açılır, Allah'ın gösterdiklerini görmeye başlar, kalp kulağı açılır, Allah'ın söylediklerini duymaya başlar ve kalbindeki ihbat fuade dönüşür. Kişi artık idrak eden bir hüviyete gelmiştir. Kalp kulağının işittiğini, kalp gözünün gördüğünü idrak eden üst seviye bir idrakin sahibi olmuştur. İşte o sabikundur. Nefsindeki afetlerin tümü yok olduğu için, yerini faziletler aldığı için, o kişinin etrafına zarar verecek bir yarışa girmesi mümkün değildir. O kişi sadece kimler varsa etrafında, bütün o insanlara hayır getirecek olan birisidir. Ve artık o hayırlarda yarışan birisidir. İlmel yakin kademesini bütünüyle aşmış,
daimi zikre ulaşmıştır. Aynel yakin kademesindedir. Aynel yakin ve hakkül yakin kademeleri hepsi sabikundur. Öyleyse aynel yakin nerede başlar? Ullel bab makamında başlar. Nerede biter? Salah makamının dördüncü kademesinde biter. Hakkül yakin, salah makamının beşinci kademesindeki olaydır. Öyleyse ullel bab makamının özelliklerini söylüyoruz. Sabikun'un birinci bölümü ullel bab makamının sahipleri. Kalp gözleri açılmıştır ama sadece zahiri alemdeki ana dergahın, yani şu anda namaz kılınan caminin içindeki manevi kesimi görür. Oradaki altın kapıyı görür. Oradaki altın para kümesini görür. Oradaki rahlelerin önünde açıldığı insan ruhlarını, onarlık sıraları görür. Ara kattaki, asma kattaki yedinci kata çıkabilen ruhları görür. Devrin imamını görür orada ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görür. Önlerinde rahlelerde Kur'an-ı Kerim olan ruhlara ders verirken sağ kanat velisi oradadır, sol kanat velisi oradadır. Ullel bab makamı aynel yakinin birinci kademesidir. Ullel bab lüblerin sahipleridir. Yani beş duyumuzla algılayamadığımız özellikleri algılayabilen kişidir. Aynel yakin orada başlar ve devam eder. Ne zaman ki Allah Teala o kişiye birinci gök katını gösterir, o noktadan itibaren birinci gök katından yedinci gök katına kadar bütün gök katlarını gören bu kişi ihlas makamındadır. Ullel bab makamındaki zemin kattaki ana dergahı gören kişi, nefsinin kalbiye daimi zikre ulaştıktan sonra bir mertebe müzeyyen olan kişidir. Kişinin aynel yakinden hakkül yakine ulaşabilmesi, müzeyyen olma mertebelerinin 12.sinden sonra gerçekleşebilir. Öyleyse böyle bir dizaynda dikkatle bakın olaylara sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Kişi ehl-i zikirdir. Daimi zikrin sahibidir. Hikmet sahibidir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i kerimeye baktığı zaman onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu sezmek imkanının, Allah-u Teala'ya sorarak öğrenmek imkanının sahibidir. Yani sezen, bilen ve Allah'tan sorup teyit alan bir hüviyeti vardır. İşte zemin kat gösterildiği sürece bu kişi aynel yakinin birinci kademesindedir. Burası ullel bab makamıdır. Göğün birinci katı gösterildiğine itibaren kişi aynel yakinin ikinci mertebesine geçer.
ikinci kademesine geçer ve 7 mertebe daha nefsinin kalbi müzeyyen olur. Birinci gök katında 2, 3, 4, 5, 6, 7. gök katında Allah-u Teala'nın her yeni katı göstermesiyle kalbindeki müzeyyen olmak, süslenme olayı çevre genişledikçe görüş, rüyet alanı müzeyyen olmak daha geniş bir çevreyle süslenir. Ve 7. gök katının 7 tane alemini kişi görene kadar ihlas makamı devam eder. Allah-u Teala ihlas makamı için diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini dinde halis kılmış, Allah'ın dininde muhlisler olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah-u Teala. Burası ihlas makamıdır. Ve ihlas makamının sahiplerinin yeri Cennetül Mev'adır. Nâziyât Suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve innel cennete hiyel meva. Artık o cennet onlar için bir barınma yeridir diyor Allah Teala. Acaba kimdir bu insanlar? Ve emma men hafe mekame rabbihi ve nehen nefse anil heva. Kim Rabbinin makamından, kendisine verdiği makamından korkarsa, haf söz konusuysa ve nefsi hevasından sakındırırsa, yani nefsindeki bütün afetleri yok ederse, o cennet onun için bir mevadır diyor Allah-u Teala. Nefslerinin hevasından kurtulan kişiler için, yani nefsindeki bütün afetleri yok etmiş olan kişiler için. Burası 5. kat cennettir ve göğün 7 kademesi de burada gösterilir. Ne zaman bu kişi 7. katın 7. alemi olan indi ilahi görürse ve indi ilahinin namaz kılınan yerini, kesimini, boşlukta duran altın tahtları gördükten sonra ne zaman Sitret-i Müntaha'yı görürse o zaman o kişi ihlas makamını tamamlamıştır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir Allah-u Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, Tövbe-i Nasuh'a davet edildiği yerde kişi aynel yakinin ikinci makamı olan ihlas makamındadır. Ama Tövbe-i Nasuh'u Allah-u Teala'nın söylediği kelimeleri tek tek söyleyerek aşarsa Allah-u Teala onu salah makamının birinci kademesine ulaştırmıştır. Yani Tövbe-i Nasuh bir sabikun için, hayırlarda yarışan için ihlas makamından salah makamına geçiş kapısıdır. Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu tövbe-i nasuhu yapanlar için diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Ne demek? Vazgeçilmeyecek bir tövbe. Nesedilmesi, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe.
O günkü diyor Allah Teala Allah nebileri ve onların etrafındakileri utandırmayacaktır. Onlar diyor nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Nurları önlerinde ve yanlarında olarak yürürler. Ve sağlarında olarak yürürler. Başlarının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. O ruhun da başının üzerinde salah nuru vardır. O salah nuru önlerinde ve sağlarındadır. Neden öyledir? Çünkü yeni bir nur için müracaatte bulunacaklardır Allah'a ve o yeni nur gelince o da salah nuru olacaktır ve sol taraflarında olacaktır. Allah Teala diyor ki kim böyle bir tövbe-i nasuh yaparsa biz diyor onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Tövbe-i nasuh yapanın günahlarını örteriz buyuruyor Allah-u Teala. Kim tövbe-i nasuh yaparsa onun günahlarını örteriz. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler diyor. Sonra diyor derler ki Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla. Ondan sonra da derler ki Ya Rabbi bize mağfiret eyle. Allah Teala önce o kişinin günahlarını örtüyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde. Kim bu özellikleri taşıyorsa yani tövbe-i nasuhu aşmışsa tövbe-i nasuhu aşmış olması, tövbe-i nasuhu yapmış olması demek Allah Teala tarafından salah makamına geçirilip salah makamının birinci kademesine ulaştırıldı demek. Değişmesi mümkün olmayan bir tövbeden muradı ne? Kişi daimi zikrin sahibi hem de 8 mertebe kalbi müzeyyen olmuş olarak daimi zikrin sahibi bu kişinin artık nefsinin kalbinin kararması hiçbir şekilde mümkün değil. Nefsi tam bir aydınlığa bürünmüş ve tövbesini bozması mümkün değil. İnsanlar vardır tövbe ederler. İçki içmeye tövbe ettim der, sigara içmeye tövbe ettim der, kumar oynamaya tövbe ettim der. Bir süre sonra bakarsınız dayanamamış, tekrar başlamıştır hepsine. Niçin tövbe-i nasuhun sahipleri tövbelerini değiştiremezler? Çünkü değiştirecek olan bütün faktörler, nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Artık nefsin afetleri yoktur ki kişi tövbesini bozsun. Öyleyse bozulmayan bir tövbe buradadır. Burada bozulmayan bir tövbe vardır. Bozulması mümkün olmayan bir tövbe, nasuh tövbe. Allah Teala o kişiyi salah makamının birinci kademesi olarak nereye ulaştırıyor? Salah makamının birinci kademesinde bir tek şey var. Tövbe-i nasuh. Arkasından Allah Teala o kişinin günahlarını örtüyor. Ne kadar günahı varsa o kadar derecat veriyor kişiye, günahlarını örtüyor. Bu da salah makamının ikinci mertebesi. Tahrim 8'in içinde yer alıyor. Peki salah makamının üçüncü mertebesi ne? Kullarının, bu ulu'l-elbab kullarının, Ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla talepleri üzerine, bu sefer de başlarının üzerinde, sol taraflarında salah nurunun sahibi olurlar. Öyleyse
Bu nura dikkatle bakın. Salah nuru 25-30 santim genişliğinde daire şeklinde bir nurdur. Ve bu nurun genişliği, daire çapı 10 santim civarındadır. Belki 6 ile 10 arasında değişir ve bir daire oluşturur. Yalnız bu nur parlak bir ışık vermez. Hafif bir ışığın sahibidir. Ama bütün salonu, bütün camiyi tavanda kaplayabilecek kadar da büyüyebilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada o kişiye Allah-u Teala'nın salah nurunu vermesi, kişinin salah makamının 3. mertebesine ulaşmasıdır. 3. kademesine ulaşmasıdır. 4. kademesinde ise kulunun talebi üzerine Allah Teala onun günahlarını sevaba çevirir, yani ona mağfiret eder. Allah Teala'nın o kişiye mağfiret etmesi söz konusu olur. İşte böyle bir dizayn, Allah Teala'nın kuluna mağfiret etmesi, onun mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları sevaba çevirmesi söz konusu olur. Burası salah makamının 4. mertebesidir. Burası irşada ulaşılan yerdir. Bundan 14 asır evvel bütün sahaba irşade ulaşmıştı. İrşade ulaşmak Allah'ın farz kıldığı bir şey. Diyor ki Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Ucibu davete da'i izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun." Bize dua edenin dua ettiği zaman davetine icabet ederiz. Ama şartla. Ne zaman onlar da bizim davetimize icabet eder de amin olurlarsa, o zaman biz de onların duasına icabet ederiz. Amin olduktan sonra onlar böylece irşada ulaşsınlar. O bizim temel hedefimizdir diyor Allah-u Teala. Umulur ki böylece irşada ulaşırlar. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmıştı. Öyle mi geliyor işaret? Evet. Allah Teala diyor ki Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesinde "Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta belki de Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Ve bu imanla nefsinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar Allah size fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır." diyor Allah Teala. Hepsi irşad olmuş bütün sahabe. İşte irşada ulaşmak 6. kat cennetin sahibi olmak demek. Naim cennetleri. Maide suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konudan bahsediyor. Diyor ki "Velev enne ehlel kitabi amenu vettekav lekefferna anhum seyyiatihim ve la ethalnahum cennatin naim."
veya kitap ehli aminu olsalardı, takva sahibi olsalardı, elbette günahlarını örterdik ve onları naim cennetlerine koyardık. Burada günahların üst seviyede örtülmesi söz konusu. Ne zaman örtüyor Allah-u Teala günahlarını? Günahlarını örtüyor, onları naim cennetlerine koyuyor. Ve yedinci kat cennet, Cennetül Adn. Allah-u Teala Rahat Suresinin 22-23. Ayetlerinde, evvela Rahat 20-21-22'yi söyleyelim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُحَافُونَ سُوءَ اَهْلِ الصَّبْرِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ buyuruyor Allah Teala. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de Allah'a teslim ederler. Ve yemin misaklerini, ruhlarını alalaştırmak konusunda Allah'a verdikleri misaklarını bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla çıkmasından korkarlar. Ve Allah'a karşı huşu sahibi olurlar. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Şimdi burada hem Allah'ın zatına ulaşmayı hem de Allah'ın zatını görmeyi dileyenlerdir neticesine ulaşıyoruz. Çünkü Allah Teala vellezine sabir ibtigai ve çerabbihim dedikten sonra diyor ki onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir dedikten sonra diyor ki ve ekamü salate ve namazı ikame ederler ve enfeku mimma razaknahum sırren ve alaniyeten ve enfeku mimma razaknahum Allah'ın onları rızıklandırdığı şeylerden infak ederler diyor. Ne yaparlarmış? Nefslerinin kalbine rahmeti, fazlı ve salavatı gönderirler. Ve bir yere kadar aleni olarak zikir yaparlar. Yani dilleriyle ya sesle ya sessiz zikir yaparlar. Bu aleni zikirdir. Aleni olarak nefsin kalbindeki nurları Allah'ın gönderdiği fazılları o kişinin kendi nefsinin kalbine yerleştirmesidir. Allah nefsin rızkını fizik vücut vasıtasıyla gönderiyor. Allah'a göre bu bir rızıktır ama fizik vücuda göre infaktır. İnfak keyfiyeti nefsin kalbini tamamen dolduruyor nurla. Ne olmuştur o zaman? Kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Daimi zikir artık kalp zikridir. Kişi bu noktaya kadar aleni olarak zikir yaparken ya sesli aleni zikir ya da sessiz zikir ama dili kımıldayıp kişi hep Allah, Allah, Allah diye sesle veya Allah diye sessiz aleni zikir yapıyor. Ve nefsinin kalbini infak ediyor. Sonra sırrene giriyor konu. Kişi kalp zikri yapıyor ve zikir hafî zikir oluyor, sırren oluyor. Ve nefsin kalbi daimi zikir muhtevasına
ulaşıyor. Daha sonra daimi zikir külli zikre dönüşüyor. Ve yedreûne bil hasenâti seyyiât ediyor Allah Teala. Ne oluyor? Allah Teala salah makamının 5. mertebesinde, 4. kademesinde o kişiyi irşat makamının sahibi kılıyor. 5. mertebesinde, 4. mertebesinde onun günahlarını örttüğü günahlarını sevaba çeviriyor. Ve bu günahların sevaba çevrilmesinden sonra bu kişi yeni bir noktaya ulaşıyor. İradesini de Allah'a teslim ediyor. Yaptıkları şey ne? Günahları seyyiati hasenat ile karşılayanlar. Yani irşat makamının sahipleri. Fusilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerine baktığımız zaman diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a davet ederler ve Allah'a teslim olduklarını da söylerler. Onlardan daha güzel sözde kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenat ile önle. Seyyiati hasenat ile önlemek yetkisi herkese verilmez. Verildiği kişiler, onlar diyor Allah Teala, hazzün azimin sahipleridir. Yani irşat makamının sahipleri. Çünkü hem sevapların günaha çevrilmesi, hem Allah'a çağırmak, bunlar irşat makamının işaretleri ve Allah'a teslim olarak iradenin de teslimi burada devreye giriyor. Oradaki teslim iradenin teslimidir. Ve 23. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Rad suresinin Adın cennetleri onlarındır diyor Allah Teala. Girecekleri Adın cennetleridir. İşte onlar hakkül yakinin sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Sabikun'un en üst noktasında olanlar, Adın cennetlerine girecek olanlardır. Bunlar iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Fusilet suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah'a teslim, iradenin teslimini de içeriyor. Kişiyi irşat makamına ulaştırıyor. Adın cenneti, cennetleri zaten çoğul olarak kullanılır hep. 3 grup cennettir. 2 grup bir aradadır. Bunlar irşat makamını Allah-u Teala'nın tayin ettiklerinin cennetleri, bütün kavimlerdeki Resullerin cennetleridir. İkisi bir aradadır. Üçüncüsü ise ayrıdır. O devrin imamının, bütün devirlerde devrin imamlarına ait olan Adın cennetidir. İşte burası, yani Allah'ın tasarrufuna ulaşmak, burası Sabikun'un en üst noktasıdır. İrşat makamına Allah'ın tayin ettiği herkes gene Sabikun'dur. Ama ad cennetlerinin sahibidir. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle tayin olmuşlardır. Fevzül azim, ecrün azim, hazzül azim onlarındır. Ve onların üzerinde her kavimdeki Resuller vardır. Onların üzerinde de devrin imamları vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha bir güzel dersimizi, üniversitemizin bir yeni dersini
sabikun olmak konusunu burada inşallah tamamladık. Allah Teala'nın dizaynına beraberce baktık ve dersimizi inşallah burada tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız. Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunlar hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
1: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
0: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radi bil hayati dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
1: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz, o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.

Müminler felaha ermiştir. Onlar namazlarında huşu duyanlardır. Ve onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Ve onlar zekatı verenlerdir. Ve onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır. Zevcelerine veya ellerinin altında sahip olduklarına, cariyelerine karşı davranışları hariç. O takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş, kınanmış değildirler. Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o takdirde onlar haddi aşanlardır. Ve onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir, uyanlar, sadık olanlardır. Ve onlar salavatlarını, namazlarını muhafaza edenlerdir, devam ettirenlerdir. İşte onlar varis olanlardır, mirasın sahipleridir. Onlar Firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Ve andolsun ki biz insanı balçığın, nemli organik ve inorganik toprağın özünden yarattık. Sonra onu mekin, sağlam bir yerde karar kılmış, yerleşmiş bir nutfe kıldık. Sonra da nutfeden, bir noktadan rahim duvarına bağlı bir alaka, embriyo yarattık. Sonra alakadan, bir çiğnem et görünümünde bir mudga, cenin yarattık. Bundan sonra mudgadan kemikleri yarattık. Daha sonra kemiklere et giydirdik. Üzerini et ile kapladık. Daha sonra da onu başka bir yaratışla inşa ettik, şekillendirdik. İşte böyle Allah mübarektir, en güzel yaratıcıdır. Sonra muhakkak ki siz bundan, bu yaratılıştan sonra mutlaka meyyit olacaksınız, öleceksiniz. Sonra muhakkak ki siz kıyamet günü diriltileceksiniz. Ve andolsun ki biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık ve biz yaratmaktan gafil değiliz. Ve biz semadan takdir edilmiş miktarda su indirdik. Böylece onunla yeryüzünde göller, nehirler, denizler oluşturduk. Ve muhakkak ki biz onu elbette buharlaştırarak gidermeye kadiriz. Böylece onunla sizin için hurma ve üzüm bahçeleri inşa ettik, oluşturduk. Orada sizin için pek çok meyveler vardır ve onlardan yersiniz. Ve Tur-i Sina'da yetişen bir ağaç vardır ki yağ çıkarır. Ve o yiyenler için bir katıktır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz. Ve onda sizin için çok menfaatler, faydalar vardır ve ondan yersiniz. Ve onların hayvanların üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız. Ve andolsun ki Nuh aleyhisselamı kendi kavmine gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Dedi. Onun kavminden kafir olanların ileri gelenleri, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Size üstün gelmek, hükmetmek istiyor. Ve eğer Allah dileseydi, mutlaka melekler indirirdi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik, dediler. O ancak cinnet getirmiş bir adamdır. O halde onu belli bir süre bekleyin, gözetim altında tutun. Nuh aleyhisselam dedi ki, Rabbim, beni yalanladıkları için bana yardım et. Böylece ona, gözümüzün önünde bizim denetimimizde ve vahyimizle bir gemi yapmasını vahyettik. Böylece emrimiz geldiği ve tennur kaynadığı zaman, hemen ona gemiye her çiftten ikişer tane ve ehlini bindir. Onlardan haklarında bir söz, hüküm geçenler hariç. Ve zulmedenler hakkında bana hitap etme, onlar için bir şey, bir af isteme. Muhakkak ki onlar boğulacak olanlardır, boğulmalarına daha önce hükmedilmiş olanlardır. Böylece sen ve seninle beraber olan kimseler,

gemiye bindiğiniz zaman, zalim kavimden bizi kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ve de ki, Rabbim beni mübarek bir inişle indir ve sen indirenlerin en hayırlısısın. Elbette bunda ayetler vardır ve muhakkak ki biz imtihan edenleriz. Sonra da onların arkasından başka bir nesil yarattık. Böylece biz onlara, onların içinde onlardan Resul gönderdik, Allah'a kul olsunlar diye. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ve onun kavminden kafirlerin ileri gelenleri, ahirete mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı yalanlayanlar ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kimseler, bu sizin gibi beşerden, insandan başka bir şey değil. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, sizin içtiğiniz şeylerden içiyor dediler. Ve eğer siz sizin gibi bir beşere itaat ederseniz muhakkak ki siz o zaman mutlaka hüsrana düşenler olursunuz. Öldüğünüz ve toprak olduğunuz, kemik haline geldiğiniz zaman sizin mutlaka topraktan çıkarılacağınızı mı size vaat ediyor? Yazık, yazık size vaat edilen şeye. O hayat sadece dünya hayatıdır. Ölürüz ve yaşarız. Ve biz beas edilecek, yeniden dirilecek değiliz. O Resul ancak Allah'a yalanla iftira eden bir adamdır. Ve biz ona inananlar değiliz. Resul, Rabbim, beni yalanlamaları sebebiyle bana yardım et dedi. Allah, az kısa zamanda onlar mutlaka nadim, pişman olacaklar dedi. Böylece hak ile hak ettikleri bir sayha onları aldı, yakaladı. Onları gusa kıldık, zerreler haline getirdik. Artık zalim kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra onların arkasından başka nesiller yarattık. Hiçbir ümmet ecelini, süresini erkene alamaz ve tehir edemez. Sonra biz Resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderdik. Her ümmete Resulü geldiği zaman her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından helak ettik. Ve onları efsane kıldık. Artık mümin olmayan kavim Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Sonra Hazreti Musa'yı ve kardeşi Hazreti Harun'u ayetlerimizle ve apaçık sultanla Tevrat'la gönderdik. Hazreti Musa'yı ve Hazreti Harun'u Firavun ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler, büyüklendiler ve alin, mağrur, zorba bir kavim oldular. Sonra dediler ki, bizim gibi iki beşere Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a iman mı edelim? Ve onların ikisinin Musa ve Harun aleyhisselamın kavmi bize kul, köle olmasına rağmen. Böylece ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular. Ve andolsun Hazreti Musa'ya kitap verdik ki böylece onlar hidayete ersinler. Ve Hazreti Meryem oğlunu Hazreti İsa'yı ve onun annesini ayet, mucize kıldık. Ve akan suyu olan ve barınmaya müsait yüksek bir tepeye ikisini yerleştirdik. Ey Resuller! Tayyip, temiz, helal nimetlerden yiyiniz. Ve salih, nefsi tezkiye edici amel yapınız. Muhakkak ki ben yaptığınız şeyleri en iyi bilenim. Ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz tek bir ümmettir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, bana ulaşmayı dileyin. Fakat onlar dinin emirlerini kendi aralarında kısımlara, fırkalara ayırarak böldüler. Grupların hepsi kendilerindeki kabul ettikleriyle ferahlanırlar. Artık onları kendi dalaletleri içinde belli bir süreye kadar terk et. Mal ve oğullarla onları desteklediğimizi mi sanıyorlar? Onlara hayırları çabuklaştırdığımızı mı sanıyorlar? Hayır, onlar farkında değillerdir. Muhakkak ki onlar
Rablerinin haşyetinden korkanlardır. Ve onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler. Ve onlar Rablerine şirk koşmazlar. Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rablerine geri dönenler, ulaşanlar olduğundan onların kalpleri titrer. İşte onlar hayırlarda yarışırlar. Ve onlar onda hayırlarda öne geçenlerdir. Ve hiç kimseyi gücünün, kapasitesinin, yapabileceğinin dışında ötesinde mükellef, sorumlu tutmayız. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap, hayat filmi vardır. Ve onlar zulmedilmezler. Hayır, onların kalpleri bundan dolayı gaflette, dalalettedir. Ve onların bundan başka yaptıkları amelleri de vardır. Onlar onu yapanlardır. Onların refahta olanlarını azapla aldığımız zaman, o zaman onlar yalvarıp bağırarak yardım isterler. O gün yalvarıp bağırarak yardım istemeyin. Muhakkak ki bizim tarafımızdan size yardım edilmez. Ayetlerimiz size tilavet edilmişti, okunmuştu. O zaman siz topuklarınız üzerinde geri dönüp kaçmıştınız. Siz ona ayetlerime kibirlenenlerdiniz. Gece toplanarak ayetlerim hakkında saçma sapan konuşuyordunuz. Onlar hala sözü düşünmediler mi? Manasına varmadılar mı, anlamadılar mı? Yoksa onlara atalarına gelmemiş olan bir şey mi geldi? Yoksa onlar Resullerini tanımadılar mı, kabul etmediler mi? Bu durumda onlar onu, Resulü inkar edenlerdir. Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, o onlara hak ile geldi. Ve onların çoğu hakkı kerih görenlerdir. Ve hak onların hevalarına tabi olsaydı semalar, yeryüzü ve onların içinde olanlar mutlaka fesada uğrardı. Hayır, onlara zikirlerini getirdik. Fakat onlar zikirlerinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onlardan harç, ücret mi istiyorsun? Oysa Rabbinin harcı, ücreti daha hayırlıdır. Ve o, rızıklandıranların en hayırlısıdır. Ve muhakkak ki sen, mutlaka onları sırat-ı müstakime davet ediyorsun. Ve muhakkak ki ahirete, Allah'a hayattayken ulaşmaya inanmayanlar, mutlaka yoldan, sırat-ı müstakimden sapanlar, dalalette olanlardır. Ve eğer onlara rahmet, merhamet edip, onlara zarar, sıkıntı, kıtlık veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde, azgınlıklarında devam ederlerdi. Ve andolsun ki onları azapla aldık, azaba uğrattık. Fakat onlar Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmediler. Nihayet onların üzerine şiddetli azap kapısını açınca, o zaman onlar ümitsizlik içinde ümitsizliğe düşenler oldular. Ve sizin için işitme hassası, görme hassası ve fuat hassası, idrak hassası inşa eden, yaratan O'dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve sizi arzda, yeryüzünde yaratıp çoğaltan, yayan O'dur. Ve O'na haşrolunacaksınız, döndürüleceksiniz. Ve hayat veren ve öldüren O'dur. Ve gece ve gündüzün ihtilafı, karşılıklı dönüşümü O'na aittir, O'nun hükmüdür. Hala akıl etmez misiniz? Hayır, onlar evvelkilerin söylediklerinin aynısını söylediler. Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten mutlaka biz beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz, dediler. Andolsun ki bu bize vaat edildi ve daha önce de babalarımıza. Bu ancak evvelkilerin efsaneleridir. De ki, arzın, yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız söyleyin. Allah'ındır, diyecekler. De ki, hala tezekkür etmeyecek misiniz? Akıl etmeyecek misiniz? De ki, yedi kat göklerin Rabbi ve arş-ı azimin Rabbi kimdir?
Allah'ındır diyecekler. De ki, hala takva sahibi olmayacak mısınız? De ki, şayet biliyorsanız söyleyin, her şeyin mülkü, yönetimi, idaresi elinde olan ve koruyan, himaye eden ve kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir? Allah'ındır, Allah'tır diyecekler. De ki, öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz? Hayır, onlara hakkı getirdik ve muhakkak ki onlar gerçekten tekzip edenlerdir, yalanlayanlardır. Allah çocuk edinmemiştir ve onunla beraber başka bir ilah hiç olmamıştır. Öyle olsaydı bütün ilahlar mutlaka kendi yarattığını giderirdi, yok ederdi. Ve mutlaka onların bir kısmı bir kısmına üstün olurdu. Allah onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah gaybı görünmeyeni ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir. De ki, Rabbim, eğer vaad olunan şeyi bana gösterecek isen, Rabbim, öyleyse beni zalimler kavmi içinde bırakma. Ve muhakkak ki biz, onlara vaat ettiğimiz şeyi sana göstermeye elbette kadir olanlarız. Seyyiati, kötülüğü en güzel olanla yok et. Biz onların vasıflandırdıklarını en iyi biliriz. Ve şeytanların kışkırtmalarından, vesveselerinden sana sığınırım de. Ve Rabbim, şeytanların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Onların birine ölüm geldiği zaman, Rabbim, beni geri döndür dedi. Böylece geri gönderdiğin takdirde terk ettiğim salih amelleri, nefsi tezkiye edici ameli işlerim. Hayır, muhakkak ki onun söylediği söz sadece boş bir kelimedir. Ve beyaz edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah, engel vardır. İzin günü sura üfürüldüğü zaman artık onların aralarında bir nesep, soy bağı yoktur ve birbirlerine hal hatır sormazlar. O zaman kimin mizanı, sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin mizanı, sevap tartıları hafif gelirse işte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onların ızdıraptan ekşimiş olan yüzlerini ateş yalar. Ayetlerim size okunurken, onları tekzip edenler, yalanlayanlar siz değil miydiniz? Dediler ki, ey Rabbimiz, şakiliğimiz, azgınlığımız bize galip geldi ve biz dalalette olan bir kavim idik. Rabbimiz, bizi oradan, cehennemden çıkar. Bundan sonra dönersek, o zaman biz mutlaka zalimler oluruz. Dedi ki, orada cehennemde kalın ve bana bir şey söylemeyin. Muhakkak ki kullarımdan bir grup şöyle der. Rabbimiz, biz amenü olduk. Ölmeden önce sana ulaşmayı diledik. Artık bize mağfiret et ve bize rahmet et. Rahim esman ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Böylece onları alay konusu edindiniz. Öyle ki bu size benim zikrimi unutturdu. Ve siz onlara gülüyordunuz. Muhakkak ki ben onlar sabırlarından dolayı kurtuluşa erenler olduğundan bugün onlara mükafatlarını verdim. Dedi ki, yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. O zaman onu sayanlara sor dediler. Dedi ki, ancak az bir zaman kaldınız, siz bilmiş olsaydınız. Öyleyse bizim sizi abes olarak boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? İşte Hak, Melik olan Allah çok yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, Kerim Arş'ın Rabbidir. Ve kim bir burhanı, delili olmamasına rağmen Allah ile beraber başka bir ilaha taparsa, artık onun hesabı sadece Rabbinin katındadır. Muhakkak ki kafirler felaha
kurtuluşa eremezler. Ve de ki, Rabbim mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir ve rahmet et. Rahim esması ile tecelli et. Ve sen rahim olanların en hayırlısısın. Nur Suresi Medine'de nazil olmuştur, 64 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, bizim indirdiğimiz ve bazı ayetlerini farz kıldığımız bir suredir. Ve onun içinde delillerle açıklanmış ayetler indirdik. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Zaniye, zina yapan kadın ve zani, zina yapan erkek, o zaman ikisinden her birine 100 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Eğer Allah'ın dinini uygulama konusunda Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara merhamet sizi tutmasın, size mani olmasın. Ve onların ikisinin azabına müminlerden bir grup şahit olsun. Zani, zina yapan erkek, zaniyeden, zina yapan kadından veya müşrik olan kadından başkasını nikahlayamaz. Ve zaniyeyi de, zani veya müşrik olan erkekten başkası nikahlayamaz. Ve bu, müminlere haram kılınmıştır. Ve muhsinlere, iffetli kadınlara, zina suçu iftira atan, sonra da 4 şahit getiremeyenlere, o takdirde 80 celde, yalnız cilde tesir edecek sopa vurun. Ve onların şehadetini, şahitliğini ebediyen kabul etmeyin. Ve işte onlar fasıklardır. Bundan sonra tövbe edip ıslah olanlar, düzelenler hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve zevcelerine, eşlerine zina iftirası atanlar, kendilerinden başka şahitleri yoksa, o zaman onların her birinin şahitliği, kendisinin muhakkak sadıklardan, doğru söyleyenlerden olduğuna dair, 4 defa Allah'a şahitlik yemin etmesidir. Ve yeminin 5.'si, eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasıdır. Ve zevcenin, kadın eşin, Allah'a 4 defa onun, zevcin, erkek eşin mutlaka yalancılardan olduğuna dair şahitlik yemin etmesi, ondan, kadından azabı, cezayı kaldırır. Ve yeminin 5.'si, eğer o eşi, sadıklardan doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gadabının, azabının kendi üzerine olmasıdır. Ve eğer sizin üzerinize Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, cezaya uğrardınız. Ve muhakkak ki Allah, tövbeleri kabul edendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki Hazreti Ayşe hakkında ifk, iftira ile gelenler, sizden bir gruptur. Sizin için onun bir şer olduğunu zannetmeyin. Hayır, o sizin için hayırdır. Onlardan her birinin günahtan kazandıkları cezalar vardır. Ve onun büyüğünü yönetene, uydurup yayana büyük azap vardır. Mümin erkekler ve mümin kadınlar, onu bu iftirayı işittikleri zaman, kendi içlerinde hayır zanda bulunsalardı ve bu apaçık iftiradır deselerdi olmaz mıydı? Demeleri gerekmez miydi? Ona 4 şahit getirmeli değiller miydi? Öyleyse şahitleri getiremediklerine göre bu takdirde işte onlar Allah'ın katında yalancıdırlar. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, İçine daldığınız şeyden, iftiradan, dedikodudan dolayı size mutlaka büyük azap dokunurdu. Onu iftirayı dillerinizle anlatıyordunuz, soruyordunuz ve hakkında sizin bilginiz olmayan bir şeyi ağızlarınızla söylüyordunuz. Ve o Allah'ın katında büyük bir suç olduğu halde siz onu önemsiz sandınız. Ve onu işittiğiniz zaman bizim bunu konuşmamız olmaz. Bize yakışmaz. Sen Sübhansın. Allah'ım sana sığınırız.
bu büyük bir bühtan, uydurulmuş bir iftiradır deseydiniz olmaz mıydı? Demeniz gerekmez miydi? Eğer mümin iseniz, ebediyen onun gibi bir olaya dönmenize karşı dönmemenizi Allah size vaz ediyor, emrediyor. Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki amenü olanlar arasında fahişeliğin, çirkin olayların, iftiranın, kötülüğün yayılmasını sevenlere dünya ve ahirette elim azap vardır. Ve Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, size azap ederdi. Ve muhakkak ki Allah Rauf'tur, çok merhametli, çok şefkatlidir, Rahim'dir, Rahim esmasıyla tecelli edendir. Ey amenu olanlar! Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve kim şeytanın adımlarına tabi olursa o takdirde, şeytanın adımlarına uyduğu takdirde muhakkak ki o şeytan fuhşu, her çeşit kötülüğü ve münkeri, inkarı ve Allah'ın yasak ettiklerini emreder. Ve eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine yerleşmeseydi, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemezdi. Lakin Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir. Ve sizden, içinizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, miskinlere, Allah yolunda hicret edenlere vermeye karşı vermemeye yemin etmesinler. Ve artık affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi affetmesini sevmez misiniz? Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki gafil, kendisinin haberi olmaksızın muhsin, iffetli kadınlara ve mümin kadınlara iftira atanlar dünya ve ahirette lanetlenmiştir. Ve onlara azim azap vardır. O gün onlara, onların dilleri, elleri ve ayakları hayat filmleri yapmış olduklarına şahitlik edecek. İzin günü Allah onlara dinlerini, negatif ve pozitif derecelerin karşılığını hakkıyla ödeyecektir. Ve Allah'ın hak mübin, hakkı açıklayan, yerine getiren olduğunu bilecekler. Kötü kadınlar, kötü erkekler içindir. Kötü erkekler, kötü kadınlar içindir. Temiz kadınlar, temiz erkekler içindir. Temiz erkekler, temiz kadınlar içindir. İşte onlar, kendileri haklarında söylenenlerden beri uzak olanlardır. Onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim, Allah'tan ikram edilen rızık vardır. Ey amenu olanlar! Evlerinizden başka evlere izin isteyip ev halkına selam vermedikçe içeri girmeyin. Bu sizin için hayırdır. Umulur ki böylece tezekkür edersiniz. Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Ve eğer size geri dönün denirse, o takdirde geri dönün. O sizin için daha temizdir, uygundur. Ve Allah yaptığınız şeyleri en iyi bilendir. Meskun olmayan, oturulmayan, içinde faydanız olan evlere girmenizde size bir vebal yoktur. Ve Allah sizin açıkladığınız ve gizlediğiniz şeyleri bilir. Mümin erkeklere söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temizdir. Muhakkak ki Allah yaptıkları şeylerden haberdardır.''

Ve mümin kadınlara söyle, bakışlarını indirsinler, haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Zahir olan kısımlar, görünen el, yüz ve ayaklar hariç ziynetlerini açmasınlar. Ve başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar, örtsünler. Ve ziynetlerini kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kadınlar veya ellerinin altında sahip oldukları cariyeler veya erkeklerden kadına ihtiyaç duymayan hizmetliler veya kadının avret yerlerinin farkına varmayan çocuklar hariç açmasınlar. Ve gizledikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tövbe edin. Umulur ki böylece felaha eresiniz. Ve sizden eşi olmayan erkekleri ve kölelerinizden salih olanları ve eşi olmayan kadınlarınızı nikahlayınız, evlendiriniz. Eğer onlar fakir iseler, Allah onları fazlından gani, zengin kılar. Ve Allah vasidir, ihsanı, nimeti çok olandır, alimdir, en iyi bilendir. Ve nikaha imkan bulamayanlar, Allah onları fazlından gani, zengin kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında malik olduklarınızdan, kölelerinizden, cariyelerinizden yazılı anlaşma, mukatebe yapmak, para kazanıp bedelini ödeyerek azat olmak isteyenlere, eğer onlarda hayır olduğunu bilirseniz, o zaman yazılı antlaşma, mukatebe yapınız. Ve Allah'ın size verdiği mallardan onlara veriniz. Genç cariyelerinizi, eğer namuslarını korumak, iffetli kalmak isterlerse, dünya hayatının malını isteyerek fuhşa, zinaya zorlamayınız. Kim onları fuhşa, zinaya zorlarsa, o takdirde muhakkak ki Allah, onların zorlanmalarından sonra gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Ve andolsun ki size açıklanmış ayetler ve sizden önce geçmiş nesillerden örnekler ve muttakiler, takva sahipleri için öğütler, emirler indirdik. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru içinde misbah, lamba bulunan kandil, ışık saçan bir kaynak gibidir. Misbah sırça cam içindedir. Sırça cam inci gibi parlayan yıldız gibidir. Doğuda ve batıda bulunmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Onun yağı ona ateş değmese de kendi kendine ışık verir. Nur üzerine nurdur. Allah dilediğini nuruna hidayet eder, ulaştırır ve Allah insanlara örnekler verir. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Allah'ın içinde isminin yükseltilmesine ve zikredilmesine izin verdiği evlerin içinde Allah'ın nuru vardır. Orada onu sabah akşam tesbih ederler. Ticaretin ve alışverişin onları Allah'ın zikrinden, namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten alıkoymadığı adamlar ki onlar kalplerin ve gözlerin dehşetten döneceği günden korkarlar. Allah onlara yaptıklarının karşılığını en güzel şekilde vermek için onlara fazlından arttırır. Ve Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Ve kafirlerin amelleri düz arazideki serap gibidir. Susamış olan onu su zanneder. Ona ulaştığı zaman bir şey bulamadı. Ve yanında, karşısında Allah'ı buldu. Böylece Allah onun hesabını ona tam olarak ödedi. Ve Allah hesabı seri, çabuk görendir. Veya derin denizdeki karanlıklar gibidir. Onun üstünü dalga üstüne dalga kaplar. Onun üzerinde de bulutlar vardır. Karanlık üstüne karanlıktır. Elini çıkarttığı zaman neredeyse onu göremez. Ve Allah kime nur kılmamışsa, vermemişse artık onun için bir nur yoktur. Semalarda ve arzda olanların ve saflar halindeki kuşların
Allah'ı tesbih ettiğini görmedin mi? Hepsi namazlarını, dualarını ve tesbihlerini bilmişlerdir. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi bilendir. Ve semaların ve arzın mülkü Allah'ındır. Ve dönüş Allah'adır. Allah'ın bulutları sevk ettiğini, sonra onların aralarını birleştirdiğini, sonra da onları küme haline getirdiğini görmüyor musun? Böylece onların arasından yağmur çıkardığını görürsün. Ve semadan içinde dolu bulunan dağlar, dolu kümeler indirir. Böylece onu dilediğine isabet ettirir ve onu dilediğinden çevirir, uzaklaştırır. Onun şimşeğinin parıltısı neredeyse görmeyi giderir, gözleri kör gibi yapar. Allah geceyi ve gündüzü birbirine çevirir. Muhakkak ki bunda basiret sahipleri için elbette ibret vardır. Ve Allah bütün hayvanları sudan yarattı. Onların bir kısmı karnı üzerinde, bir kısmı iki ayağı üzerinde, bir kısmı da dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediği şeyi yaratır, muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve Allah'a ve Resul'e iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bundan sonra döner. Ve işte onlar mümin değillerdir. Ve onların aralarında hüküm vermesi için Allah ve Resulüne davet olundukları zaman onların bir kısmı yüz çevirenlerdir. Ve eğer hak onların ise, hak sahibi iseler ona hemen itaat ederek gelirler. Onların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa şüphe mi ediyorlar? Veya Allah'ın ve onun Resulünün onlara karşı taraf tutacağından, haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar zalimlerdir. Onların aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildikleri zaman müminlerin sözü işittik ve itaat ettik demeleridir. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'a huşu duyar ve ona karşı takva sahibi olursa, o takdirde işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ve eğer sen onlara emretseydin münafıklar, mutlaka savaşa çıkacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ederler. De ki, yemin etmeyin, bu bilinen, takdir edilen bir itaattir. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz, itaat etmezseniz, ona, Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Ve sizin üzerinize düşen sorumluluk size yükletilendir. Ve eğer ona itaat ederseniz, hidayete erersiniz. Resul'ün üzerinde açıkça tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Allah sizden ameni olanlara ve salih amel nefs tezkiyesi işleyenlere, kendilerinden öncekileri yeryüzünde halife kıldığı gibi, mutlaka onları da halife kılacağını ve onlara, onlar için razı olduğu dinlerini mutlaka sağlamlaştıracağını ve korkularından sonra korkularını mutlaka güvenliğe çevireceğini vaat etti. Bana kul olurlar, hiçbir şeyle bana şirk koşmazlar. Bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar fasıklardır. Ve namazı ikame edin ve zekatı verin. Ve Resul'e itaat edin ki böylece rahmet olmasınız. Sakın kafirleri yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıcı zannetme. Ve onların barınacağı yer ateştir. Ve dönüş yerleri mutlaka kötü bir yerdir. Ey amenu olanlar! Ellerinizin altında sahip olduklarınız, köleleriniz, cariyeleriniz ve sizden buluğa ermemiş olanlar, üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Fecr, sabah namazından önce, elbiselerinizi çıkarttığınız öğle vaktinde ve yatsı namazından sonra. Bu üçü avret vaktidir.
sizden sakınmaları gereken zamandır. Bu zamanların dışında birbirinizi dolaşmanızda sizin ve onların üzerine bir günah yoktur. İşte böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve içinizden sizden olan çocuklar, buluğ çağına erdiği zaman onlardan öncekilerin izin istediği gibi bundan sonra izin istesinler. İşte böylece Allah size ayetlerini beyan ediyor, açıklıyor. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hikmet sahibidir. Ve kadınlardan nikah, evlenme ümidi olmayan yaşlı kadınların ziynetlerini açmaksızın dış giysilerini çıkarmalarında bundan sonra onlara vebal, günah yoktur. Ve iffetli olmayı istemeleri onlar için daha hayırlıdır. Ve Allah semidir, en iyi işitendir, alimdir, en iyi bilendir.

Ama kör olana bir güçlük yoktur. Ve sakat olana, hasta olana bir güçlük yoktur. Ve size de evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz yerlerde veya arkadaşlarınızda yemek yemenizde bir güçlük yoktur. Topluca veya ayrı ayrı yemenizde size günah değildir. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah'ın katından mübarek ve tayyip bir selamla selam verin. İşte böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Ancak Allah'a ve onun Resulüne iman etmiş olan müminler, bir iş için onunla beraber toplandıkları zaman ondan izin istemedikçe gitmezler. Muhakkak ki senden izin isteyenler, işte onlar Allah'a ve onun Resulüne iman edenlerdir. Öyleyse onlar bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğin kimseye izin ver. Ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. Resulün çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanızla eşit tutmayın. Sizden birbirini siper ederek gizlice çıkanları Allah biliyordu. Bundan sonra onun emrine karşı gelenler, onlara bir fitne veya elim azap isabet etmesinden hazır etsinler, sakınsınlar. Muhakkak ki göklerde ve yeryüzünde olanlar Allah'ın değil mi? O, sizin üzerinizde olduğunuz şeyi kalplerinizde olanı biliyordu. Ve böylece ona döndürüldükleri gün onlara yaptıkları şeyleri haber verecek. Ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Furkan Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 77 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. O Allah ki göklerin ve yeryüzünün mülkü O'nundur. Ve O çocuk edinmemiştir. Mülkte O'nun şeriki, ortağı olmamıştır. Ve her şeyi O yarattı, sonra da onların kaderini takdir etti. Ve hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan, kendilerine fayda ve zarar vermeye malik olmayan, ondan Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ve onlar öldürmeye, hayat vermeye ve nuşura, yeniden diriltmeye malik değillerdir. Ve kafirler, bu Kur'an sadece onun uydurduğu bir yalandır. Ona bu konuda diğer kavimlerde yardım etti dediler. Böylece onlar batılla ve zulümle gelmiş oldular. Ve o Kur'an onun önceden yazdırdığı ve sabah akşam ona okunan evvelkilerin efsaneleridir dediler. De ki, onu göklerin ve yeryüzünün sırrını bilen indirdi. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve dediler ki, bu nasıl Resul ki yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor? Ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı? Böylece onunla beraber uyarıcı olurdu. Veya ona gökten bir hazine atılsaydı, verilseydi veya ondan ürünlerinden yiyeceği bir bahçesi olsaydı. Ve zalimler, siz ancak sihir yapılmış, büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz, dediler. Bak, sana nasıl örnekler verdiler, sana ne kötü şeyler yakıştırdılar. Böylece dalalette kaldılar. Artık sebile, Allah'ın yoluna ulaşmaya güçleri yetmez. Allah mübarektir ki O, eğer dilerse,
sana bunlardan daha hayırlı, daha güzel olan, altından nehirler akan bahçeler verir ve senin için köşkler yapar. Hayır, onlar o saati, kıyameti yalanladılar. Ve biz o saati tekzip edenlere, yalanlayanlara alevli ateş, cehennem hazırladık. Cehennem, onları uzaktan gördüğü zaman onun öfkesini ve uğultusunu işittiler. Ve birbirine bağlanmış olarak oradan dar, sıkışık bir yere atıldıkları zaman orada helak, yok olmayı istediler. Bugün helak, yok olmayı bir defa istemeyin, defalarca isteyin. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere, takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza, mükafat ve dönüş yeri olan cenneti hult mu, ebedi cennet mi? Orada onlar için diledikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine olan, üzerine aldığı ve ondan istenen bir vaattir. Ve o gün onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri haşredecek, toplayacak, sonra da onlara şöyle diyecek: bu kullarımı siz mi dalalete düşürdünüz, yoksa onlar mı dalalet yolunda kaldılar? Putlar dediler ki, sen sübhansın, münezzehsin, senden başka dostlar edinmemiz bize yakışmaz. Fakat sen onları ve onların babalarını metalandırdın. Bu sebeple öyle ki zikri unuttular ve helakı hak eden bir kavim oldular. İşte böylece Allah'tan başka taptıklarınız, söylediklerinizden dolayı sizi yalanladılar. Artık azabı uzaklaştırmaya ve yardım almaya muktedir olamazsınız. Ve sizden kim zulmederse ona büyük azap tattırırız. Ve senden önce de gerçekten yemek yiyen ve çarşılarda dolaşan Resullerden başka farklı bir Resul göndermedik. Ve sizin bir kısmınızı bir kısmınıza sabrediyor musunuz diye fitne, imtihan kıldık. Ve Rabbin en iyi görendir.

başarabileceğinize ne kadar inanırsanız o kadar kısa sürede hedefinize ulaşırsınız. İblis bu sebeple hepinize, hadi canım sen de, sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Daimi zikir dediğin öyle herkesin değil, çok az kişinin ulaşabildiği çok nadir bir olay, senin için hiçbir zaman mümkün olmaz. Halbuki bir inansanız daimi zikre ulaşacağınıza, bir inansanız o iman sizin kalbinize bir yerleşse, yerleştirecek olan sizsiniz. Her zaman top sizde, kalbinizde, evet ben Allah Teala tarafından daimi zikre mutlaka ulaştırılacağım diye bir imanın yerleşmesi için bir gayretin sahibiyseniz, vazgeçmez bir gayretin sahibiyseniz, mutlaka ben bu imanın sahibi olacağım, mutlaka bu imanla Allah Teala beni daimi zikre ulaştıracak diye bir kesin inancın sahibiyseniz, Allah Teala bu imanınızı pekleştirmek konusunda size büyük yardım edecektir. Harekete geçen hep sizin iradeniz. Allah'a tevekkül etmek budur. İşte kalbinizdeki o iman var ya, bu hedeflere ulaşacağınıza olan iman, o iman Allah Teala için kıymetli. Sizi bütün bu hedeflere ulaştıracak olan o imanınızdır. O imanınızdır ki iradenizi her devrede Allah'ın emrine koyacaktır. Aklınızdan alacak, Allah'ın emrine koyacaktır. İmanınız. Ve daimi zikre bir gün ulaştığınızı göreceksiniz. İblisin rolüne dikkatle bakın. Bu inançların bu iman seviyesinde sizde neşvi neva bulmaması için, sizde oluşmaması için iblis sizi yüzlerce defa, binlerce defa bu inancınızdan vazgeçirmek için aklınıza gelmeyen hileler kullanacaktır. Evvela sizi kötüleyecektir kendinize. Sen daimi zikre ulaşacak adam mısın? Sen bunu hiçbir zaman başaramazsın. Metotlarını anladınız değil mi? Her verdiğiniz karardan sizi caydırmak için o içinizdeki sesi dikkatle takip edin. Sakın ona inanmayın. Kararınızı verdiniz mi mutlaka onu uygulayın. Her şeytanı yenişinizde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi. Unutmayın, sadece sizin değil, bütün insanlığın şu anda dünyadaki ve kainattaki en büyük düşmanı iblis ve onun taraftarlarıdır. Öyleyse onlara yenilmemek imanınızın hangi ölçüde pekiştirilebildiğine bağlıdır. İmanınızın daha güçlü, daha güçlü olabilmesi için Allah'ın size her zaman yardım etmeye hazır olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Söz mü? Allah'ın sizi fizik vücudunuzun teslimine de, nefsinizin teslimine de, iradenizin teslimine de ulaştıracağına iman etme konusunda bana söz veriyor musunuz? Sahabe böyle daimi zikre ulaştılar. Şeytan size halbuki ne diyor şimdi? İmkansız diyor. Sen diyor daimi zikre ulaşmayı bırak, fizik vücudunu bile Allah'a teslim edemezsin. Halbuki bunun arkasında sadece şeytanın sizi fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyeceğinize inandırmış olması var. Onu yenin. Allah sizinle beraber. Bir defa daha soruyorum. Söz mü? Çoğu evliya olan bir topluma sesleniyorum şu anda. Söz mü? Söz mü? Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah Teala alemleri yaratmış sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler ve izleyenler. Ne diyorduk? Allah Teala alemleri yaratmış diyorduk. Ve insanı bir fizik vücut, bir de nefsten yaratmış. Zahiri alem, fizik vücudumuzun alemi. Berzah alemi, nefsimizin alemi. Avun ötesinde 7 tane yer katı, 7 tane gök katı yer alıyor. Dünya kainat içindir. Kainatın bir noktasında sanki kainatın merkezi gibi Allah-u Teala dünyayı vücuda getirmiş. Dünyada birçok gezegenler gibi bir gezegen. Güneş adlı bir merkez etrafında o merkeze bağlı olarak dönmekte. Kendisinden başka birçok yıldız da bu istikamette dönmekte. Merkür, Venüs, bunların 2 tanesi. Sevgili kardeşlerim, bir insan, bir nefs, bir ruh, bir de fizik vücuttan oluşur. Ama Allah Teala ruhu üfürmeden evvel hiç kimse bir ruha sahip değildir. Anne karnındaki çocuklar ruha sahip değildirler. Onlara doğdukları zaman Allah Teala ruhundan üfürüyor. Secde Suresi 9. ayet-i kerime. Allah Teala ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İşte yarattığı insana Allah Teala basar adlı görme hassası veriyor. Sem'i isimli işitme hassası veriyor. Ve bir de idrak hassası veriyor. Allah Teala çoğu zaman hem uzuv olarak kalbe kalp diyor, hem de kalp idrak merkezi olduğu için idrak hastasını da kalp diyor. İnsanların manevi cephelerini kuvvetlendirme yeteneğiyle de teçhiz edildiklerini görüyoruz. Bunun anahtarı zikirdir. Zikir arttıkça insanlar zikir yapmayanların ulaşamadıkları hedeflere ulaşırlar. Bu hedefler